Bedene gelen hastalıklar ölümün elçisidir. Ölüm elçisinden yüzünü geri çevirme. Hayatı dertsiz, elemsiz geçen kimsenin ölümü de acı olur. Nefsine tapanın ruhu için kurtuluş yoktur, buyurdular. Derviş Hacı, ölüm bilinmeyen bir şeydir. Gelmeden görünmez. Gelince de aman vermez. Ölüm seferine çıkanın bir daha geri dönmesine imkan yoktur. Bu yalan dünya nice defalar dolup boşalmıştır. Ölüm nice anaların yavrusunu almış, nice babaların boynunu bükmüş, nice yavruları anasız babasız koymuştur. Herkes birbirinin öldüğünü, gül yüzünün kara toprakta solduğunu görür. Bununla beraber dünyaya bağlanmaktan vazgeçmez. Dünya derdini çeker, dünya işine dalar. Fakat nihayet yaptığını bırakıp gider. Böyle olduğu halde kimse aklını başına toplayıp yalancı dünyanın halini anlayamamakta ve bu yolculuğa hazırlanmamaktadır, dedi. Ebubekr Sıddık radıyallahu anh, ey kardeşim, sana yaptığım tavsiyeyi aklında tut ve kaybolmamasına dikkat et. Ölümü özüne sevdir, nasıl olsa gelecek, buyurdu. Ebubekir Tamistani, ölüm ahiret kapılarından bir kapıdır. Bu kapıdan geçmeyen Allahü Teala'ya kavuşamaz, dedi. Ebu Derda Üveymir bin Zeyd radıyallahu anh, ölümden sonra neler göreceğinizi bir bilseniz, isteyerek ne yemek yer ne de su içerdiniz. Biçilen sonra da yenen bir ot olmayı ne kadar arzulardım, buyurdu. Ebu Muhammed Tüsteri, insanlar uykudadır, ölümle uyanırlar. Uyanınca boşa geçirdikleri zaman için pişmanlık duyarlar. Fakat bir fayda temin edemezler, dedi. Evzai, ölümü çok hatırlayan kimse dünyaya rağbet etmez, dedi. Eyüp Sahtiyani, bana ehl-i sünnet itikadında olan bir müminin ölüm haberi gelince, sanki bedenimden bir uzvum kopmuş gibi olur, dedi. Feridüddin Genci Şeker, Allahü Teala'yı hatırlamayanlar ölüler gibidirler, dedi. Hacı Abdullah Efendi, ölümü çok hatırlayınız. Ölüm gelmeden hesabınızı yapınız. Tövbe ediniz ki affa kavuşasınız, dedi. İmam-ı Rabbani, ölüm sevgiliyi sevgiliye kavuşturan bir köprüdür, dedi. Kâb-ül Ahbar, ölümü gerçekten tanımış bir kimseye, dünya bela ve musibetleri, dert ve sıkıntıları çok hafif gelir, dedi. Ömer bin Abdülaziz, ölümü çok hatırla. Eğer geçim rahatlığı içindeysen, bu sana darlık, ürperti getirecek. Geçim darlığı içindeysen, genişlik, ferahlık kazandıracak, dedi. Süfyan-ı Sevri, ölüm her an gelebilir. Yarına kadar yaşayabileceğini zanneden bir kimse, ölüm için hazırlıklı değildir. Allahü Teala'ya yapılan ibadetler, ölümü hatırlamaya işarettir. Günah ve kusur olan işler de, ölümü unutmuş olmanın alametidir, dedi. Veysel Karani, uyuduğun zaman ölümü yastık yap. Kalkınca da onu göz önünde bil, dedi. Yahya bin Muaz-ı Razi, ölümü bir tabağa koyup çarşıda satsalardı, ahiret ehli başka bir şeye bakmayıp onu satın alırdı, dedi. Sabit bin Eslem el-Benani,

Bir kimsenin ölümü çok hatırlaması, amellerinde kendini gösterir, dedi. Yine Sabit bin Eslem el-Benani, bir saat, bir an, bir miktar ölümü hatırlayan kimseye ne mutlu. Süfyan-ı Sevri, bir kimse hep ölümü hatırlar. Ömrünü ölüme ve ondan sonraki hayata hazırlamakla geçirirse, kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Ölümü hiç hatırlamaz, gafletle günleri geçerse, onun kabri cehennem çukurlarından bir çukur olur, dedi. Ölümü kalbe yerleştirmek. İnsanların ölümden gafleti, onu az düşünüp az konuşmalarındandır. Hatta ölümü hatırlayanlar da onu boş bir kalp ile düşünmez. Dünya şehvetleriyle meşgul olan kalpler ile düşünürler. Bu bakımdan ölümü hatırlamak gönüllerde fazla tesir etmez. Bunun çaresi her şeyden sıyrılmış, boş bir kalp ile daima gözünün önünde bulunan ölümü, çöl veya deniz yolculuğuna çıkacak olan insanın bu tehlikeli yolculuktan başka bir şey düşünmediği gibi düşünmektir. Nitekim Ebu Derda radıyallahu anh, ölüleri hatırladığın vakit kendini de onlardan biri diye kabul et, demiştir. İbn Mes'ud da radıyallahu anh, Said başkasından ders alandır, demiştir. Ömer bin Abdülaziz, görmüyor musunuz? Her gün sabah veya akşam nasıl birini Allah'a yolcu ediyoruz? Onu yerin içine koyup üzerine toprağa atıyoruz. Dostları geride kalıyor ve ilişkileri tamamen kesiliyor, demiştir. İşte bunları ve benzerlerini devamlı olarak düşünmek, mezarları ziyaret etmek, hastaları görmek gibi tutum ve davranışlar, gönülde ölümü hatırlamayı tazeler ve bu hal kalbinde galebe çalarak bütün işlerinde ölümü göz önünde bulundurmaya ve buna göre hazırlanmaya vesile olur da, bu sayede dünyaya aldanmaktan korunmuş olur. Bir gün İbn-i Muti evine baktı ve evi hoşuna gitti. Sonra, vallahi ölüm olmasa seninle sevinir ve eğer dar olan mezara girmeyecek olsam dünyalıktan hoşlanırdım. Fakat şimdi bunların hepsi boş şeylerdir, diyerek yüksek sesle ağlamaya başladı. Kısa emelin fazileti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ömer'e radıyallahu anh hitaben, sabaha çıktığın vakit akşama çıkacağını düşünme. Akşama çıktığın vakitte de sabahlayacağını hatırına getirme. Hayatından ölümün ve sıhhatinden hastalığın için ayır. Ey Abdullah, yarın adının ne olacağını bilemezsin, buyurmuştur. Hazreti Ali'den radıyallahu anh gelen rivayette, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin için en çok korktuğum iki kötü huydur. Nefsinizin hevasına uymak ve uzun kuruntudur. Hevaya uymak, insanı haktan alıkor. Tuğli emel ise dünya sevgisinden gelir. Allahü Teala dünyayı sevdiğine de buğz ettiğine de verir. Fakat bir kulunu sevdiği vakit mutlak surette ona imanı nasip eder. İyi biliniz ki dünya arkasını çevirdiği gitmek üzeredir. Ahiret ise bize yönelmiş yaklaşmaktadır. İyi biliniz ki amel gününde hesabınız olmayacağı gibi hesap gününde de amelinizin olmayacağından korkulur, buyurmuştur. Ümmü Münzir'in rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir akşam vakti bazı kimselere hitaben
"Ey insanlar, Allah'tan utanmıyor musunuz?" buyurdu. Dinleyenler, "Niçin ya Resulallah?" dediler. Resulullah, "Zira yiyeceğinizi toplar, ulaşamayacağınız uzun emeller peşinde koşar ve oturamayacağınız inşaatları yaparsınız," buyurdu. İbn Abbas'ın radıyallahu anhüma rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem abdest bozduğu vakit hemen akabinde teyemmüm ederdi. Bir gün kendisine "Yakında su var," dedim. Bana "Belki suya ulaşamam," buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte "Ademoğlu 99 ümit peşindedir. Umduklarını kaçırırsa ihtiyarlığa düşer," buyurmuşlardır. İbn-i Mes'ud radıyallahu anhüma, "Bu insan, bunlar da etrafını kuşatan tehlikeli ümitleridir. Açık olarak karşısındadırlar. Bu ümitlerden sonra ihtiyarlık, ihtiyarlıktan sonra da emeller gelir. O, açık ümitleri için çeşitli emeller besler. Şayet umduğuna ulaşamazsa, ihtiyarlık onu öldürür," dedi. Enes'in radıyallahu anh rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ademoğlu ihtiyarladığı halde iki haslet kendisiyle kalır. Onlar da hırs ve tuli emeldir," buyurdu. Diğer rivayette, "Ademoğlu ihtiyarladığı halde kendisinde iki haslet gencelir. Onlar da mala ve ömre haris olmaktır," buyuruldu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu ümmetin evveli yakin ve züht sayesinde kurtuldu. Sonu da cimrilik ve tuli emel sebebiyle helak olacaktır," buyurmuştur. İsa aleyhisselam ihtiyar bir demircinin karşısında oturdu ve "Allah'ım, bunun tuli emel arzusunu kes," diye dua etti. Demircinin işi hemen bıraktığını ve tezgahın üzerindeki işinin yarım kaldığını görünce, "Ya Rabbi, bunun emelini arttır," diye dua etti. Adam da tekrar çekici eline alıp işe başladı. İsa aleyhisselam ihtiyar demirciye, "Önce işi bıraktın, sonra tekrar başladın. Bunun sebebi nedir?" diye sordu. İhtiyar, "Bir ara artık ihtiyarladın. Daha ne kadar çalışacaksın? Artık işi bırak," diye hatırımdan geçti ve işi bıraktım. Sonra, "Canım, yaşadığım müddetçe yemeğe ihtiyacın var. Böyle durmakla olmaz," diye düşündüm ve yeniden işe başladım, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde, "Emellerinizi kısaltın, ölümünüzü gözünüzün önüne getirin ve Allahü Teala'dan hakkıyla haya edin," buyurdu. Resulullah duasında, "Allah'ım, ahirete engel olan dünyadan, ölümün hayrına mani olan hayattan ve amelin hayrını men eden emelden sana sığınırım," derlerdi. Mitraf, "Ecelimin zamanını bilseydim, aklımın başımdan gideceğinden korkardım. Fakat Allahü Teala lütfetti, bunu gizledi ve bize gafletini verdi. Eğer gaflet olmasaydı, hiç kimse bir işine bakamazdı," dedi. Hasan, "Gaflet ve emel, Adem oğulları için iki büyük nimettir. Eğer bunlar olmasaydı, Müslümanlar sokaklarda yürüyemez hale gelirlerdi," demiştir. Süfyan-ı Sevri, "Öğrendiğime göre insan ahmak olarak yaratılmıştır. Eğer ahmak olmayıp her şeyi inceden inceye düşünebilseydi, hiç kimse geçimi için çalışamazdı,"

dedi. Ebu Said bin Abdurrahman, dünya mamuriyetini adamlarının ahmaklığına medyondur, dedi. Selman-ı Farisi radıyallahu anh, üç şey beni hayrete düşürdü ve hatta güldürdü. Bunlar, ölüm kendisini yakalamak üzere olduğu halde dünyalık peşinde olan, unutulmadığı halde kendisi gaflette bulunan, Rabbisi kendisinden razı olup olmadığını bilmediği halde ağız dolusu gülenlerdir. Üç şey de beni üzdü ve ağlattı. Bunlar da Resulullah ve onun mensubu gibi dostların ayrılığı, kıyametin dehşeti, cennet veya cehenneme gitme düşüncesidir, buyurdu. Zatın birisi de, Zürare'yi ölümünden sonra rüyamda gördüm ve kendisine hangi amel sizin için daha faydalı olmuştur diye sordum. O da tevekkül ve kısa emeldir, dedi. Süfyan-ı Sevri, zahitlik kaba kumaş ve sof giymek değildir. Zahitlik uzun emelleri atmaktır, dedi. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, ölüm boynunuza asılı, dünya ise ardınızda dürülmektedir, dedi. Davud-u Tâi, eğer bir ay müddetle yaşamayı umsam, büyük bir iş yapmış sayılırım. Nasıl bunu umayım ki, her gün insanların başına gelen felaketleri görmekteyim, dedi. Hikaye edildiğine göre, Şakik-i Belhi, hocası Ebu Haşim er-Rummani'yi ziyarete gitti. Hocası cebini kabarık görünce, "Cebinde ne var?" diye sordu. O da, "Dostlarımdan birisi bana bir miktar yardımda bulundu ve orucunu bunlarla açmanı arzu ederim," dedi. Bunun üzerine hocası, "Demek ki sen akşama kadar yaşayacağını hatırından geçirebiliyorsun. O halde ben seninle artık konuşmam," dedi ve kapıyı üzerime kapayarak içeri girdi, dedi. Abdullah bin Sümeyt babasının şöyle dediğini anlattı. Ey sıhhatine aldanan! Sapasağlam bir insanın düşüp öldüğünü hiç görmedin mi? Ey ömrünün uzunluğuna aldanan! Vakti gelmeden kimsenin öldüğünü hiç gördün mü? Eğer sen ömür boyu bunu düşünsen, geçmiş zevklerini unuturdun. Sıhhatine ve uzun boylu yaşamana mı aldanıyorsun? Ölümünden emin mi oldun? Yoksa ölüm meleğine mi aldırış etmiyorsun? İyi bil ki, ölüm meleği geldiği vakit, onu servet ve adamlarından hiç kimse önleyemez. Ölüm anının gam, gussa, keder, hasret ve nedamet olduğunu bilmiyor musun? Sonra ölüm ötesi için çalışan kula Allah rahmet etsin. Allah o kula rahmet etsin ki ölüm gelip çatmadan önce kendine bakmış ve hazırlanmıştır, dedi. Ebu Zekeriya et-Teymi anlatıyor. Süleyman bin Abdülmelik ile Mescid-i Haram'da bulunuyorduk. Birisi içerisi oyulmuş ve yazılmış bir taş getirdi ve yazıyı okuyacak adam aradı. Vehb bin Münebbih geldi ve yazıyı şöyle okudu. Ey Adem oğlu, ömründen ne kadar kaldığını bilseydin, dünyadan yüz çevirir ve biraz daha fazla amel etmeye gayret ederdin. Hırsını azaltırdın. Halbuki ölüm yarın sana gelecek, sürçmelerine seni pişman edecek. Varlığından ve adamlarından seni sıyıracak. Artık ne dünya adamı olacak, ne de ahiretin için bir şey yapabileceksin. O halde hasret ve nedamet gelmeden ahiretin için çalış. Bu yazıyı dinleyen Süleyman bin Abdülmelik hüngür hüngür ağladı. Kamka bin Hakim de, 30 yıldır ölüm için hazırlanmaktayım. Eğer ölüm
şimdi kapıma gelse, şu veya bu işim var diye tehirini istemem demiştir. Süfyan-ı Sevri diyor, Küfe mescidinde bir ihtiyar ile karşılaştım. İhtiyar, 30 yıldır burada ölümümü beklemekteyim. Şayet şu anda ölüm kapıma gelse, ona bir şey emretmem ve bir şeyden de onu men etmem. Benim kimsede bir şeyim olmadığı gibi, kimsenin de bende bir şeyi yoktur, dedi. Abdullah bin Salebe, belki de sarılacağın kefen dokunmuştur. Sen ise hala gülüp duruyorsun, demiştir. Rivayet edildiğine göre, Maruf-u Kerhi, kâmet etti ve Muhammed bin Ebi Sevbe'ye, geç namazı kıldır, dedi. Muhammed, ben size bu namazı kıldırırsam, ikinci namaz vaktine erişemem, ölürüm, dedi. Bunun üzerine Maruf-u Kerhi, demek sen o vakte yetişeceğini düşünebiliyorsun. Bu gibi uzun emellerden Allah'a sığınırım. Zira tûl-i emel, insanı iyi amelden alıkor, dedi. Ömer bin Abdülaziz, bir hutbesinde, üzerinde yaşadığınız bu dünya, devamlı kalacağınız bir yer değildir. Allahü Teala onun yok olmasına hükmetmiş ve üzerinde yaşayanların buradan göç etmelerini takdir etmiştir. Nice sağlam mamureler var ki yakında harabeye döneceklerdir. Nice aldanmış ikamet sahipleri var ki yakında göç edeceklerdir. İyilik yapınız ki en güzel şekilde buradan Allah'a göç edesiniz. Azığınızı alın. Azığın hayırlısı takvadır. Dünya bir bulut gölgesi gibidir. Tez geçer. Adem oğulları birbirini çekememekle uğraşıp dururken o çeker gider. Allahü Teala da kaderiyle insanı davet eder ve onun eserlerini mahveder. Mevcud olanlar gider, yenileri gelir ve yeniden işe başlarlar. Dünyanın kârı, zararına muadil değildir. Onun neşesi az, üzüntüsü çoktur, dedi. Ebu Bekir Sıddık, radıyallahu anh, hutbesinde, Nerede o parlak yüzler? Nerede o gençliğine mağrur olanlar? Nerede o kaleler inşa eden hükümdarlar? Nerede savaş alanlarında zaferden zafere koşan kumandanlar? Zaman onları yok etti. Nihayet mezarın karanlığına karıştılar. Acele kurtuluşa koşun, dedi. Uzun ve kısa kuruntularda insanların dereceleri. 1. İnsanların bir kısmı devamlı olarak dünyada kalmayı ister ve arzu eder. Nitekim Bakara suresi 96. ayetinde Allahü Teala, Sen Yahudi ve müşrikleri dünya hayatı üzerine insanların en harisi bulursun. Bu müşriklerden bazısı 1000 sene yaşamayı arzu eder. Halbuki yaşamak onu azaptan uzaklaştıracak değildir. Allah onların ne yaptığını görmektedir ve görücüdür, buyurdu. 2. Bir kısmı da ihtiyarlayıncaya ve en çok yaşayan insanlar kadar yaşamayı ister. Bu da dünyayı çok seven bir insandır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yaşlı adam yaşlılığı sebebiyle boyun kemikleri birbirinden ayrılsa da dünyayı arama sevgisinde gençtir. Müttekiler müstesna, bunlar ise azdır, buyurdu. 3. İnsanların bir kısmı da bir yıl daha yaşamak ister ve bu bakımdan daha ilerisi için meşgul olmaz. Çünkü gelecekte sağ kalacağını düşünmez. Ve adam kış için yazın, yaz için de kışın hazırlanır. Bir yıllık nafakayı sağladı mı, artık ilerisini düşünmeden
ibadetiyle

meşgul olur. Bir kısmı da bir kış veya bir yaz yaşayacağını düşünür. Bunun için kışta ise yazlık, yazda ise kışlık nafaka telaşında olmaz. 4. İnsanların bir kısmı bulunduğu saatten ileri geçeceğini düşünmez. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Abdullah, sabahladığın vakit akşama çıkacağını, akşamladığın vakitte sabaha çıkacağını düşünme," buyurmuştur. 5. İnsanların bir kısmı da bir saat dahi yaşayabileceğini düşünmez. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yakın mesafede su varken belki ona ulaşamam," diyerek teyemmüm etmiştir. 6. Bir kısmı da "öldüm, ölüyorum" diye ölümü iki kaşı arasında bulundurandır. Muaz bin Cebel'den radıyallahu anh gelen şu rivayet bu gibiler hakkındadır. Resulullah kendisine "imanın hakikati nedir?" diye sordular. Muaz, "attığım bir adımdan sonra ikinci adımı atacağımı ümit etmememdir," dedi. Ameli tehir afeti. Şurası iyi bilinmelidir ki, bir adamın başka bir yerde iki kardeşi olsa, birisinin yarın, diğer kardeşin ise en az bir ay sonra geleceğini bilse, elbette ki bir ay sonra gelecek için değil, yarın gelecek olan kardeşi için hazırlık yapar. Bunun gibi ölümün daha bir yıl sonra geleceğini tahmin eden, bir yıl daha müddet var diyerek ölüm için hazırlanmaz da ameli tehir eder. Bu doğru değildir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden her birinizin dünyadan beklediği ya azdırıcı zenginlik veya unutturucu yoksulluk yahut ifsad edici hastalık veyahut da bağlayıcı ihtiyarlık. Deccal veya kıyamet ise tez gelir," buyurmuştur. İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adama nasihat ederken, "Beş şeyden önce beş şeyi fırsat ve ganimet bil. İhtiyarlık gelmeden gençliğini, hastalık gelmeden sıhhatini, yoksulluk gelmeden zenginliğini, meşguliyet gelmeden rahatlığını ve ölüm gelmeden hayatını ganimet bil," buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İki nimet var ki insanların çoğu bunlarda aldanmıştır. Onlar da sıhhat ve huzurdur," buyurdu. Yani bunlar elden gitmeden kıymetleri takdir edilmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şeriflerinde, "Korkan geceden yol alır. Erken yol alan da menziline varır. İyi bil ki Allahü Teala'nın metaı hadden aşkındır. İyi bil ki Allah'ın metaı cennettir," buyurdu. Yine Resulullah, "Birinci defa sura üflemek zamanı geldi. Onu ikinci defa üflemek takip edecektir. Ölüm de bütün ağırlığı ile gelmiştir," buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabının gaflete daldıklarını anladığı an onların arasına girer ve yüksek sesle, "Gerçek surette ölüm size gelecek. Ya saadetle veya şekavetle sizi yakalayacaktır," buyururdu. Ebu Hüreyre'nin rivayetinde Resulullah, "Ben bir korkutucuyum. Ölüm sizi yakalayacak. Varacağınız yerde kıyamettir," buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Bir gün güneşin hurma dallarına yükseldiği ve batmaya yöneldiği sırada çıka gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bugünkü güne nispetle akşama ne kadar vakit kaldıysa, dünya gününe nispetle kıyamete de

o kadar vakit kalmıştır buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünya yukarıdan aşağı yırtılıp sonundaki bir dikiş ile birbirine tutan bir elbise gibidir. O dikiş de neredeyse kopmak üzeredir buyurdu. Cabir radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde kıyametten bahsettiği vakit adeta bir orduyu korkuturcasına yanakları kızarır ve sesini yükseltirdi. Yine bir defa aynı eda içinde, aranızda sabahladım ve akşamladım. Benimle kıyamet arasında orta parmakla şahadet parmağını göstererek bunların arasındaki mesafe farkı gibi mesafe kaldı buyurdu. İbni Mesud'un radıyallahu anh rivayetinde Resulullah En'am suresi 125. ayetinin baş tarafını okudu ki manası şudur. Allahü Teala kime hidayet etmeyi dilerse İslam'a onun göğsünü açar, gönlüne genişlik verir. Bunun bir belirtisi var mı diye soranlara, evet, aldatıcı dünyadan uzaklaşmak, ebedi olan ahirete yönelmek ve gelmeden önce ölüm için hazırlanmaktır buyurdu. Mülk suresi 2. ayetinde, hanginizin daha iyi iş işlediğini belirtmek için ölümü ve dirimi yaratan O'dur. Ayet-i Celilesinin tefsirinde, hanginiz daha çok ölümü anar, hanginiz daha çok onun için hazırlanır ve hanginiz daha çok ondan korkar demiştir. Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki, her akşam ve sabah bir münadi, yolculuk var, yolculuk diye seslenir. Nitekim Müddessir suresinin 35-36-37. Ayetlerinde, muhakkak o cehennem büyük belalardan biridir. Gocundurmak için insanları içinizden hayırda ileri gitmek yahut geri kalmak isteyenleri buyuruldu. Gocundurmak için insanları içinizden hayırda ileri gitmek yahut geri kalmak isteyenleri buyuruldu. Beni Temim'in azatlılarından Süheym diyor ki, Amir bin Abdullah'ın yanına gitmiştim. Namaz kılıyordu. Oturdum. Acele ile namazını bitirdi ve çabuk ihtiyacını söyle. Çünkü benim acele işim var dedi. Ben de hayrola acelen nedir dedim. Bana Azrail aleyhisselamı bekliyorum dedi. Benim işimi bitirir bitirmez tekrar namaza başladı. Birisi Davud-u Tâi'ye bir hadis-i şeriften sordu. Davud, beni bırak. Ben canımın bir an önce çıkmasıyla meşgulüm, dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, her şeyde teenni makbul, yalnız ahiret amelinde acele makbuldür, dedi. Münzir, Malik bin Dinar kendi kendine 60 defa, yazıklar olsun, kendine gel, deyip dururken, saklı bir yerde kendisini dinliyordum dedi. Hasan vaaz-ı nasihatinde acele edin. Zira nefesleriniz bir defa kesildi mi bir daha sizi Allah'a yaklaştıracak amelleri işleyemezsiniz. Allahü Teala o kimseye rahmet etsin ki günahlarını hatırlayıp saydıktan sonra kendisi için ağlamıştır dedi ve Meryem suresi 84. ayetini okudu ki manası şudur. Bu itibarla aleyhlerine azap istemekte acele etme. Çünkü biz onların ecel günlerini sayıyoruz. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh bu hususta o derece cehd-ü gayret gösterirdi ki dost ve ahbapları kendine biraz acısan diye tavsiyede bulunurlardı. O da atlar koştuğu vakit son noktaya gelince nasıl bütün imkanlarını kullanırsa, ben de son noktaya geldiğimden bütün imkanlarımı kullanmak mecburiyetindeyim.

Ve biliniz ki dünya bir mesken değil. Onu değiştirin, ölüm için hazırlanın. O sizi gölgelemiş bulunmaktadır. Ne yazık ki dünya sizi kendine çekti, yolunuzu kesti. Noksanlığının sonu bir an ve yıkılması bir saat meselesi olan bu dünya, kendisinde az durulmaya ve fazla meyil verilmemeye layıktır. Bir gelen ya kurtuluşla veya şakilikle gelecektir. En üstün hazırlığa hak kazanmıştır. Allah katında müttaki, kendi kendine öğüt verip tövbesini takdim eden ve şehvetine galip olandır. Zira ölüm anı kendisinden saklanmıştır. Kuruntuları kendisini aldatmakta, şeytan yanından ayrılmamakta, ileride tövbe edersin diye kendisini kandırmakta ve irtikab etmesi için isyanı kendisine süslemektedir. Böylece kuruntuları kendisini bastırır ve bulunduğu halinden habersiz kalır. Şurası da bir gerçek ki, sizinle cennet veya cehennem arasında ölümden başka bir şey yoktur. Ömrü kendi aleyhinde delil olacak gaflet sahiplerine yazıklar olsun. Allahü Teala bizi ve sizi nimet kendisini azdırmayan, isyanı kendisini Allah'a itaatten alıkoymayan, öldükten sonra hasret ve nedamet duymayan kullarından eylesin. O duaları işitir ve onlara icabet eder. Hayırlar onun elindedir ve o dilediği gibi tasarruf eder, buyurdu. Allahü Teala Hadid suresi 14. ayetinde münafıklar müminlere şöyle bağırırlar: bizler sizinle beraber değil miydik? Müminler, evet, bizimle beraberdiniz. Fakat siz kendinizi nifaka düşürüp helak ettiniz. Müminlere felaket beklediniz, şüphelendiniz ve uzun ömür hülyası sizi aldattı. Ta Allah'ın emri gelinceye kadar. Bir de Allah'a karşı sizi aldatıcı şeytan aldattı, buyurdu. Bu ayet-i celilenin tefsirinde, nefsinizi şehvet ve zevklerle aldattınız, ileride tövbe ederim diye beklettiniz, şüphe ettiniz ölüm gelinceye kadar ve böylece şeytan sizi aldattı, denilmiştir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, sabredin, dişinizi sıkın, bunlar az günlerdir. Siz bekletilen bir kafilesiniz. Umulur ki sizden biriniz davete icabet eder, gider ve hiç de geriye dönüp bakmaz. Yanınızda bulunan sermayenin iyisiyle gidiniz, dedi. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh, sizden sabaha çıkan herkes misafirdir. Elinde bulunan da emanettir. Yolcu yoluna devam edecek, ödünç olarak aldığı şeyleri de sahibine teslim edecektir, demiştir. Ebu Ubeydetül Baci diyor ki, ölüm döşeğine yatan Hasan-ı Basri'nin yanına gitmiştik. Bizi hoşbeş ettikten, Allah'ın selamı, cennet ve cemaliyle dua ettikten sonra, sabreder, tasdik eder ve takva sahibi olursanız, o zaman bu dünya açık ve güzel bir sahadır. Allah size rahmet etsin. Bu söylediğim bir kulağınızdan girip öbüründen çıkmasın. Zira Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem görenler bilirler ki, o akşam sabah yolculuk için hazırlanıyordu. Bunun üzerine taş üstüne taş ve kamış üstüne kamış koymamıştır. Fakat onun için bir alem yükseltildi ve o da ona doğru yükselmeye çalıştı. Acele edin, kurtuluş yoluna gelin. Nerede duracaksınız? Kâbe'nin Rabbine yemin olsun ki sizin gelişinizle gidişiniz bir gibidir. Allahü Teala o kula rahmet etsin ki

Emini en idareli şekilde temin etmiş, günahlarına ağlamış, ikaptan uzaklaşmış, Allahü Teala'nın rahmetine yönelmiş ve ölünceye kadar bu halini devam ettirmiştir, dedi. Asım el-Ahval de Fudayl Rakkaşi'den sormuştum. O da bana, ey adam, insanların çokluğu sana kendini unutturmasın. Çünkü sen kendinden sorumlusun. Gelecek olan sanadır, onlara değil. Şuraya buraya giderim diyerek günlerini heder etme. Çünkü her şey aleyhinde muhafaza ediliyor. Geçmiş günahlarını yok edecek, yeni bir iyilik yapmaktan daha güzel bir şeyin var olduğunu sanma, demiştir.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her vakit farz namazını müteakip teşrik tekbiri getirmeyi unutmayınız.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Namazda Fatiha'dan önce.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Mümitsin sen, ölümü verirsin. Mümitsin ki ölümü verişin de sanatlı ve hikmetlidir. Her ölen rahmetinin gölgesinde konaklar. Sen mümit, ölümümü ebedi hayatla süslersin. Kabrimden bana sonsuzluk kapıları açarsın.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Ey oğulcağız. Nikahına ehil ve anlayan birine kıydır. Hanımına vereceğin mehir miktarını açıkça konuş. Peşin veya ileride vereceğin mehir miktarlarını bir kağıda yazdırt. Nikahını iki erkek veya bir erkek, iki kadın şahit huzurunda kıydır. Mehir kadının hakkıdır ve onun malıdır. Rızası olmadan ona katiyen dokunma. Nikah anında abdesti bulun. Nikahtan önce de tövbe ve istiğfar et. O an tövbe edersen günahların akar gider. Nikaha hiç ayrılmamak niyetiyle otur. Evlenmeden önce veya evlendikten hemen sonra hanımına evlilikle alakalı dini kitaplar ver. Okusun ki evlenmenin dini kaidelerini o da öğrenmiş olsun. Dini yönünü iyice öğrenmeden hiçbir şeyi yapmaya girişme. Evliliğinde dini kaideleri ve esasları vardır. Onun da esaslarını öğren ve ondan sonra nikahlanarak evlen. Bunun lüzumunu hanımına da anlat. Söylediğim şu şeyler büyük ölçüde senin ihtiyacını karşılar ama yetmez. Peygamber Efendimiz kızı Fatıma'yı gelin edip Hazreti Ali Efendimiz'in evine götürürlerken

şu nasihatlerde bulunmuştur. Kızım, vücudunu temiz tut. Rabbini zikret. Vücudunu su ile temizle. Kocan sana baktığı zaman ferahlık duysun. Gözlerine sürme sür. Sürme kadının süsüdür. Başına zeytinyağı sür ki, başına zeytinyağı süren kadına şeytan zarar veremez. Ey Fatıma! Kocan sana baktığında gözlerini yumma ki sevgin artsın. Kocan başka tarafa baktığı zaman sen onun yüzüne bak ki bir ay oruç tutmuş gibi sevap kazanasın. Ey Fatıma! Kocan seni yatağına çağırdığı zaman gitmemezlik etme ki Allah'ın lanetini kazanmayasın. Ey Fatıma! Cinsi yakınlıkta kocanla şakalaş ki sana muhabbet etsin de başkasına muhabbet etmesin. Ey Fatıma! Kocanın kusurunu, ayıbını başkalarına açma. Yoksa Allah'ın, peygamberin, meleklerin ve kocanın gadabını kazanmış olursun. Ey Fatıma! Bu öğütlere bana Cebrail söyledi. Sen evdeki iç işleri gör, kocan da evin dışındaki işleri görsün.

Ey oğlum, nikahlanarak evlendiğin hanımın sana bir emanettir. O emaneti iyi koru. Onunla iyi geçin. Peygamber Efendimiz, kadınların haklarına tecavüz etmekten sakının. Onlar size her hususta yardımcıdırlar. Onları Allah'ın emriyle aldınız. Cenab-ı Hak onları size helal kılmıştır. Bir kimse karısının kötü huyuna sabrederse Allah o kimseye Eyüp Aleyhisselam'a verdiği sevabı verir. Kocasının kötü huyuna sabreden kadına da Firavun'un karısı Hazreti Asiye'ye verdiği sevap kadar sevap verir buyurmuşlardır. Ey oğlum, sabah evden çıkarken ve akşam eve girerken güler yüzlü ol. Hazreti Ayşe validemize sormuşlar. Resulullah sokaktan eve girdiği zaman nasıl girerlerdi? O da cevap vermiş. Tebessüm ederek güler yüzle girerdi. Sen de Efendimiz gibi hareket et. Ne kadar üzüntülü olsan da kapıdan güler yüzle girmeye çalış. İcabında kapıda biraz kendine çeki düzen ver ve öyle içeri gir. Üzüntünü içeri taşıma, belli etme. Lokman aleyhisselam, akıllı insan ailesine çocuk gibi olur. İnsanların içine çıktığında erkekliğini takınır, buyurmuştur. Ey oğlum, ev içinde hanımına karşı yumuşak ol. Dininden taviz vermeden ona karşı merhametle muamele et. Dinin esas kaidelerinden taviz vermeye hiç yanaşma. Bunu ona güzelce anlat. Ve o senin dininden hiçbir zaman taviz vermeyeceğini bilsin. Evinde dinin kurallarını tam tatbik edersen rahat edersin. Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifi evliler için ne güzel bir müjdedir. Bir kimse hanımının yüzüne tebessümle baksa ona 10 sevap vardır. Öpse 20 sevap. Kucaklasa 30 sevap. Beraber olursa 300 sevap yazılır. Beraber olduktan sonra guslettiklerinde suyun her damlası için bir melek yaratılır. O melekler karı ve koca için kıyamete kadar istiğfar eder. İşte evliliğin güzelliği oğlum. Anla. Oğlum, ne hikmetse kadınların çoğu çarşı ve pazarda dolaşmaya, kalabalık yerlerde bulunmaya pek meraklıdır. Hele bir de alışmışsa bundan vazgeçirmek çok zordur. Binbir bahaneyle çarşıya pazara çıkmak, düğünlerde bulunmak için can atarlar. Sen bunda dinimizin emri neyse onu uygula. Hazreti Fudail kadını

çok zaruret varsa, ne kadar mühim işin olursa olsun, işini bırak, kendin götür. Çarşı esnafının kötü bakışlarından haremini korumanın yollarını ve çarelerini ara. Ne o insanları sen günaha sok, ne de onlar senin hanımın sebebiyle günaha girsinler. Ne kadar kapalı ve mazbut olurlarsa olsun, kadının olduğu yerde erkeklerin kalbi ve dikkati o tarafa yönelir. Bunun aksini iddia mümkün değildir. Bunları hanımına sindire sindire anlat. Bu incelikleri o da kabul ettiği zaman rahat edersiniz. Huzur bulursunuz. Allah size iki cihanda da gerçek saadeti verir. Sevgili oğlum, kendine eş seçeceğin zaman yüksek ahlaklı ve iyi karakterli birini seç. Evlenmek kolaydır yavrum. Mühim olan evliliği sürdürmektir. Karakterleri ayrı, iki ayrı muhitte yetişmiş iki insan düşün. Eğer bu iki insanın birleşebilecekleri bir ortak nokta yoksa, beraberlikleri uzun sürmez. Eğer bu iki insanın her ikisi de müşterek bir nokta olan din bahsinde birleşirler ve aralarında çıkan ihtilaflarda kendilerine dini hakem tayin ederlerse, geçimleri son derece kolay olur. Yalnız her iki taraf da sabretmesini bilmelidir. Tabii her şeyde olduğu gibi erkek daha çok sabredecektir. Sabır ne pahasına olursa olsun bir takım sıkıntılara göğüs gererek Allah'ın emirlerini uygulamaktır.

Dikkat et oğlum. Kadın ayakkabı gibi bir eşya değildir. Ayağımı sıktı. Atı vereyim de yenisini alayım diyemezsin. Evlilik karşılıklı hoşgörü ve fedakarlık ister. İyi kaptan, fırtınalı denizde gemisini batırmadan yürüten kaptandır. Oğlum, insandı, hata eder. Dinden dönme ve namus meseleleri dışındaki hatalar düzeltilerek yola devam edilebilir. Kadın, erkeğe nispetle her yönden daha zayıftır. Hataları çok olabilir. Fakat çabuk da pişman olur. Sen hatasını ona güzel güzel anlat. Bak göreceksin, gözyaşlarıyla senden özür dileyecek ve pişman olacaktır. Şayet fedakarlık hep senden isteniyorsa, buna da sabırla karşılık ver. Bu senin için daha iyidir. Sen onun seviyesine inme. Olur ha? O daha aşağı seviyelere inerse ne yaparsın? Bir yuva, bir anda yıkılma noktasına gelir. Aranızda çıkacak anlaşmazlıklarda sırlarınızı konu komşuya açmayın. Yakın akrabalarınızdan iyi kimselerle görüşün. Salih kimselerle istişare edin ve derdinize müşterek çare arayın. Gemiyi batırmadan yola devam ettirmenin yollarını araştırın. Oğlum, hiçbir zaman boşanmayı düşünmeyin. Şeytanın dört gözle beklediği boşanmalardır. Evet. Boşanma mübahtır ama en son çaredir. Hazreti Allah'ın ve Peygamberimizin hiç sevmediği bir mübahtır. Boşanacak kimseye sormalı. Boşandıktan sonra ne yapacaksın? Evlenmeyecek misin? İkinci evleneceğin hanımın ondan daha mı iyi olacağını zannediyorsun? Belki bazı konularda evvelkinden iyidir. Ama başka konularda da onun kahrının çekilmez olduğunu görürsün. İnsan olarak senin de kusurların var. Yeni gelecek hanım sana hiç tahammül edemeyerek hemen senden ayrılmak isterse ne yapacaksın? Onun için eğer hanımın namusunu koruyorsa ve Müslümansa, dininden dönmemişse, diğer kusurlarını büyütme. Daima kusurlarını tamir yoluna git. Oğlum, eşine ve çocuklarına karşı, hatta bütün yaratıklara karşı merhametli ol. Sana Peygamber Efendimizin merhamet hakkındaki sözlerini misal olarak anlatayım. Hazreti Usame anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam Efendimizin muhterem kızı, babasına haber gönderip oğlunun ölmek üzere bulunduğunu

yanlarında hazır bulunmasını istedi. Peygamberimiz aleyhisselam kızına selam gönderdi ve şöyle tavsiyede bulundu. Şüphesiz Allah'ın aldığı da verdiği de kendisine aittir. Bizler heyreti olarak bulunuyoruz. Her şey Allah yanında belirlenmiş bir ecele göredir. Sabret ki ecrin Allah'a ait olsun. Peygamberimizin kızı ikinci defa haber gönderip mutlaka babasının yanlarında hazır bulunmasını yemin vererek istedi. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam yanında bazı sahabiler olduğu halde kalkıp kızının evine gittiler. Hasta çocuğu Peygamber Efendimizin kucağına koydular. Çocuk çok ağır nefes alıp verebiliyor, can çekişiyordu. Efendimiz duygulandı ve gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Hazreti Sa'd radıyallahu anh Peygamberimize "Ya Resulallah, bu ne hal?" diye sordu. Efendimiz şu cevabı verdi. "Bu bir rahmettir ki Allah Celle Celaluhu onu kullarının kalbine yerleştirmiştir. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu ancak kullarından merhametli olanlara rahmet eder." Oğlum, bir müessese düşün. Orada bir idareci var ve birçok da işçiler. İdareci çalıştırdığı adamları idare etmekle yükümlüdür. Her gün kavga dövüş olan ve düzgün iş çıkmayan bir kuruluşun idarecisine iyi idareci denemez. Aile de böyledir. O da bir müessesedir. Hem de en mübarek ve en mukaddes bir müessesedir. Onun idarecisi erkektir, babadır. Hanım onun yardımcısı ve memurudur. Onu iyi idare etmek, kavga etmeden, huzursuzluk çıkarmadan, greve, lokavta lüzum bırakmadan güzelce idare hüner ister. Sen bu hünere sahip olmanın yollarını arayacaksın, araştıracaksın. Ben bu müesseseyi gürültüsüz, patırtısız nasıl idare ederim diye kafa yoracaksın. Bağırmak, çağırmak, kavga dövüş etmek İdareden aciz kalmanın işaretidir. Sık sık cezaya başvurma. Daha doğrusu hanımı cezalandırılacak durumlara düşürme. Gerçi Allah hanımlar suç işlediklerinde onlara ceza vermeye izin vermiştir. Önce yatağını almayacak, bir veya birkaç gece evin başka bir odasında veya aynı odada başka bir yatakta yatma cezası vereceksin. Daha da hatasında ısrar ederse dövebilirsin. Dövmenin de hududu var tabii. Terbiye ve korkutmanın ötesine geçen bir dövme başlı başına bir zulümdür. Aslında oğlum, kavga ve dövüşün nerede biteceği belli olmadığı için ona hiç başlamamak en iyisidir. Bunu da zaten Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'inde boşanmadan önce son çare olarak zikretmiştir. Burada eğer böyle bir ceza ile boşanmadan devam mümkünse boşanmayın ve devam edin mana ve yorumu vardır. Aslında oğlum, ikiniz de İslam'a sıkı sıkı sarılırsanız, ibadetlerinize dikkat ederseniz aranızda problem çıkacağını zannetmiyorum. Aynı hedeflere yönelmiş ve aynı prensiplere bağlı insanlar arasında problem çıkmaz. Oğlum, her işimizde örneğimiz büyüklerimiz. Hususiyle Peygamber Efendimiz olmalıdır. Fahri Kainat Efendimiz ne bir hizmetçisini ne de bir kadını asla dövmemiştir. Ama diyeceksin ki o bir peygamber. Biz ise aciz bir insan. Evet, o bir peygamber ama insan peygamber. Her şeyiyle bize örnek ve numune insan. Bize söyledikleri ve tavsiye ettikleri hep bizim yapabileceğimiz şeylerdir. Bizim yapamayacağımız, gücümüzün yetmeyeceği bir şeyi ne Allah ne de peygamberi asla bize emretmemiştir. Onun hayatını oku. Hem sen hem de eşin onu numune alın. Onun hayatını okuyup inceleyin. Tatbik ederseniz, rahat edersiniz, mesut olursunuz. Oğlum, bir evde erkek

0: Hem hoca, hem koca, hem de idarecidir. Hanımın bazı şeyleri bilmeyebilir. Öğrenememiş olabilir. Senin çok basit gördüğün şeyleri o hiç görmemiş de olabilir. Onu ayıplama. Küçük görücü sözler kullanma. Bilmediklerini ona sabırla öğret. Tatbikini ise öğrettikten sonra iste. Öğretmedikçe sorumlu tutamazsın. Bunları niye öğrenmedin diyemezsin. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Öğrenmiyor ve öğrenmek istemiyorsa o ayıptır. Senin de bilmediğin binlerce şey vardır. Bilmediklerini hanımın biliyorsa sakın ar edip utanıp sormamazlık ve öğrenmemezlik etme. İlim 6 yaşındaki bir çocuktan bile öğrenilir. Bilmediklerimiz bildiklerimizden daima fazladır. Hem de çok fazla. Bir şeyler öğrenip de her şeyi biliyorum zannına kapılmak ne büyük bir hatadır. Oğlum, sabırlı ol. Hüküm vermekte acele etme. Her olayı iyice araştır, ondan sonra hüküm ver. Tek taraflı gelen bir haberle karar verme. Bir başkasını daha dinle. İcap ederse, üçüncü bir şahsı da dinledikten sonra hükmünü ver. Bir şeyi ilk elden duyar duymaz vereceğin karara hislerin karışır. Nefsaniyet girebilir. Aceleyle vereceğin bir karar seni dönüşü olmayan bir yola sokuverir. Sevgili oğlum, hayatta hiçbir zaman yalan söyleme. Senin bir defa yalanını yakaladılar mı artık kimse doğru söylediklerine de inanmaz. Hele hele hanımına hiç yalan söyleme. Çünkü hanım efendisine saygı duyar ve onun kendisinden üstün bir insan olduğunu kabul eder. Senin yalanını yakaladığı zaman bütün dünyası yıkılır. Artık senin her şeyine şüpheyle bakar. Hanımına duyurmak istemediğin bazı sırların olabilir. Söylemek mecburiyetinde değilsin. Sükût eder geçiştirirsin. Ama bir meseleyi yalan söyleyerek kapatmaya kalkışma. Bu son derece yanlış bir iştir. Oğlum, herkesin kendine göre sırları vardır. Olmalıdır da. Çok açık olmak ilk nazarda güzel gibi gözükse de hiç de iyi değildir. Hususi hayatından mecbur kalmadıkça kimseye söz etme. Bugün iyi niyetle ve hasbihal olsun diye söylediğin şeyler yarın senin aleyhine kullanılarak karşına çıktığını görürsün. Ve o zaman çok üzülürsün. Bugün dost olan birinin yarın düşman olmayacağını nereden bilebilirsin? Hanımına da her şeyi söylemek mecburiyetinde değilsin. Hanımlar sır saklamakta biraz daha zayıftırlar. İş hayatındaki gelişmeleri ve çalışmaları evine taşıma. Evinde müzakereyi açma. İş hayatında acı günlerin olduğu zaman hanımına söyleyerek onu üzme ve onu işin içine sokma. Sevinçli bir durum olduğu zaman bile anlatmana gerek yok. Evinde olanlara da iş yerinde konuşma. Senin koruyamayıp dudaklarının arasından çıkan sırların bir defa dudaklarından döküldü mü artık onu kimse tutamaz. Atalarımız sırrını söyleme dostuna, o da söyler dostuna, saman doldururlar sonra postuna demişlerdir.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümitsin sen, ölümü verirsin. Mümitsin ki ölümü verişin de sanatlı ve hikmetlidir. Her ölen rahmetinin gölgesinde konaklar. Sen mümit, ölümümü ebedi hayatla süslersin. Kabrimden bana sonsuzluk kapıları açarsın.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 17. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 17. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Semihsin sen, işitirsin. Suskunluğum ve dilsizliğim bile katında dua olur.
2: Ya Semih.
1: Cılız sözlerimde, ince fısıltılarımda senin işitmenin göğünde çağlayan olur, çığ olur, çok olur, çoğalır.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun ki bir hafta aradan sonra

O güzel iklimde bir kendimize gelelim. Bizi kendimize getirtir inşallah. Ashabın aleyhissalatü vesselamla olan bir sohbetine biz de bir iştirak edelim. Oradan bazı mesajlar alalım inşallah. Ondan sonra gelip bugün asıl meselemizi bu ön bilgi çerçevesinde anlamaya, kavramaya çalışalım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebevi'de oturuyor. Ashab-ı kiram efendilerimiz de nasıl ki bir annenin etrafında çocuklar kümelenir, onlar da öyle kümelenmiş bir vaziyette oturuyorlar ve başlarında bir kuş varmışçasına Efendimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek dillerinden çıkacak kelimelere kitlenmiş bir haldeler. O günkü sohbetin konusu cennet. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cenneti anlatıyor. Cennette şöyle nimetler var, şöyle mükafatlar var, Allah şöyle şöyle ödüller verecek, öyle şeyler verecek ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne hayaller erişmiş. Nasıl tasvir edersek edelim, aslını değil kopyasını tasvir ederiz diyerek bazı ayetleri de okuyarak bir şeyler anlatıyor. Sözün bir yerinde Bedevi sahabilerimizden birisi, artık biliyorsunuz Bedevi kelimesinin ne anlama geldiğini, başlarımızın tacıdır onlar da, birçok meçhul olan meselenin malum olmalarına vesile olmuşlardır. Çekinerek şöyle bir soru sormak istiyor Efendimiz'e. Diyor ki, ya Resulallah, bu kadar saydın cennette, at var mı cennette, biz ata binebilecek miyiz? Efendimiz tebessüm ediyor. Var tabi diyor. Öyle atlara bineceksiniz ki istediğiniz yere istediğiniz anda sizi götürüp getirecek. Seviniyor o Bedevi sahabi Efendimiz. Yerine otururken yanındaki diyor ki, acaba deve de var mı? Bedevi insanlar dünyaları attır, devedir, çöldür, topraktır. Ama samimidirler. Ama farklı bir halleri vardır. Tabi o soruyu ilk soran sahabi efendimiz cesaret edemiyor, ikinci soruyu da sorsun. Efendimiz onları kendi aralarında konuşuyor görünce, ne konuşuyorsunuz diyor aranızda. O sorunun sahibi, yani deveyi soran, diyor ki, ya Resulallah, ben de şunu sormak istiyorum, acaba deve var mı cennette? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bakıyor ki iş uzayacak. Deve de var deyince bu sefer birisi devenin sütünü soracak. Biri başka bir şey soracak. Orada şu sözü söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Allah seni cennete koyarsa orada canının her çektiğini, gözünün her hoşlandığını karşında bulacaksın. Tirmizi'nin cennet babının 11 numaralı hadisi. Canının her çektiğini, gözünün her hoşlandığını karşında bulacaksın. Allah bize de inşallah nasip eylesin. Aynı an mı, başka bir an mı bilemiyoruz. Şimdi Buhari'den bir sayfa aktaracağım. Olayı da aktaran Ebu Hureyre'dir. Efendimiz yine cennetten bahsediyor. Dedim ya, bilemiyoruz aynı meclis mi ama başka bir gün de olabilir. Anlatıyor anlatıyor Efendimiz. O anda sallallahu aleyhi ve sellem olacak bir hadiseyi de haber veriyor. Biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Allah'ın bildirmesiyle ileride cennette, cehennemde olacak bazı hadiseleri bize bildirmiştir. Diyor ki Efendimiz, bir adam cennette o kadar nimetin içerisinde olmasına rağmen bir gün Rabbisinden şöyle bir talepte bulunacak. Allah'ım diyecek, müsaade eder misin ben cennette ziraatla uğraşayım? Yani ekeyim, biçeyim, toprakla haşır neşir olayım. Rabbimiz ona diyecek ki, sen diyecek istediğini burada buluyorsun. Bu kadar nimetlerin içerisinde ne yapacaksın ziraatla uğraşmayı? Diyecek ki, ya Rabbi ben onu seviyorum. Tarımla uğraşmayı, ziraatla uğraşmak hoşuma gidiyor. Rabbi de ona izin verecek. O da başlayacak ekmeye.

Ektikçe de farklı bir mahsul kaldıracak. Dağlar gibi, hadiste öyle aktarılıyor. Dağlar gibi mahsul kaldıracak. Sonra Rabbisi ona diyecek ki: "Ey Adem oğlu, senin gözün doymaz ama al bakalım bunu," diyecek. O anda bedevilerden birisi ayağa kalkacak ve şunu söyleyecek: "Ya Resulallah," diyecek, "böyle bir hali isteyecek sahabi bizim içimizde olsa olsa ya Kureyş'tendir ya Ensar'dandır. Biz bedeviler cennete girsek iş yapmayı mı isteriz? Neyse zaten gelsin deriz. Cennette de rahat durmayacak, iş yapacak adamlar ya Kureyş'tendir ya Ensar'dandır," diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir tebessüm ediyor, öyle bir gülüyor ki o sözlere, o andaki o meclis bir bambaşka hale bürünüyor. Şimdi buradan, bu iki rivayetin üzerinden çok şeyler alınır da sadece bir nokta üzerinde ben sizi yoğunlaştıracağım. Sohbet dediğimiz, ruhların gıdası olan o azık, ashab-ı kiram efendilerimizin dünyasında böyle bir haldeydi. Onlar sohbetle yetiştiler. İnşallah biz de onu yapmaya çalışıyoruz. İkinci bir husus, sallallahu aleyhi ve sellem cenneti onların nazarına veriyor. Dünyada iken cennet anlatılıyor. Bazen başka sayfalarda da cehennem anlatılıyor. Bunun mesajı nedir? Dünyadasın ama ahirete yönelik çalış. Ahiret öncelikli ol. Asla dünyevileşme batağına batma. Ahireti unutursan eğer yok olursun, mahvolursun, rezil olursun, rüsvay olursun. Bunu bil ki ona göre yürüyesin, diyor aslında bu sözleriyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse eğer dünyada zalimler çoğalmış, Allah aşkına ne yazar? Zalimler için yaşasın cehennem diyebileceğimiz bir karşılık var karşıda. Dünyada mazlumlar ağlıyormuş. Her gün bir taraftan feryadu figan yükseliyormuş. Evet, yüreğimiz yanıyor. Ama mazlumlar için vaat edilmiş bir cennet var. Öyleyse eğer biz bu vaatlerin karşısında şu halde olmalıyız: ellerimizi her an dua için açmalı. Allah'ım bizi iyilerle beraber cennete al. Bizi zalimlerle beraber kılma. Bize zulmü, zalimi sevdirme. Zulmü alkışlattırma. Bize feraset, basiret ver ki dostu düşmanı birbirinden ayırabilelim. Dili güzel olan münafıklardan bizi muhafaza eyle. Lisanı hoş olup ama kalbinde farklı mülahazalar takınanlara, o sözleriyle bizleri aldatanlardan, aldananlardan etme. Feraset ve basiret ver ki ebrarın yurdu olan o güzel yurtta iyilerle beraber olabilelim inşallah. Allah bizi de bu duanın içerisine katsın ve inşallah ebrarla beraber o iyilerin yurdu olan cennette buluştursun. Ahiretimizin azığı olan bir meseleyi konuşuyoruz sevgili kardeşlerim. Zor bir mesele. İnsanın evlatla imtihanının ne kadar zor olduğu hepinizin malumu. Biz de meselenin ehemmiyetini bir şekliyle gündemimize alarak işin neticesinde sevinenlerden, saadete erenlerden olma adına bu derslerden bir şeyler almaya çalışıyoruz. Geçen dersi hatırlarsanız işin öncesine teslimiyeti koyduk. Bu olmazsa olmaz dedik. Sonra nübüvvet medresesinde çocuk terbiyesi konusundaki ilk derse aslında başladık. O ilk ders Efendimizin örnekliğinde, önderliğinde taharetti. Ama taharet bizim anladığımız manada tek boyutu olan bir şey değil, üç boyutu olan bir şeydi ki biz hepsini burada biraz olsun anlamaya çalıştık. Kısaca tekrar edeceğim sadece bir iki cümleyle. Aklın, zihnin, düşüncelerin tahareti ile selim bir itikadın, duyguların tahareti ile mahremiyetin, beden, elbise ve mekan tahareti ile
nezafetin inşa edildiğini söyledik. Yani üç inşadan bahsetti aslında sallallahu aleyhi ve sellem taharet babında. Neydi? İtikadın

inşası, mahremiyetin inşası, nezafetin inşası. Bugünkü dersimizde de çocuk terbiyesi meselesinde olmazsa olmaz iki azığı konuşacağız. İki önemli kavram üzerinde durmaya çalışacağız. Zaten serlevhamız da böyle, iki önemli azık diyoruz. Neden azık diyoruz? Yol uzun, yola çıkmışsın. Eğer sen heybene bu iki azığı almazsan yolda perişan olursun. Azık bitti, kaldın ortada. Ne yiyecek bir yiyecek, ne de içecek bir su, hiçbir şey yok. Çöl ortasında nasıl bir bedevi farklı bir hale girerse, Allah korusun, sen de ben de bu azığı almazsak aynı konumda kalabiliriz, aynı duruma düşebiliriz. Onun için babaysak, evlatsak, özel manada da muallimsek, işverensek, bunları da söylemek gerekir. Çünkü bahsedeceğimiz konular onlarla da alakalı, ama biz özel olarak babayla, anneyle sınırlandıracağız. Neysek, raiyetimizin altına Allah birilerini koymuşsa eğer, yola çıkar çıkmaz iki tane azığımız olmalı. Ve son güne kadar da hiçbir zaman hayatımızdan çıkarılmamalı. Nedir o azıklar? Muhabbet ve merhamet. Çocuk terbiyesinin olmazsa olmaz iki kavramıdır bu. Muhabbet ve merhamet. Eğer olur da ve istenilen oranda, o istenilen oran benim ya da senin söylemenle olmaz. Kimin söylemesiyle olur? Hayatın tek rehberi olan ve en kamil örnek olan sallallahu aleyhi ve sellemin söylemesiyle olur. Yoksa ben evlat olarak bazen işime gelir, meseleyi farklı anlarım babama, anneme karşı. Bazen çocuk olarak da, baba anne olarak da çocuğuma farklı bir şey olarak anlarım. Öyle değil. En ideal çizgiyi ortaya koyan sallallahu aleyhi ve sellem bu meselede de muhabbet ve merhametin nasıl tesis edilmesi gerektiği noktasında bize çok önemli şeyler söylüyor. Öyleyse gelin şöyle bir hızlı bir biçimde gidelim. Biraz ben hızlı konuşmaya çalışacağım. Bundan da hızlı konuşacağım. Ona hazır olun. Bitirmem lazım bu konuyu. Mühim bir konu çünkü. İki kavramı nübüvvet medresesinden öğrenmeye çalışacağız. Öncelikle muhabbetten sözün perdesini kaldıralım ki işin ilk azığı o olmasından dolayı. Muhabbet bu meselenin tohumudur. Eğer gerçek manada tohum atılırsa toprağa mahsul verir. Yoksa eğer çocuk meselesinde, yani bir baba olarak bir anne olarak, eğer siz muhabbeti azık olarak edinmemişseniz asla ve de asla bu manada çocuklarınızla doğru bir iletişim kuramazsınız. Anne ve babalar olarak çocuklarımızı seviyoruz. Onlar bizlerin göz aydınlığı, bir nimet, çok büyük bir nimet, emanet, değer ve kıymetini söyledik geçen derslerde. Ancak bizde şöyle bir problem var. Bazen sevgimizi yansıtma noktasında arızalar yaşıyoruz. Yoksa kim sevmez? Aklı başında anne ve baba evladını sevmez mi? Herkes sever. Az ya da çok. Özellikle bazılarında bu biraz daha farklı bir noktadadır. Orada da itidal çizgisi biraz farklı bir biçimde yukarıya doğru kaydırıldığı için biraz sonra o manada da gel aşağıya, çok yukarıdasın diyecek nübüvvet medresesi bize. Ama her açıdan muhabbet meselesi Allah'ın anne ve babaya, evlatlarına karşı yüreklerine koyduğu hazır bir azıktır. Şimdi mesela bazen onlar ilgili de ben size ilerleyen ders dönemlerde bir ders yapacağım. Bazı kardeşlerimizin şöyle imtihanı var. Ağır bir imtihandır. Allah kendilerine bu manada çok büyük sabırlar ihsan eylesin. Çocuk yürüyen bir ayettir. Ne demek istiyorum? Söylemek istemiyorum o kelimeyi ama söylemek durumundayız anlaşılsın diye. Engellidir mesela, bir kusuru vardır. Allah onu öyle yaratmıştır. Onun için biz ona yürüyen ayet diyoruz. Doğru baktığınız anda Allah'ı hatırlarsınız onda. Nasıl bakarsanız o manada size çok farklı mesajlar verir. Bazı
kardeşlerimizin bu manada imtihanları var. İmtihanının şiddeti çok ağır olanlar da var. Ama ben içinizden de bazı kardeşler biliyorum ki 30 senedir, 40 senedir o çocuğunu sırtında taşıyor. Öyle bir hizmet yapıyor ki ona, akıllara ziyan, akıllara durgunluk. Nasıl yapıyor bunu? Nasıl o imtihanı beceriyor? Nasıl o sevgiyi kendinde buluyor? İşte oradan anlıyoruz. Muhabbet Allah'ın ana babaya bu manada koyduğu hazır bir azıktır. Ancak dediğim gibi bazen bunu yansıtma noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem bize ne dedi? Kardeşler arasındaki hukuku belli etme adına. Biri birini severse dedi, sevgisini izhar etsin. Sakın gizli tutmasın sevgisini dedi. Hatırlayın Ebu Davud'da Enes bin Malik'in nakliyle geçen hadisi. Oturuyoruz diyor Efendimizle beraber bir mecliste. Birisi içeriye girdi. O kim, gelenin kim olduğunu da başka hadislerden öğreniyoruz. O gelen Muaz İbni Cebel, Allah kendisinden ebeden razı olsun. Selam verdi, bir miktar oturdu, çıktı gitti. O gidince diyor arkasından içimizden biri dedi ki ya Resulallah vallahi ben onu çok seviyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hiç ona söyledin mi sevdiğini? Hayır dedi. Koş dedi. Koş ve ona çok sevdiğini söyle. O zat koştu. Muaz İbni Cebel'i yakaladı. Muaz dedi vallahi seni çok seviyorum. Muaz'a bu sözü söylediği zaman Muaz İbni Cebel de dedi ki beni kendisi için sevdiğin, Allah da seni sevsin. Bu cevabı da aldı. Geldi bir daha Peygamber aleyhissalatü vesselama ben Muaz'a sevdiğimi söyledim, o da bana böyle söyledi deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok sevindi. Öyle bir yüzünde güller açacak kadar hoşnutluk üzerinde belirdi ki Enes bin Malik diyor hepimiz de memnun olduk. Yani sallallahu aleyhi ve sellemi memnun edecek bir şey öğreniyoruz bakın burada. Bu sadece o günün dünyasına az bir şey değil. Birbirimizi seviyor muyuz? Söylediğimiz zaman bilelim ki Efendimizin o mahzun veçesine bir tebessüm düşürdük. Biz o sözümüzle, o halimizle onu sevindirdik. Onun için hep bu manada birbirimize sevdiğimizi ve sevgimizi beyan edelim. Peki bu sadece kardeşler arasında geçerli bir mesele mi? Hayır. Hatırlayın ne dedik? Kurulan bir bağ, yeni bir bağ kurulduğu zaman iptal olmaz. Kurulan bir bağ, yeni bir bağ kurulduğu zaman onun üzerine bina edilerek devam eder. İki Müslüman birbirinin kardeşi, hiç birbirinizi tanımıyorsunuz. Bir müddet sonra dost oluyorsunuz. Kardeşlik var, dostluk üstünde. Bir müddet sonra onlardan birisiyle hısım oluyorsunuz, bir bağ kuruyorsunuz onun üstünde. Bir müddet sonra Allah size bir çocuk nasip ediyor. O çocuk da sizin mümin kardeşiniz. Çocuk evet sizin evladınızdır ama netice itibariyle aynı iman ailesinin mensubu olduğumuz için o çocuk da bizim bu manada iman kardeşimizdir. Ne diyor o zaman sallallahu aleyhi ve sellem burada bize? Sevgiyi izhar ettirin. Sakın ha bunu yüreğinizde saklamayın. Seviyorsanız bu sevginizi bir şekliyle söyleyin. Söylemekten korkmayın. Çünkü sevgi dediğiniz şey harcandıkça biten bir şey değil. Harcandıkça çoğalan bir şey. Allah sevgiye böyle bir bereket vermiş. Harca harcaya bildiğin kadar. Herkesi sev, artıyor. Yine başkalarına da kalıyor. Zannetme ki ben bunu fazla seversem, şuna verirsem evdekilere kalmaz. Yo, ona da kalır. Evdekilere de fazlaca ver, başkalarına da kalır. Allah sevgiye böyle bir bereket ihsan etmiş. Onun için bu manada sevginin çoğaltılması, üretilmesi noktasında elinden geldiğince sen üst çizgileri zorla. Çocukların için de aynısını yap. Şimdi Efendimizin hayatına bakın. Seviyor mu çocuklarını? İnanılmaz bir boyutta. Söylüyor mu çocuklarına sevdiğini? Hem de kaç kez. Ben anlattığım için tekrara girmeyeyim. Ama Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i, Ümame'yi evinde

0: olan diğer hanımlardan olan çocukları Ömer İbni Ebi Seleme'yi, Zeynep Binti Ebi Seleme'yi, Enes bin Malik'i, Zeyd bin Harise'yi, oğlu Üsame'yi nasıl sevdiğini biz sayfalar dolusu rivayetle okuyoruz. O sevginin bir anına şahit oluyor Akra İbni Habis isimli Bedevi liderlerden biri. Efendimizin karşısına geliyorlar Hasan ile Hüseyin, cennet gençlerinin efendileri, kurban olduklarımız. Efendimiz alıyor, öpüyor, kokluyor, seviyor, bağrına basıyor. Akra İbni Habis diyor ki ya Resulallah, bu ne böyle? Benim 10 tane çocuğum var, daha bir tanesini öpmüş değilim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah senin yüreğinden şefkati almışsa ben ne yapabilirim ki?
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Ya
13: ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip

0: yolsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip, iyilik etmeyi sevdirdin bana.
1: Allah. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Sen bu şefkatten mahrumsan ben artık sana ne söyleyebilirim ki? Merhamet et ki merhamet bulasın diyor. Müslim'de geçen bir hadistir bu. Dolayısıyla Efendimiz bakın bu rivayetin üzerinden de sevginin yansıtılması adına söylediğini söylüyor. Şimdi bizim eskiden Anadolu'da özellikle mesela bizlerin babaları, Allah hepsine uzun ömürler versin, vefat edenlere rahmet eylesin. Onlar bizim başlarımızın tacı. Onlar olmasaydı biz birçok şeyi öğrenemezdik. Gerçekten bize çok şey öğrettiler. Bazı cahiller kendi babalarının inançlarına atalar dini diyorlar. Allah onları da ıslah etsin. Ben onlara söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Sanki cahiliye Arapları içerisinde yaşamış dindar babasına, Müslüman babasına cahiliyedeki kavramları kullanıyor. O da ayrı bir sapma. Ondan uzak durmak lazım. Bizim babalarımız elhamdülillah Müslümandır. Bazı hataları, eksikleri olsa da başlarımızın tacıdır. Başlarımızın üzerlerinde yerleri vardır. Hep bu noktada, bu çizgide olmak gerekir. Onlar yaşadıkları ortam gereği, özellikle Anadolu'da, içinizde yaşça büyük olanlar iyice bileceklerdir, sevgiyi izhar ettirmiyorlardı. Eğer seversem diyordu, çocuk şımarır. Eğer seversem yüzden gözden çıkar. Onun için ben öylelerini bilirim ki 30 yıl 40 yıl babasıyla yan yana ama babası bir öpücük kondurmamıştır başına. Böyleleri var içimizde. Ben bir defa Erzurum'da yaşı çok ilerlemiş bir amcaya söyledim bunu. Dedim bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hanımını yanında gezdirirdi. Çocuklarına da böyle sevgiyi gösterirdi. E sen şimdi geziyorsun, teyze hanım 3 metre senin arkanda geliyor. Çocuklarına da bunu yapmıyorsun. Bana şöyle bir şey söyledi, ben o noktayı kaçırmışım. Evladım dedi, doğru diyorsun da biz öyle bir zeminde yetiştik ki Cihan Harbi'nde onlarca insan aramızdan kayboldu, şehit oldu, gitti. Geriye dul kadınlar ve yetim çocuklar bıraktılar. Biz onlar üzülmesin, dullar üzülmesin diye yan yana gezmedik hanımlarla. Yetim çocuklar babasız kaldıkları için üzülmesinler diye biz evlatlarımızı sevmedik onların yanında. E elini ayağını öpeyim dedim ben senin. Ben ne yapayım ki, işte Anadolu irfanı bu. Ben onun için buna hayranım. O hal tabii değişti. Şimdi farklı bir haldeyiz. Şimdi sünnet üzere bu meseleyi tekrar ele almak durumundayız. Eğer yakın akrabalarımızın içerisinde yetim çocuklar, dul hanımlar varsa yine bu manada aslında hassasiyet göstermek güzel bir şeydir. Ama genel anlamda çocukları bundan mahrum etmek başka sıkıntılara sebebiyet veriyor. Size bir babanın oğluna yazdığı mektubun ilk paragrafını okumak istiyorum. Baba kim, oğul kim söylemeyeyim. Dinleyin mektubu. Arkasından bu muhabbet meselesinin asıl yolumuzun rehberleri olan alimlerde nasıl aslında sünnet üzere yürüdüğünü daha iyi anlayın. Bakın ne diyor? Hem oğluna hem gelinine, geline de düşman değil, gelinini de dahil ediyor ama benim okuyacağım kısımda sadece oğluna hitap cümleleri var. Diyor ki, İzzetli, saadetli, faziletli, marifetli, hakikatli, diyanetli, siyanetli, siyanet biliyorsunuz korunmuş, temiz, pak demek. Yâri gârim, ne demek yâri gâr? Mağaranın yoldaşı. Allah Resulü için kullanılsa kim aklınıza gelecek? Hazreti Ebu Bekir oğluna bunu söylüyor. Yâri gârim, mağaradaki yoldaşım, sırrım ve oğlum. Fehim es-Seyyid İsmail Efendi huzuruna. Babanın evladına bir mektubu bu. Gül desteği dua, sümbül besteği sena ihtası ile pürsüşi hatırı, yani hatırlarınızı sorar. Latifeleri cümleye takdimden sonra mübarek didelerin buz edip mübarek gözlerinden öpüp Hüday-i Müteal Hazretlerinin hafız ismine emanet veririz. Siz bir evlat olsanız, babanızdan böyle bir mektup alsanız, taş olsa erir, taş olsa erir. Bu nasıl bir muhabbettir? Nasıl farklı bir biçimde o muhabbeti yansıtmaktır, görüyorsunuz değil mi? Ve bunun gibi 3-4 tane mektup okuyoruz biz bugün kaynaklarımızda, biraz sonra ismini vereceğim o büyük insanın. Kim bu insan? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri oğluna yazıyor. Fehim es-Seyyid İsmail'e yazarken de ifadeler böyle. İşte budur muhabbetin yansıtılması ve bu istenir. Yansıttığınız oranda siz bu manada çocuklarınızda muhabbet adına o tohumu attığınız için meyveler de inşallah tomurcuklanacak ve farklı bir boyuta gelecektir. Unutmayın benim aziz kardeşlerim, sevgi çocuğa şeytanın ve şeytanlaşmış insanların tesirini kıran en önemli iksirdir. Bir daha söylüyorum cümlemi. Cümlemin dayanağı da bir hadis. Sevgi çocuğa şeytanın ve şeytanlaşmış insanların tesirini kıran en önemli iksirdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün sahabeye şunu söylüyor. Ümmetimin çocuklarına şeytanın ortak çıkmasından korkarım. Sahabe dehşete kapılıyor. Şeytanın ortak çıkması demek, yani şeytanın telkinleri altında kalmaları demek. Dehşete kapılıyor sahabe ve soruyor, diyor ki ya Resulallah, böyle olmaması için şeytanın tesirini nasıl kırabiliriz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki iki şeyle. Onlara sevgiyi ve hayayı talim ettirerek. Eğer sevgiyi ve hayayı talim ettirirseniz şeytanın onlar üzerindeki telkinini kırabilirsiniz. Ama bundan mahrum bırakırsanız o boş bıraktığınız yeri şeytan ve şeytanlaşmış insanlar dolduruyor. Ve o da onları Allah korusun yanlış şeylere sevk ediyor. Peki burada sorulması gereken soru şu. Nasıl çocuklarımıza muhabbeti talim ettireceğiz? Hangi kitabı okutursak muhabbeti öğretmiş oluruz? Hangi okula, medreseye gönderirsek çocuklarımız bir şekliyle muhabbet talim ederler? Hangi hocanın yanında ders alırlarsa bu manadaki ihtiyaçlarını giderebilirler? Soruyu uzatın. Bunların hiçbirisi değil aziz kardeşlerim. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreneceğiz. Zaten derdimiz o medreseden öğrenmek sorunların çözümlerini. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman bin Ebu Bekir genç bir sahabidir. Kendinden yaşça büyük olan sahabilere bazen şahit olmadığı meseleleri sorarak öğrenen meraklı bir isimdir. Bir gün soruyor yaşça büyük olan sahabi efendilerimize. Diyor ki size Resulullah'ın sevgi adına söylediği bir sözü ulaştı mı? Sevgi nasıl Efendimizin dünyasında tarif edildi ya da bu manada neler anlattı? Var mı bu konuda bilgiler? O sahabi efendilerimiz, ismi belli değil ama Buhari'nin Edebül Müfredinde geçen bir rivayet bu. O soruya muhatap olan sahabi efendimizin söylediği söze dikkat edin. Diyor ki biz Resulullah'tan şunu duyduk. O dedi ki sevgi verasetle kazanılır. Bilmem anladınız mı? Sevgi verasetle kazanılır. Yani ne demek? Ana babada varsa eğer evlatlara da sirayet eder. Mal, mülk neyse veraset budur. Miras bırakılan şeyler. Şeker hastalığı da mesela ana babanın mirasıdır evlatlarına. Bende de var elhamdülillah. Böyle nesillerden nesillere aktarılan şeyler. Sevgi de öyle. Ananın, babanın evladına miras bıraktığı, verasetle devrettiği bir şey. Sözün sahibi sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle

ise benim aziz kardeşlerim, biz sevmek meselesini çok farklı bir biçimde ele almamız gerekir. Evet, çocuklarımıza sevgiyi yansıtacağız. Bu boynumuzun borcu. Ama bir de çocuklarımızın sevmesi gereken şeyleri de onlara öğreteceğiz. Ne gibi? Allah'ı, elbette onun kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i, elbette Resulullah'ı, elbette sahabeyi, elbette İslam büyüklerini, elbette Müslümanları alnı secde gören, hangi cemaatten, hangi bilmem neyden olursa olsun alnı secde gören, bütün la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkesi sevmeyi öğreteceğiz. Bunu bizden görecek çocuk. Sen sofranın başında, ki sofra evlerin suffalarıdır, sofranın başında bunu konuşmazsan eğer, çocuk bunu öğrenmiyor. Ondan sonra da sen diyorsun ki niye şöyle oldu, niye böyle oldu? E sen evin azığı edinmedin ki bunu çocuk da ondan, senden görerek onu yapmış olsun. Burada unutmamamız gereken bir şey var. Hatırlayın geçmiş Ehlibeyt derslerimizi. Bir cümle kullanmıştım, bir daha tekrar ediyorum, tam söz o noktaya geldi. Allah'ı sevmek imanın hakkıdır. Peygamberi sevmek Allah'ın hakkıdır. Sahabeyi ve Ehli Beyti sevmek Resulullah'ın hakkıdır. Delil isteyin benden, üçünün de delili Kur'an'dır. İmanın hakkı olan Allah sevgisinin delili Bakara 165. Allah'ın hakkı olan Resulullah'ın sevgisi Ali İmran 31. Sahabeyi ve Ehli Beyti sevmek Resulullah'ın hakkı, delil Şura 23. Başka ayetler de var ama ben sadece birer ayet söylüyorum. Bu sevgi meselesini bu manada biz imanın hakkı olarak, Allah'ın hakkı olarak, Resulullah'ın hakkı olarak evde önemli bir bahis olarak işlemeliyiz. Allah sevgisi, sevgilerin en başı, en başa alınması gereken şey. Allah'tan başka hiçbir şeyi Allah gibi sevemeyiz. Söz konusu olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile olsa, biz peygamberi Allah'a rağmen mi severiz? Haşa, bazı cahillerin anladığı gibi. Allah emrettiği için severiz. Allah bize bu manada sevgiyi söylediği için onu severiz. Ama hiçbir sevgiye erişmez. Allah sevgisi her şeyin en üstünde durur. Bunu da sadece dil ile söylemeyiz. Mesela o sevginin en büyük işareti olan Allahu Ekber Allahu Ekber nidaları eve süzülür süzülmez biz ona icabet ederiz. İşte sevgimizin ispatı, muhabbetin tarifi, muhabbetin talimi, muhabbetullah'ın talimidir bu. Eğer ezanı duyuyor da bir babanın ve annenin hayatı değişmiyorsa, orada Allah sevgisinden söz edilemez. Orada çok büyük bir hata vardır. Çocuğunuzdan bir şey istiyorsunuz. Çocuğunuz öğrenmiş, nereden öğrenmişse, vallahi yapmadım baba diyor. Ama biliyorsunuz ki yalan söylüyor. Ne yapacaksınız? Vallahi dedi. Vallahi dediği için onu doğru kabul edeceksiniz. İşlediği suç ne kadar büyük olursa olsun, Allah sevgisi böyle aşılanır. Bakın Buhari'de bir hadistir bu. İsa Aleyhisselam'ın zamanındaki bir tabloyu anlatıyor Peygamberimiz. Adamın biri, hırsızın birini elinde malken yakalıyor. Elinde mal. Niye çaldın diyor. Buhari'den bir hadis, bir varmış bir yokmuş değil. Ne diyor? Vallahi çalmadım diyor. Adam ne diyor? O zaman sen doğrusun, benim gözüm yanlış diyor. Madem sen vallahi dedin, sen doğrusun, benim gözüm yanlış diyor. İşte budur muhabbetullah. Yani Allah sevgisi meselesi öyle işlenmediği zaman çocuklar da sirayet etmiyor. Allah Azze ve Celle'nin adını anacak, bir şey olmayacak. Rengi değişmeyecek, sesi titremeyecek, farklılaşmayacak. Orada muhabbetullah'tan bahsedilebilir mi? Allah'ın kelamından bahsedecek. Şimdi Kur'an'ı abdestsiz mi alalım, abdest milli mi alalım? Bu mu, yoksa bir Müslümanın evinde Allah'ın kelamı meselesinde bir edep talimi mi? Abdestli mi abdestsiz mi ne? Titre, titre ki evladın seni görsün. Sen bir roman okumuyorsun. Sıradan bir katibin kitabını

okumuyorsun. Allah'ın kelamını okuyorsun. Titre ki seni evladın rahlenin başında titrerken görsün. Titrerken görsün ki alacağını alsın. Gelin Resulullah'ın sevgisine. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın adı anılıyor. Adı anılırken şanına yakışır bir cümle yok senin dilinde. Ve sen oturuyorsun evde televizyonun karşısında. Karşında ayak ayak üstüne atmış bir adam. Hazreti Peygamber şöyle, Hazreti Peygamber böyle. Bu da iyi. Yani Hazreti Peygamber demesi de yine iyiydi, kötünün iyisi. Muhammed Peygamber şöyle, Muhammed Peygamber böyle. Bir üstünde de Muhammed şöyle, Muhammed böyle. Biliyorsunuz. Sen de onu dinliyorsun çocuğunla beraber. Sonra da çocuğuna diyorsun ki peygambere karşı saygılı ol. Çocuk halen oluyorsa Allah'ın bir ikramıdır. Nasıl bir baba ve anne peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adını duyar da farklı bir hale girmez. Allah aşkına ben hayalden mi bahsediyorum? Sizin analarınız babalarınız da öyleydi. Hepiniz Anadolu'dan gelmiş insanlarsınız. Bizim analarımız ve babalarımız okuma yazma bilmeyen o eli öpülesi insanlar. Çoğu bilmezdi, bildiğinizin yarısının yarısını bilmezdi. Ama siz bir kez olsun onların Kur'an dediğine şahit olmadınız. Kur'an-ı Kerim'dir onların dilinde. Hadis demezler, hadisi şeriftir onların dilinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adı anıldığında o ad anılır anılmaz yürekleri titrer. Elleri kalplerinin üzerindedir. Allahümme salli ala Muhammed der, yüzlerine sürerler. Bir şeyler değişir hayatlarında. Bunları gördüğü için çocuk alıyor peygamber sevgisini. Gelin sahabe sevgisine. Oturmuşsunuz sofranın başında ailenin efradı. O gün Enes misafiriniz radıyallahu anh. Onu konuşuyorsunuz. Çocuklar o kadar aşina ki onlara, sahabe-i kiram efendilerimizi kendi evlerinden birer fert zannediyorlar. Amcaları, halaları, dayıları, teyzeleri gibi kendilerine yakın biliyorlar. Allah aşkına böyle bir şey o çocuklara sahabe sevgisini aşılamaz mı? Bunlar işte böyle öğretilir. Verasetle sevginin intikali budur. Bu manada hiçbir zaman bunlar devreden çıkarılmamalı. Allah sevgisi konusunda önemli bir cümle söyleyeceğim. Ne olur bunu unutmayın. Onların zihin dünyasına Rabbul Alemin olan Allah'ın sevgisini aşılamanın en önemli yolu nimetin tezekkürüdür. Nimetin tezekkürü muhabbetin ziyadeleşmesidir. Bir daha söylüyorum. Nimetin tezekkürü muhabbetin ziyadeleşmesidir. Nedir? Allah vermiş nimetler. Say, bitiremezsin ki. Elhamdülillah de hepsine. Çocuk duysun. Bak oğlum, şuyumuz yok, buyumuz yok, buyu eksik, bu fazla, böyle değil. Şu var, şu var, şu var, şu var. Varları saymaya başladığın zaman yoklara sıra gelmiyor. Her varı saydığınız zaman da çocuk elhamdülillah diyor. Allah'a karşı sevgi böyle onun yüreğine adeta bir çivi gibi nakşediliyor. Allah hepimize bu ufkun nasip eylesin. Şimdi benim aziz kardeşlerim, seveceğiz. Öyle bir seveceğiz ki acayip bir şekilde. Ama bizim iman ettiğimiz peygamberimiz itidal adına her şeyi gözettiği gibi sevgi meselesinde de itidali nazara veriyor. Ne kadar seversen sev, eğer senin gözünden esirgemediğin o çocuğun, o evladın hukukullah'a ve hukukul ibada, Allah'ın hukukuna ve kulların hukukuna girdi mi, o anda sevginin önüne bir set çek ve tavrını ortaya koy ki gerçek muhabbeti talim ettiresin. Bilmem anlatabildim mi derdimi. Hasan-ı Hüseyin'i ne kadar seviyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama sadakalara ait bir hurmayı ağzına atan Hasan'ın ağzını açıp boğazından hurmayı çıkaran bir peygamberi anlatıyoruz size. Bu konuda anlayın siz sevgide itidal meselesinin Resulullah'ın dünyasında nerede durduğunu.
Bildiğiniz bir örneği bir daha aktarmak istiyorum. Çünkü bazen tekrarda fayda var. İmam Hatiplerin bir sözü var. Ben de

Severim o son sözü. Et tekraru ahsen ve levkâne 180. 180 kere de olsa tekrarda fayda var. 181.'si olsun. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Usame İbni Zeyd'i inanılmaz bir sevgiyle severdi. Onu kendi torunlarından asla ayırmazdı. O öyle anlatıyorlar bize. Eğer Hasan'la Hüseyin bir dizindeyse Üsame diğer dizindedir. Bazen Üsame üstü başı toz olur, hücre-i saadete gelir. Kurban olduğumuz anamız Ayşe annemiz de biraz burun kıvırır böyle, o halden pek hoşnut olmaz. Hemen Efendimiz kalkar, Üsame'yi kucaklar, o toz toprak haliyle öper, koklar, eliyle temizler ve şu sözü söylerdi: Üsame kız olsaydı ben onu şöyle süslerdim, böyle süslerdim, Hümeyra bak ne kadar güzel oldu falan deyip Ayşe anamızın nazarına verirdi. Bir gün kapıya takılmış, ayağı düşmüş, kan revan içinde, Efendimiz yüreğinden bir parça kopmuş gibi anında koşuyor, o haliyle bağrına basıyor. Üsame'nin akan kanları Resulullah'ın elbisesinde, hiç umurunda değil Efendimiz, o haliyle ona yardımcı oluyor. Böyle bir sevgi ve daha nice şeyler anlatılır. Tarih hicretin 8. yılıdır. Mekke fethi bitmiş. Tam o günlerde de Beni Mahsum'dan olan bir kadın hırsızlık yapmış. Beni Mahsum, Ebu Cehil'in kabilesi, Velid İbni Mughire'nin kabilesi. Yani soylu, asil, farklı bir konumda olan bir kadın ama hırsızlıktan yakalanmış. Verilecek ceza belli, hat yapılacak, eli kesilecek. O soylular, asil olanlar düşünüyorlar, diyorlar ki bu kadının eli kesilirse rezil oluruz biz. Ne yapıp yapıp bu haddi uygulatmamalıyız. Ne yapalım diyorlar. Birini aracı gönderelim Resulullah'a. Ama itibari olan, Resulullah'ın sevdiği, asla kırmayacağı birisi olsun. Resulullah aracı gidince onu kırmadığı için haddi kaldırsın. Kimi gönderelim? İsimler söyleniyor. En son isim belli, Üsame'yi gönderelim. Çünkü Resulullah Üsame'yi çok seviyor. Üsame'ye gidip söylüyorlar. Üsame diyorlar, böyle bir talebimiz var. Gider misin? Giderim diyor. Varıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna. Efendimiz kalkıyor ayağa. Üsame'yi sarılıyor, öpüyor, kokluyor, yanı başına oturtturuyor, elini elinin arasına alıyor. Şöyle, neye geldin diyor Üsame. Ya Resulallah diyor, Mekkeliler, Kureyş beni bir iş için gönderdi. Ne için? Hani bir kadın var ya hırsızlık yapan, ona had uygulamamak için. Ne yapmıştır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Elini bırakıyor. Bambaşka bir hale giriyor. O gadaplandığı zaman öyle tasvir edilir hadis kitaplarında. Alnında mübarek damar şişer, o şişiyor. Renk değişiyor, ses gürleşiyor. Üsame diyor, sen ne dediğinin farkında mısın? Allah'ın bir emrini iptal etmek için mi benim huzuruma geldin? Defaatle bunu söylüyor. Sen diyor, nasıl bunu söylersin? Demek ki ben bu konuda size gerekli olan dersi vermemişim. Topluyor bütün insanları, vermiş, vermez olur mu? Kaç kez söylemiş ama bir daha söyleyecek Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Topluyor bütün Müslümanları Kabe'nin avlusuna. Çıkıyor Efendimiz orada yüksekçe bir yere. Ey insanlar diyor, sizden önceki kavimlerin helak sebeplerinden bir tanesi de şu idi. Onların içerisinde zayıflar, köleler, kimsesizler cezayı hak edecek bir iş yaptıklarında ceza onlara uygulanırdı. Yani bugünkü lisanla söyleyeyim, dayısı olmayana ceza uygulanırdı. Ama onların içerisinde soylu olan, asil olan, zengin olanlar varsa cezayı hak ettiği zaman onlara ceza uygulanmazdı. İşte helak sebepleri o oldu. Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatma bile olsa onun elini keserim dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Anladı mı ümmeti Muhammed bu sözleri? Vallahi bilmiyorum anladılar mı? Anlasaydık halimiz böyle olmazdı işte. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin
sevgide itidal meselesinde ortaya koyduğu kamet budur. Evet, seveceksin ama o sevgin Allah'ın hakkına girmeyecek. Yani bunun Türkçesi şudur: çocuğunu kendine put edinmeyeceksin. Bir diğer taraftan da başka kulların, yani hukukul ibad, kulların hukukuna girmeyecek. Buraya girmeyene kadar sevgin ne kadar olursa olsun, Allah gerçek manada sevmeyi bizlere de nasip eylesin. Şimdi benim aziz kardeşlerim, gelelim ikinci bahse. Çocuk terbiyesinde merhamet meselesi. Vakit de geçiyor ama bugün buradayız. Bu dersi bitireceğiz. Merhamet de talim ve terbiyenin temelidir. Temeli olduğu için Bismillahirrahmanirrahim. Temeli olduğu için Er-Rahman allemel Kur'an. Temeli olduğu için Uhud'dan dönerken inen ayetlerde, yani Resulullah'a tırnak içerisinde kullanalım o ifadeyi, yüzüstü bırakan, Hazreti Hamza'nın katline sebebiyet veren, Musab bin Umeyr'i devirten, o hadiseye karışanlara karşı febima rahmetin minallahi lintelehum. Onlara merhametle davrandığın için onlar senin etrafında diyen bir kitabın ve o kitabın sahibi olan Rabbul Alemin olan Allah'ın emri. Mesele çocuk terbiyesi meselesine gelince, anne ve babaların merhamet meselesinde farklı bir konumda olmaları lazım. Ve bu gerçekten adıyla özüyle merhamet olması lazım. Sadece sözle değil, gerçek manada merhamet olması lazım ki bu konuda istenilen şey ortaya çıksın. Çok basit bir cümle ana baba olarak hepimiz kullanıyoruz. Misafir gelmiş eve, bizimki misafir dinler mi? İyi bir yaramazlık yapmış. İkide bir onu sıkıyoruz. Sen böyle yaparak beni mahcup ettin, şunu yaptın, bunu yaptın diyoruz. Sonra da merhametten bahsediyoruz. Aslında çocuk almış alacağını oradan. Benim babam merhamet üzere değil, menfaat üzere diyor. Çocuk bunu kendi diliyle söylüyor. Senin benim haberim yok ama o söylüyor onu. Neden bunu söylüyor? Çünkü sen yaramazlık yapma, beni mahcup etme dedin. Ama ne demen gerekirdi? Yaramazlık yapma, kendin mahcup olma demen gerekirdi. Kendini nazara vermen gerekirdi. Kendini sen nazara verdiğin için çocuk babayı başka bir konumda gördü. İşte onun değişmesi lazım. Merhametin çocuk terbiyesinde asli haliyle bu hale gelmesi lazım. Bu konuda aleyhissalatü vesselam efendimizin inanılmaz rehberlikleri var ki ben size ara ara anlatıyorum. Yine burada da belki bazılarını tekrar edeceğim size. O rehberiyeti merhamet meselesinde de doğru anlaşılırsa hayatımıza bir nizam gelecek. Aziz kardeşlerim, şu sorguyu yapalım mı beraber? Bir evlat 20-25 yaşına kadar ananın ve babanın gözünden sakındığı bir evlat. Evlenir evlenmez niye anaya babaya sırt döner? Niye evlendikten sonra artık onun için önemli olan cici baba ve cici anadır da asıl ana ve baba değildir? Niye hanımın akrabaları bir adım öne geçer de kendi akrabalar ihmal edilir? Hiç bunun sorgusunu yaptınız mı? Yaparken de bu faturayı hep çocuklara mı kestiniz? Acaba burada ana ve babalar olarak bizde bir problem yok mu? Biz nasıl merhamet meselesini menfaat ambalajıyla sunmadığımızdan eminiz ki bu konuda bütün suçlu çocuklarımız oluyor? Evet, çocuklarımızda suç var. Ben tamamen onları da teberri edecek değilim. Ama burada sorgulanması gereken bir meseledir bu. Gelin aleyhissalatü vesselam efendimizin hayatına bakın. Hiçbir karşılık yok. Hiçbir. O kadar titremiştir sahabenin üzerine. Ama sahabeden gördüğü onlarca, nasıl diyeyim, sahabeye karşı hürmetsizlik olmasın, olumsuz davranış diyelim hadi. Olumsuz davranışa karşı bir gün olsun ya siz de mi bunu yaptınız, yapıyorsunuz demedi. Neden?
Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem bile ashabı

kendine adam olsun diye değil, İslam'a adam olsun diye yetiştiriyordu. Kendine adam olmak başka bir şey, İslam'a adam kılmak başka bir şey. İslam'a adam olsun diye yetiştirdikleri için Hamza'nın katiline merhamet üzere, Ayşe anamıza iftira atana merhamet üzere, Cuma günü kendini hutbede ayakta bırakanlara merhamet üzere, devletin sırlarını Mekkelilere satana, Hatip bin Ebi Belta merhamet üzere, Huneyn gibi böbürlenerek sayılara bakıp farklı mülahazalara kapı açanlara merhamet üzere, sayfalar dolusu bunun örneği var. Bir gün olsun sizin ve benim iman ettiğimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü karşılıklara karşılık hiç senden beklemiyordum demiyor. Bekler. İnsansa eğer yapar, bunu bilerek sallallahu aleyhi ve sellem onlarla muameleye tabi tutuyor. Peki öyleyse benim aziz kardeşim, ne oluyor da bize çocuklarımızdan en ufak bir olumsuzluk görünce hemen kalaya basıyoruz? Hemen, hiç durmak yok. Biraz sonra anlatacağım. Yani çocuklarımız ne yapmışlar? Peygamberin mescidine mi, affedersiniz, bevletmişler? Ayşe anamıza mı dil uzatmışlar? Peygamberin hukukuna mı riayetsizlik yapmışlar? Ne yapmışlar ki biz bela okuma noktasında o kadar aceleci davranıyoruz? Ne yapmış? Gitmiş evde dışarıda yaramazlık yapmış. Üstü başı toz gelmiş. Helal hoş olsun. Çocuk bu, zaten onu yapacak. O kirli elleriyle gelmiş perdelere sürmüş. Canı rahmet olsun. Canına rahmet olsun. İyi yapmış. Senin çok sevdiğin vazoyu kırmış. İyi ki de kırmış. Yani ne yapmış ki sen ona bela adına bir şeyler söylüyorsun? Ama gel peygamberin mektebine gel. Medresemiz orası. Enes bin Malik'i hatırla mesela. 10 yıl Allah Resulüne hizmet ettim diyor o büyük insan. Vallahi bana bir kez olsun, bakın bu ibare aynen Müslim'de geçtiği üzere size söylüyorum. Vallahi bir kez yaptığım şeye niçin yaptın demedi, yapmadığım bir şeye de niçin yapmadın demedi. Enes bin Malik'i anası Ümmü Süleym getiriyor, Efendimiz'e emanet ediyor. 10 yıl Resulullah'ın terbiyesinde, 10 yaşından 20 yaşına kadar Resulullah'ın terbiyesinde Efendimiz onun babası, baba oğul münasebeti var. Annelerimiz bir gün bir yere gönderiyorlar. Enes bin Malik çocuk 10 yaşında gidiyor, yapmadan geliyor ya da unutuyor. Geliyor, analarımız kızacak. İbn-i Sad'da geçen bir rivayet. Efendimiz hemen Enes'i kucaklıyor. Anneleri diyor, ne olmuş sanki? Allah izin verseydi yapardı demiş diyor. Efendimiz böyledir. Kendisi yine anlatıyor bize. Bakın Enes bin Malik anlatıyor. Bir gün gönderdi diyor beni bir yere. Çıktım giderken diyor, baktım çocuklar oynuyor. Onları seyrederken oyuna dalmışım. Artık ne kadar bir zaman geçmişse, baktım biri arkamdan şöyle yapıyor, ben de böyle yapıyorum. Şöyle yapıyor, böyle yapıyorum. Enseme koydu elini, koyar koymaz elinden tanıdım Resulullah. Dönüp de yüzüne bakamıyorum. O yüzüne bakamadan bana sordu, Enes dedi, söylediğimi yaptın mı? Yapmadım dedim ve kaçtım diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da arkamdan tebessüm etti diyor. Sonra yapıp gelip söylüyor. Efendimiz böyle bir merhamet. Bunların satırlarda, sadece rivayetlerde kalmaması lazım. Bu sözler bize çok şeyler söylüyorlar. Bildiğiniz hadise, mescide bevledilme hadisesi. Bedevinin biri bilmez caminin adabını edebini, gelmiş. Küçük abdestini bozacak, halısı yok, bir şey yok o günkü mescid. Bir kenara çekiliyor ve yapmaya başlıyor. Sahabe yapma etme falan filan diye bağırıyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, adamı bırakın, adam işini bitirsin. O halde sen ne yapabilirsin ki? İşini bitiriliyor. Efendimiz bir kova su istiyor. Oraya serpiliyor, temizleniyor. Sonra çağırıyor o zatı bir ana şefkatiyle. Ey falan diyor, mescitler Allah'ın evleridir. Burada böyle bir şey olur mu? Tamam ya Resulallah diyor. Gidiyor abdestini alıyor, bir daha geliyor, namazını kılıyor. Ellerini açmış dua ediyor, Efendimiz de arkasında. Allah'ım diyor, sadece bana ve Muhammed'e merhamet et.
İkimizin dışında hiç

yemeğe davet etti. Onunla beraber gittim. Oturduk diyor. Ümmü Seleme anamız bir tane tepsinin içerisinde et yemeği getiriyor ki insan bakmaya kıyamıyor. Yemek geldi, sofraya kondu. O günkü işte imkanlar hatırlayın. Ben diyor heyecandan bir yemeğin bu tarafından yiyorum, bir o tarafından yiyorum. Böyle her tarafından yemek istiyorum. Efendimiz sessizce sol elimi tuttu, eğildi kulağıma, dedi ki önünden ki yemeğin her tarafı aynı dedi. Utandım diyor, artık nasıl yemeği yedim bilemiyorum. Yemek gitti, bir tepsinin içerisinde hurma geldi. Önümüze konunca ben de hep önümden yiyorum. Eğildi kulağıma, dedi ki Abdullah dedi, istediğin yerden ye, hurmaların hepsi aynı değildir dedi. Ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem? Bakın, merhametle bir şeyi düzeltti. Onu öyle halde bırakmadı sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yanlışı da düzeltirken ana şefkatiyle kırmadan, dökmeden, onurunu rencide etmeden, toplum içerisinde küçük düşürmeden, hassasiyetler böyle böyle düzeltti. Evlatlarına karşı da böyle, evlatları sayılan sahabenin çocuklarına ve sahabenin büyüklerine karşı da böyle. Genç bir sahabi yine Muaviye İbni Hakem gelmiş Medine'ye. Efendimiz de o anda mecliste Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını anlatıyor. Haklarından bir tanesi de şudur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hapşırdığı zaman çok yaşa değil, elhamdülillah diyecek. O da ona yerhamukallah diyecek, dua edecek. O da karşılık verecek biliyorsunuz. Yeni öğrenmiş, bilgi taze zihninde, hemen biri hapşırsa da bunu yapsam diye sabırsızlıkla bekleniyor. O anda namaza duruyorlar. Tevafuk bu ya, namazın bir içinde biri hapşırıyor. Namazın içerisinde gür bir sedayla yerhamukallah diyor. Namaz bitiyor. Sahabe dönmüş böyle bakıyor ona. O da o kendisine bakılınca doğru bir iş yapmanın güveniyle ne bakıyorsunuz dercesine bir halde Efendimiz yanına çağırıyor. Muaviye diyor, onu dedim sen namazda yap demedim. O namazın dışında olur. Namazda tesbih olur. Tekbir olur. Kıraat olur. Bunun dışında başka bir şey olmaz diyor. Ama söylerken inanılmaz derecede bir merhametle sallallahu aleyhi ve sellem. Bu örnekler çok. Size canlı bir örnek vereyim kıyas yapmanız için. Allah korusun ama şeytanın ağları şimdi çok farklı bir biçimde gençlerimizin üzerinde ne yazık ki. Oğlunuzu, kızınızı uygun olmayan bir yerde gördünüz. Farklı bir halde. İnternetin karşısında, televizyonda, Allah muhafaza sokakta, erkek içinde öyle. O cahillerin dediği gibi demiyorsunuz. Ben biliyorum demediğiniz ama ısrarla söylüyorum. Kız yapınca iffetsizlik, erkek yapınca kahramanlık değil. Bizim kitabımızda o da iffetsizlik, o da iffetsizlik. Hele erkek yapınca iki kez iffetsizlik. Neden? Çünkü erkeğin bu manada daha titiz olması gerekir. Daha da bu manada sıkı olması gerekir. Yusuf'un rolünü oynama adına daha farklı bir halde olması gerekir. Öyle bir halde gördünüz. Ne yapacaksınız? Basacak mısınız kalayı? Yoksa başka bir şey mi yapacaksınız? Efendimiz yolu gösteriyor bize. Yol gösteriyor. Yol rehberi zaten kurban olduğumuz. Güverte onun elinde. Sen gemiye o manada elim emin ellere teslim edince seni vardıracağı yer belli zaten. Fadıl İbn Abbas yakışıklıdır da Resulullah'a benzeyen bir sahabidir. Amcasının oğlu, acayip bir insan. Allah kendisinden ebeden razı olsun. İki tane rivayet anlatılır. Aynı hadise midir? İki farklı olay mıdır bilmiyoruz. Ama ben ikisini de aktarayım. İkisinde de çok önemli mesajlar var. Resulullah'ın veda haccı sırasında Fadıl da Efendimizle beraber. O anda bir grup hanım geçiyor karşıdan. Fadıl da şöyle gözlerini açmış bakıyor. Peygamberin yanında yapılan bir iş. Allah aşkına, yani insan aklı durur. Baba sıradan bir baba değil, peygamberin yanında yapılıyor. Ne yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Elini şöyle Fadıl'ın gözlerine perde yapıyor. Fadıl bir daha dönüp bakıyor şöyle.

0: Efendimiz diğer elini de Fadlın gözüne koyuyor. Bir daha dönüp bakıyor. Bu sefer üçüncü kez elini kaldırıp gözlerinin önüne koyuyor. Başka bir şey yok. Tek bir söz yok. Niye yaptın? Niye beni dinlemiyorsun? Elimi koydun bir daha yapıyorsun demiyor. Söylenen söylendi. Sözü zayi etme. Orada yapılacak ondan daha öte bir şey yok. Onu yap merhametle. Başka bir şey yapmak istiyor musun? Geç seccadenin başına, evladın için gözyaşı dök. Allah'ım de, muhafaza et. Ben elimden gelen budur. Sen ona sahip çık de, gözyaşı dök. Sen küfür etsen, sen beddua etsen bir faydası yok ki onun. Bukhari'de aynı hadise anlatılıyor. Aynı hadise mi, farklı mı bilmiyorum ama olayın içeriği aynı. Hanımın biri geliyor Efendimizin huzuruna. Vakit yine veda haccı zamanıdır. Ya Resulallah diyor, babam bineğin üzerinde duramayacak kadar yaşlı ve hasta. Ben onun yerine hac yapabilir miyim? Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki yapabilirsin. Fetvayı almış, soruyu sormuş, cevabını almış. Ama nasıl olmuşsa o anda bir bakışma olmuş. Fadıl İbn Abbas'la o hanım arasında. Hanım da sahabi, Fadıl İbn Abbas da sahabi. Ne yapmış sallallahu aleyhi ve sellem? Bukhari'deki rivayet öyle. Şöyle tutuyor çenesinden, şöyle çeviriyor. Bırakıyor. Fadıl bakmaya devam ediyor. Bir daha, bir daha üç kez bunu yapıyor. Uzaktan Hazreti Abbas olayı izliyor. Resulullah oğlunun çenesini tutmuş, düzeltmiş üç kez. Baba Abbas da uzaktan izliyor. Hemen merakla ve alel acele, biraz da sinirlenerek geliyor Resulullah'a, soruyor. Ne oldu diyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam babaya söylemiyor kurban olduğumuz. Acayip bir şey bu. Çok ısrar ediyor. 2-3 kez ısrar edince Efendimiz diyor ki, bir kadın ve erkek birbirlerine, tabi evli olmayan mahrem adına sınırları biliyorsunuz, normal hali söylüyor. Böyle bir bakışla bakarlarsa ikisinin arasına şeytan girer. Onun için ilk bakıştan sonrası tehlikedir. O anda tedbir alınması gerekir. Ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem? İnternetin karşısından çocuğu böyle aldı. Televizyonun karşısından böyle aldı. Yüzüne çarpmadı, vurmadı. Ona buna söylemedi. Komşulara bunun dedikodusunu yapmadı. Birçok şey söyledi aslında bu rivayetle bize. Size son bir hadise söyleyeyim, sözümü de toparlayayım. Havvat İbni Cübeyr radıyallahu anh büyük bir sahabidir. Tanınmazdır, tanınmaz fazla ama gerçekten tanınması gereken birisidir. Nasıl biri olduğunu abisinin üzerinden size söyleyeyim. Uhud günü Ayneyn tepesinde sadakatle duran okçuların komutanı olan Abdullah İbni Cübeyr onun abisi. Buradan anlayın artık. Hicri 40 yılına kadar yaşayacak. Medine'de vefat edecek. Allah Resulü'nden birçok hadisle bize, birçok değil de birkaç tane hadisle rivayet edecek. Şimdi aktaracağım rivayeti Zeyd İbni Eslem isimli sahabiye anlatmış. O da bize anlatmış. Zeyd bin Eslem zaten onun dilinden bize aktarıyor. Diyor ki, hicretin 8. yılı, İslam ordusu Mekke'yi fethetmek için Mekke'ye doğru yürürken Mekke'ye yakın bir konak olan Me'aruz Zehran denilen mıntıkada gelip konaklıyor. Kendi dilinden aktarıyorum. Çıktım diyor dışarıya. Baktım bir grup kadın oturmuş orada sohbet ediyorlar. Dedim ki gireyim işlerine, biraz sohbet edeyim onlarla. Genç bir insan. Girdim çadıra, süslendim diyor, saçlarımı taradım. Güzel bir elbisemi giydim, onların yanına gittim, selam verdim, oturdum. Daha konuşmaya başlamadım ki baktım ki Resulullah geliyor. Anında kalktım, neye uğradığımı şaşırdım diyor. Allah Resulüne doğru koştum. Daha o bana bir şey demeden ya Resulallah dedim. Devem huysuzlaştı, kaçtı. Onu yakalamak için bir bağ arıyordum dedim. Resulullah hiçbir şey söylemedi. O yürüdü, ben de arkasındayım. Epey gitti, bir yerden sonra beni bıraktı. Abdest için daha da uzaklaştı. Abdestini aldı, geliyor. sakalının mübarek üzerinden, tellerinin üzerinden yaşlar dökülürken de bana şunu söyledi. Abdullah dedi, devenin huysuzluğu geçti mi? Ben mahvoldum, anladım. Meğer Resulullah benim ne için orada oturduğumu anlamış. Mekke fethine giderken, yoldan döndük gelirken kaç kez ya Abdullah, ismi Havvat ama ey Allah'ın kulu diye hitap ediyor. Ya Abdullah, devenin huysuzluğu geçti mi diyor, ben de utancımdan cevap veremiyorum. Döndük geldik Medine'ye, her gördüğünde aynı soruyu bize soruyor. Bir gün baktım geliyor Mescid-i Nebevi'ye doğru. Dedim ki kendi kendime, gelip yine aynı soruyu soracak. En iyisi bir namaza durayım, beni namazda görsün. Namaza durdum, Resulullah geldi yanıma oturdu. Ben de uzatıyorum ki gitsin. Döndü bana dedi ki, istediğin kadar uzat, ben buradayım dedi. Selam verdim diyor. Döndüm dedim ki ya Resulallah, vallahi Müslüman olduğum günden beri o deve hiç kaçmadı. Açtı ellerini, Allah senin iffetini arttırsın, sana mağfiret etsin diye dua etti. Böyledir işte, böyledir. İman ettiğimiz peygamberimiz bir baba olarak böyle yansıtıyor merhameti. Böyle yansıtarsak eğer ne olacak? Evden içeriye girdin, asık suratlı, yüzünden dökülen bin parça, yine geldi bizimki, yine her söze karışacak, yine şunu diyecek, bunu diyecek demeyecek evlatlar. Ya ne diyecek? Babam gelmiş, babacığım gelmiş diyecek, bir sevinecek. O kapıyı açacak, bir şekilde sarılacak, yanında oturmak için fırsat kollayacak. Yani seninle zaman geçirme adına bir şeyler ortaya koyacak. Ama bunu yapacak olan sensin. O merhameti yansıttığın oranda bu karşılığı görürsün. Öyleyse eğer benim aziz kardeşlerim, kaybettiğimiz bir değer merhamet. Bakın, merhamet olsaydı inanın halimiz böyle olmazdı. Eğer yüreğimizde merhamet olsaydı müminler arasında bu kin, bu nefret, bu yan bakış, bu farklı mülahazalar olmazdı. İşte bu merhameti biz evlerimizden başlatarak dalga dalga dalga dalga aleme yaymak durumundayız. Onun için gelin merhamet edelim ki yerdekilere gök ehli de bize merhamet etsin. Ancak merhamet eden merhamet bulur. Allah merhamet edenlerden etsin bizi. Muhabbeti hayatımızın esası kılsın. Çocuklarımıza muhabbeti de merhameti de gerçek manada yansıtabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ve çocuklarımıza Rabbimiz sahip çıksın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Radyo Hedef.
11: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilerine

0: bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Merhamet, varlığın ilk mayasıdır. İnsan, merhametiyle insandır. İnsanı hayvandan ayıran en önemli özelliklerden biri merhamettir. Merhametlerin en yücesi, yaratıklara ve insanlara Allah'ın merhameti, sonra ümmetlere peygamberin merhameti, sonra da evlada, anne ve babanın merhameti. Merhamet, harika bir lütuftur ve en çok insana yakışır.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
5: Radyo Tiyatrosu
6: Kayıp Kore Gazisi.
7: Babacığım, izin verirsen Murat'la bir yere kadar gidip geleceğiz.
8: Bugün pazar kızım, nereye gideceksiniz ki?
7: Ne olur babacığım, izin ver de gidelim. Vallahi hava kararmadan evde oluruz.
8: Tamam tamam, sakin ol Nere. İzin vermem demedim. Nereye gideceksiniz?
7: Kuşçu babaya.
8: Kuşçu babaya mı?
7: Evet babacığım, o çok iyi bir adam. Murat'la birlikte her gün onu ziyarete gidiyoruz. Şimdi gitmezsek bizi çok merak eder. Hem fazla değil, yarım saat kalıp geleceğiz. İzin veriyorsun değil mi babacığım?
8: Tamam tamam, gidin ama geç kalmayın.
7: Yaşasın. Hadi Murat, hemen gidelim.
9: Nilgün, kardeşine göz kulak ol kızım. Fazla da gecikmeyin, tamam mı?
7: Merak etme anneciğim. Söz, ablamın elini hiç bırakmam anneciğim.
8: Nermin, kim bu kuşçu baba Allah aşkına? Çocuklar onun adını söylerken sevinçlerinden yerinde duramıyordu.
9: Yaşlı bir Kore gazisi Çetin. Kunuri Savaşı'na katılmış, sonra esir kampında kalmış ve savaş bittikten sonra da İstanbul'a gelmiş. Yaşlı tonton bir adamcağız.
8: Allah Allah. Demek Kore Savaşı'na katılmış ha?
9: Evet, bakıyorum ilgini çekti bu adam.
8: Çekti tabii. Unuttun mu Ermin? Zavallı babam da Kore'ye gitmişti. Ama ne yazık ki geriye dönmemiş, şehit olmuştu.
9: Allah rahmet eylesin.
8: Bu Kore gazisi şimdi kuşçuluk mu yapıyor Ermin?
9: Evet.
8: Peki adı neymiş?
9: Adı yok.
8: Ne demek adı yok? Atsız insan olur muymuş?
9: Mutlaka vardır da kendisi bilmiyor.
8: Allah Allah. Bu iş beni bayağı meraklandırdı. Neden adını bilmiyormuş bu kuşçu baba denen Kore gazisi?
9: Savaşta başından yaralanmış. Gözünü bir hastanede açmış ama hiçbir şey hatırlamıyormuş. Anlayacağın, hafızasını kaybetmiş zavallı. Esir kampında Türkçe konuştuğu için Türk olduğunu anlamışlar adamcağız.
8: Vay canına. Demek zavallı adam hala kim olduğunu bilmeden yaşıyor ha.
9: Evet. Kendine küçük bir ayrık bağlamışlar. Ha bu arada tüm sevgisini yetiştirdiği kanaryalara vermiş. Onları satarak geçimini sağlıyor.
8: Zavallı adam. Biliyor musun hanım? Eğer hafızasını kaybetmeseydi, kuşçu baba dediğiniz o Kore gazisi mutlaka babamızı tanırdı. Çünkü babam da Kunuri Savaşı'na katılmış subaylardan birisiydi.
9: Tanırdı herhalde ama bu zavallı kendinin bile kim olduğunu bilmiyormuş Çetin.
8: Nermin, biliyor musun? Bu kuşçu baba Kore'ye er olarak mı, subay olarak mı gitmiş?
9: Maalesef onu bile bilmiyor. Bildiği ve hatırladığı tek şey gözünü hastanede açtığı zaman üzerinde kendinin olmayan bir ceketi varmış.
8: Zavallı adam. İnsanın kendisini hatırlamadan yaşaması kadar zor bir şey yoktur. Kim bilir, belki de şu anda oğulları, kızları, hatta torunları bile vardır da onlardan habersiz yaşamaktadır.
9: Mahallenin bütün çocukları onu çok seviyor.
8: Evet ama adını bilmemesi de çok garip.
9: Evet ama İstanbul'a geldikten sonra Türkmen Savaş adını vermişler ona.
7: Hey kuşçu baba,
10: Kuşçu baba. Geldik kuşçu baba. Biz geldik.
11: Vay vay. Gelenler bizim Yülgün'le Murat'mış. Gelin bakalım çocuklar, neredesiniz? Özledim sizleri.
7: Derslerimiz vardı da ondan gelemedik kuşçu baba.
10: Biz de seni çok özledik.
7: Öksüz nasıl kuşçu baba, iyileşti mi?
11: Fena sayılmaz kıvırcık kızım. Bugün bir parça daha iyi.
10: Öksüz'ü o kadar çok seviyoruz ki kuşçu baba.
7: Hey Öksüz, bak biz geldik, tanıdın mı bizi?
10: Şuraya bak kuşçu baba, duyuyor musun? Öksüz beni tanıdı. Öksüz, beni de tanıdın mı canım? Yoksa Murat abini unuttun mu? Bak ablacığım, gördün mü? Öksüz beni de tanıdı.
7: Evet.
11: Elbette tanıyacak sizleri evladım. Burada benim kadar sizler de yaşıyorsunuz. Hem kanarya deyip geçmeyin. Her gün karşılaştığı, kendisini seven insanları onlar da tanır. Bir de kim olduğumu ben bilebilsem, tanıyabilsem, nereden geldiğimi bir hatırlayabilsem.
7: Hala geçmişine dair bir şey hatırlayamıyor musun kuşçu baba?
11: Hayır kıvırcık kızım, geçmişim karanlık, sisli bir dünya sanki. Hatırlamaya çalıştıkça kendimi karanlıklar içinde buluyorum.
10: Aa, burada bir resim var. Bu resim kimin kuşçu baba?
11: Hangisi Murat?
10: İşte şurada büfenin üzerinde
11: duran
10: resim.
11: Ne? O resim mi? Bilmiyorum evladım. Belki de akrabalarımdan biridir.
7: Kim olduklarını hatırlamıyor musun kuşçu baba?
11: Hayır Nilgün, hatırlamıyorum.
7: Peki bu resim sana ait değil mi?
11: Bilmiyorum ki. Belki de bana aittir ama hiçbir fikrim yok.
10: Peki bu resmi nereden buldun kuşçu baba?
11: Onu esir kampında bana verdikleri ceketin cebinde buldum. Cekette bu resimden başka hiçbir şey yoktu. Her şeyimi almışlardı.
10: Kimler almıştı kuşçu baba, düşmanlar mı?
11: Oh, bilmiyorum ki. Belki de tabii ceket benim olmayınca üzerinde kimliğimi belirtecek en ufak bir belge dahi bulunamadı.
7: Peki geçmişinle ilgili küçük bir şeyler de olsa hatırlamıyor musun kuşçu baba?
11: Hayır kızım, hayır. Yıllarca esir kamplarında kaldım. Yakaladıkları ilk günü beni sorguya çektiler. Adımı, birliğimi, hangi ülkeye mensup olduğumu sordular. Ama bir şey bilmediğim için cevap vermeyince günlerce işkence ettiler bana.
7: Demek esir kampında çok zor günler yaşadın ha?
11: Bir tek Türk olduğumu anladılar. O da Türkçe konuştuğum için.
10: Peki İstanbul'a nasıl geldin?
11: Savaş bitip esirler iade edilmeye başlayınca beni de bıraktılar. Ama geçmişimle ilgili bir şeyler hatırlayamadığım için yıllarca Kore'de serseriler gibi gezdim dolaştım. Sonra bir gün bir Türk denizcisi benim Türk olduğumu anlayınca beni buralara kadar getirdi. Allah ondan razı olsun. Hiç olmazsa sayesinde ana vatanıma dönmüş oldum.
7: Hiç çocuğunuz olmadı mı kuşçu baba?
11: Bilmem. Belki de olmuştur kızım. Hatta torunlarım bile vardır belki. Ama ben bilmiyorum.
7: Muhakkak vardır. Göreceksin bak. Bir gün onlar seni arayıp bulacaklardır.
11: Benim için fark etmez çocuklar. Bulmasalar da olur. Benim için önemli olan vatanımdı. Ona da kavuştum işte. Bana bu kadar mutluluk da yeter.
7: Bu resim çok eski kuşçu baba. Baksana her tarafı sararmış.
11: Evet evet, eski olduğu belli. Ama resimdekiler kim, işte onu bilmiyorum.
7: Peki resimdeki kadını hatırlamıyor musun? Bak kıvırcık saçlı genç bir kadın var. Kucağında da 5 yaşlarında bir erkek çocuğu.
11: Onları tanımasam da çok seviyorum kıvırcık kızım. Hele şu küçüğe öylesine kanım kaynıyor ki. Zaten öyle olmasa bu resmi bugüne kadar saklar mıydın hiç ha?
10: Kuşçu baba, öksüzü bana verecek misin?
11: Tabii vereceğim.
10: Ne zaman?
11: Sınıfını geçtiğin zaman.
10: Ama ya ben sınıfımı geçinceye kadar öksüzü
11: merak etme Murat, o zamana kadar ölmez. Hem ölse bile ne çıkar? Sana başkasını
10: ama
11: vereceğim.
10: Ama ben başkasını değil, öksüzü istiyorum.
11: Öyleyse aklına kötü şeyler getirme sakın. Ona iyi bakıyorum. Bir şeycikler olmaz yavrum.
7: Biz gidelim artık kuşçu baba. Hava kararmadan evde olacağımızı annemize söz verdik.
11: O halde gidin çocuklar. İnsan verdiği sözü mutlaka tutmalıdır. Yarın gene beklerim ha. Bahçede limonata içeriz, olur mu?
7: Tamam, olur kuşçu baba.
10: Kuşçu baba ne kadar iyi bir insan değil mi abla?
7: Evet Murat. Eğer bir dedem olsaydı onu o kadar severdim ancak.
10: Abla.
7: Evet Murat.
10: Keşke kuşçu baba bizim dedemiz olsaydı. Ne iyi olurdu değil mi?
7: Evet ya, çok iyi olurdu.
10: Bizim dedemiz ölmüş mü ablacığım?
7: Ölmüş. Şehit olmuş. Dedemiz de kuşçu baba gibi Kore'ye gitmiş ama orada savaşırken şehit düşüp ölmüş.

0: Keşke Kuşçu Baba'ya sorsaydık. Belki dedemizi tanırdı. Birlikte savaştıklarına göre mutlaka tanırdı dedemizi.
1: Haklısın Murat. Ama Kuşçu Baba geçmişini hatırlayamıyor ki dedemizi bilsin.
0: Acaba o resimdekiler onun bir şeyi oluyor mudur?
1: Belki de tanıyordur ama nereden bilsin bunu?
0: Dikkat ettin mi abla? O resimdeki kadının saçları tıpkı senin gibi kıvırcık.
1: Evet ama bunun bizimle bir ilgisi yok. O resimdekiler olsa olsa Kuşçu Baba'nın akrabaları olabilir.
0: Biliyor musun anneciğim? Kuşçu Baba sınıfımı geçersen bana kanaryalarından birini vereceğine söz verdi.
2: Aferin Kuşçu Baba'ya. O zaman sen de derslerini çalışıp sınıfını geçmeye bak.
0: Oo, çalışmaz olur muyum? Hem de nasıl çalışıyorum?
2: Çocuklar yemeğinizi yedikten sonra erkenden yatın. Babanız yarın bizi Bursa'ya götürecek.
0: Bursa'ya mı?
1: Sahi mi anne?
2: Evet Mübeccel halanızı ziyaret edeceğiz.
1: Yaşasın. TRT'de binerizim anneciğim.
0: Binerizim anneciğim.
2: Binersiniz tabii.
1: Bursa'da kaç gün kalacağız?
2: 1-2 gün kalırız herhalde. Neden sordun kızım?
1: Demek ki Kuşçu Baba'yı birkaç gün göremeyeceğiz.
0: Onu özleyeceğiz değil mi ablacığım?
1: Özleyeceğiz tabii.
0: Ben en çok kuşlarını özleyeceğim. Aa, şuraya bakın. Mübeccel halamın da kanaryası varmış. Hala bu kanaryanın adı ne?
3: Doğrusu kuşumuza isim takmak hiç aklıma gelmedi Murat. Niçin sordu?
0: Bizim kuşçu babamızda bir kuş var. Onun adı Öksüz. Abla bu kuş Öksüz'e ne kadar çok benziyor değil mi? Sakın onun akrabası olmasın.
2: Evladım bütün kuşlar birbirlerine benzerler.
0: Peki kuşların akrabası olmaz mı baba?
4: Bilmem olur herhalde. Netice itibariyle kuşu yaratan da Allah olduğuna göre onların da anaları babaları kardeşleri vardır tabii.
0: Ama bizim kuşçu babanın hiç kimsesi yok. Biliyor musun halacığım kuşçu babanın hiç kimsesi yokmuş. Belki de varmış ama o hatırlamıyormuş.
3: Neden evladım?
0: Kuşçu baba Kore Savaşı'nda yaralanmış ve hafızasını kaybetmiş. Bu yüzden hiçbir şeyi hatırlamıyormuş.
3: Ne? Kore'de mi? Hı? Kore Savaşı'nda mı?
4: Ne oldu abla? Birden sarardın.
3: Kore Savaşı denilince birden aklıma babamız geldi Çetin. Biliyorsun o da Kore'de savaşmış. Şehit olmuştu.
1: Evet halacığım. Tıpkı dediğimiz gibi Kuşçu baba da Kore'de savaşmış.
0: Hala... Kuşçu baba geçmişini hatırlayabilseydi dedemizi tanırdı herhalde değil mi?
3: Tanırdı tabii. Tanımaz olur mu hiç? Koca Mustafa Yüzbaşı'yı Kore'de savaşa katılan kim olsa tanırdı. Çocuklar şu sizin kuşçu babanız nasıl bir adam?
1: 80 yaşlarında tonton yüzlü bir adam halacığım.
3: Tıpkı dedeniz yaşında.
1: Uzunca boylu, aksakallı, yaşlı olmasına karşın çok merhametli, nazik, kibar bir adam. Sonra çok da iyi kalpli.
4: Neden sordun abla?
3: Hiç öylesine sordum işte. Olacak şey değil ya. İmkansız bir şey de değil.
4: İmkansız olan nedir abla?
3: Dedim ya. Hani babamızla ilgili bir şeyler bilip bilmemesi. Ama kuşçu baba hafızasını kaybettiğine göre imkansız tabii.
4: Bu benim de aklıma geldi abla. Ama adamcağız hafızasını kaybetmiş. Hiçbir şeyi hatırlamıyormuş. Yoksa Kunuri Savaşı'na katılanlar mutlaka birbirlerini tanırlar.
3: Evet. Neyse. Zavallı babamın ölümüne bir türlü inandıramıyorum kendimi de.
4: Zaten Kuşçu Baba da yarı yarıya ölü sayılır abla. Ömrünün önemli bir kısmını hatırlamıyormuş zavallı.
0: Abla bak ne var burada?
1: Ne var Murat?
0: Gel de bak. Tıpkı Kuşçu Baba'daki gibi bir resim var halamın odasında.
1: Sahi mi?
0: Vallahi bak.
1: Bakayım. Bak. Olamaz. Gerçekten de Kuşçu Baba'daki resme benziyor. Kadının saçları benim gibi kıvırcık. Ama kucağında iki çocuk var. Biri kız öbürü oğlan. Ne kadar garip.
0: Ne oldu abla?
1: Bu resimdekiler Kuşçu Baba'nın elinde gördüğümüz resimdekilere çok benziyorlar değil mi?
3: Ne yapıyorsunuz bakayım orada?
1: Halam geliyor. Murat... Sakın halama veya bir başkasına bu resimdekilerin Kuşçu Baba'daki resme benzediğini söyleme tamam mı?
0: Peki ablacığım.
3: Ne yapıyorsunuz odamda?
1: Hiç. Şu resme bakıyorduk halacığım.
3: Öyle mi? O resimdekileri tanıyabildiniz mi bakayım?
1: Tanımaya çalışıyorum ama kim olduklarını çıkartamadım.
3: Dikkatli bak bakalım. O yaşlı kadın senin babaannen.
1: Babaannem mi? Şu kıvırcık saçlı küçük kız da size benziyor. Yoksa siz o musunuz halacığım?
3: Evet o benim. Peki ya o erkek çocuk kim? Tanıyabildiniz mi onu?
0: O da babam mı yoksa hala?
3: Aferin Murat, iyi bildin. Ne yazık ki bu resimden ailemizde bir tane var.
1: Halacığım, sizden bir ricam olacak.
3: Söyle yavrum.
1: Ben bu resmi çok sevdim. Acaba bu resimden çoğaltıp bir tane de bana verir misiniz? Çerçeveletip odama asacağım da.
3: Tabii evladım. Önümüzdeki hafta çoğaltıp gönderirim sana. Ay,
1: acaba hemen bugün versek yapamaz mı fotoğrafçı?
3: Acelen ne kızım? Yarın sabah İstanbul'a dönüyorsunuz. Fotoğrafçının işi vardır belki. Onun için önümüzdeki hafta ben sana postalarım. Merak etme.
1: Peki anacığım.
0: Hala.
3: Evet Murat.
0: Senin Kanarya'na Kuşçu Baba'nın adını verelim mi?
3: Kuşçu Baba mı? Ayol, o ne biçim isim öyle? Hiç Kanarya'ya Kuşçu Baba denir mi?
0: Ne olursun halacığım. Biz Kuşçu Baba'yı o kadar seviyoruz ki onun adını koyalım istedim, ha ne olur.
3: İlahi deli çocuk. Peki öyle olsun.
0: Kuşçu Baba!
5: Kuşçu Baba!
6: Ya,
5: Kuşçu
6: bu Baba! Bu bağıranlar da kimdi?
0: Kuşçu Baba! Kuşçu Baba, biz geldik.
6: Ne günde bırakmış. Hoş geldiniz çocuklar.
1: Nasılsın Kuşçu Baba?
6: Ben iyiyim, siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz.
0: Bak sana ne getirdik Kuşçu Baba.
6: Ne getirdiniz? Kestane şekeriymiş. Bana mı getirdiniz bunu?
1: Evet, Bursa'nın kestane şekeri meşhurdur.
6: Sağ olun çocuklar, sağ olun.
1: Biz yokken arkadaşlarımız uğradı mı sana?
6: Uğradılar tabii, onlar da sağ olsunlar. Sizin yokluğunuzu hiç hissettirmediler bana.
0: Kuşlar nasıl Kuşçu Baba? Öksüzlüğü
6: ne? İyi, kuşum iyi, merak etme. Sınıfını geçinceye kadar ona gözüm gibi bakacağım Burak.
0: Kuşları da seni de çok özledik Kuşçu Baba.
6: Çocuklar, çayı yeni demlemiştim. Birer bardak çay içer misiniz?
1: Teşekkür ederiz Kuşçu Baba, sana zahmet vermeyeyim.
6: Ne zahmeti yavrum. Siz benim için ta Bursa'dan üşenmeden kestane şekeri getirin. Ben size bir bardak olsun çay ikram etmeyeyim. Olur mu hiç? Alın bakayım çocuklar. Sıcak sıcak için çayınızı.
7: Selamünaleyküm Kuşçu Baba. Bakıyorum da arkadaşlarına kavuşmuşum.
6: Sen misin Recai Efendi? Buyur gel, bir bardak çay da sana vereyim. Gel.
0: Abla bak, bakkal Recai amca geldi.
7: Sana biraz çorbalık pirinçle yağ getirdim Kuşçu Baba.
6: Sağ ol Recai Efendi, zahmet ettin.
1: Nasılsınız Recai amca?
7: Ben iyiyim çocuklar, sizler nasılsınız?
0: Bak Kuşçu Babamıza kestane şekeri getirdik Recai amca.
7: Aferin, iyi etmişsiniz.
1: Kuşçu Baba, izin verirsen evimize gidelim. Sonra yine uğrarız.
6: Tabii olur çocuk. Yine beklerim, olur mu?
1: Hoşçakal.
7: Şu pirinçle zeytinyağını al elimden Kuşçu Baba.
6: Ver bakayım. Zahmet ediyorsun Recai Efendi. Ben bu kadar yiyeceğim. Ne yapayım ben? Tek başıma bir adamım. Üstelik yaşlıyım da.
7: Ya şimdi tepeme attıracaksın ha. Hani benim şeyim?
6: Buyur Recai Efendi, buyur.
7: Ya bu uşaklar seni çok seviyorlar değil mi Kuşçu Baba?
6: Ben de onları çok seviyorum Recai Efendi. Onları görünce sıkıntılarım, kederlerim dağılıp gidiyor.
7: Yahu neden bir hastaneye yatmıyorsun Kuşçu Baba?
6: Hastaneye mi? Neden? Ben hasta değilim ki. Çok şükür demir gibiyim, demir.
7: Hani şu şey için canım, hani ne? Kafan var ya, kafan. Onun için kafandaki o yaraya bir baktırsan diyecektim.
6: Ama aldırma Recai Efendi. Bu benim alın yazım. Baktırıp da ne olacak?
7: Öyle deme Kuşçu Baba. Sen kaya deliğinden çıkmadın ya. Elbette senin de burada ya da başka bir şehirde yakınların falan vardır, öyle değil mi?
6: Bilmem, kim bilir, belki de vardır.
7: Ne bileyim, belki çocukların bile vardır. Şu geçmişini bir hatırlayabilsen.
6: Geçmiş deyip de bana gene o acı günleri hatırlatma Recai Efendi. Benim geçmişim kafama sıkılan bir kurşunla silinmiş. O kurşun sıkıldığı andan sonra varım ben. Ondan önce yokum, yokum.
7: Ya olur mu öyle şey canım?
6: Ben bir kurşunla meydana gelmiş gibiyim. Eğer senin söylediğin gibi buralarda bir yerde yakınlarım olsaydı beni arayıp bulmazlar mıydı ya?
7: Senin burada olduğunu nereden bilsinler?
6: Gazeteler o kadar haber yazdılar benim için. Kore Savaşı'nda geçmişini unutan adam dediler. Resmimi de çektiler ama kimse gelip de kapımı bile çalmadı.
7: Belki de tanıyamamışlardır. Öyle ya, sen savaşa giderken böyle değildin. Hem sonra geçmişinle ilgili bir ipucu vermiyorsun ki.
6: Bilmiyorum ki ne ipucu vereyim Recai Efendi.
7: Peki sen Kore Savaşı'na katıldığında subay mıydın, er miydin?
6: Bunu da bilemiyorum. Üzerimde kimlik çıkmamış beni bulduklarında. Hem diyelim ki çocuklarım veya yakınlarım vardı. Onlar gelip beni bulsalar bile bu neyi değiştirir ki?
7: Neden?
6: Onlar beni tanımış ama ben onları tanıyamamışım, niye yarar? Tek taraflı.

0: Olur mu hiç? He?
1: Belki de haklısın be kuşçu baba. Ben gideyim artık. Dükkan yalnız kaldı.
0: Güle güle Recai Efendi, güle güle. Getirdiklerini bir yere yazmayı unutmadın değil mi? He?
1: Sen orasını karıştırma. Yazsam da olur, yazmasam da olur.
0: Hiç öyle şey olur mu canım?
1: Olur. Hadi eyvallah.
0: Şu geçmiş bir hatırlayabilsem, bir bilebilsem kim olduğunu. Allah'ım, acaba benim de Nilgün ve Murat gibi torunlarım var mı? Evlatlarım, kızlarım var mı? Ya da benim yaşımda bir kardeşim. Kendimi o kadar zorluyorum ama geçmişim bir düş gibi. Geceden görülüp de gündüzün zar zor hatırlanan bir düş gibi.

0: Hayırlı sabahlar anneciğim.
1: Hayırlı sabahlar.
2: Hayırlı sabahlar çocuklar. Okul tatil diye geç saatlere kadar uyudunuz. Ha? Çabuk kahvaltıya bakayım. Sofrayı kaldırmadan siz de kahvaltınızı yapın.
0: Hadi. Tamam anneciğim.
1: Eline sağlık anneciğim. Yumurtayı çok güzel yapmışsın.
2: Afiyet olsun oğlum.
0: Ah, kapı çalınıyor anneciğim.
2: Ben açarım. Siz kahvaltınızı yapın.
1: Sonra Kuşçu Baba'yı ziyarete gidelim mi ablacığım?
0: Annem izin verirse gideriz tabii. Kimmiş gelen anneciğim?
2: Postacı mektup getirmiş.
0: Ay sahi mi? Yoksa halandan mı? Bana mı?
2: Evet, neden heyecanlandın öyle kızım?
0: Yok bir şey anneciğim. Mektup alınca hep heyecanlanırım da.
2: Al bakalım.
0: Teşekkür ederim.
2: Ne yazmış hala?
0: Bakayım.
2: Kapı çalınıyor. Kapıcıdır, ben bakarım.
0: Brad, hani halandan bir resim istemiştik ya, onu göndermişti. Kahvaltını çabuk bitirdi, hemen Kuşçu Baba'ya gidip bu resmi ona gösterelim.
1: Olur ablacığım.
2: Kapıcıymış. Halanız neler yazıyor bakayım?
0: Hiç. Selam söylüyor size.
2: Sağ olsun.
0: Anneciğim, kahvaltımızı bitirdik. İzin verirsen Murat'la birlikte Kuşçu Baba'ya gidebilir miyiz?
2: Gidin ama geç kalmayın.
0: Merak etme anneciğim, biraz oturur geliriz. Hadi Murat.
1: Ben hazırım abla. Hadi açık anne.
2: Ama daha kahvaltılarını... Aman. Bu Kuşçu Baba'yı ne kadar çok da seviyorlar.
3: Al bakayım sürdürüksüzü. Gel buraya, gel diyorum, kaçma. Gel, seni yaramaz.
1: Kuşçu Baba, biz geldik.
0: Merhaba Kuşçu Baba.
3: Hoş geldiniz çocuklar. No, okul yok mu bugün?
0: Bugün cumartesi ya, okul yok tabii.
3: Öyle ya, doğru, unutmuşum. Günleri de unutmaya başladım artık. Ne o kıvırcık kız? Niçin öyle sinsi sinsi gülümsüyorsun bakayım he? Sende bir hal var bugün.
0: Sana bir şey göstermek istiyoruz Kuşçu Baba. Gözlerini yumar mısın?
3: Bu işten bir şey anlamadım ya. Hadi gene de yürü. Yumdum işte.
0: Belaş demeden açma, olur mu?
3: Yok, açmam.
0: Murat, alandan gelen şu resmi al, komodinin üzerinde duran öbür resmi yanına koy.
1: Peki abla. Tamam, koydum ablacığım.
0: Gözlerini açabilirsin Kuşçu Baba.
3: Peki, açtım işte. Ne oldu?
1: Komodinin üstüne baksana.
3: Komodinin üzerine mi? Ne varmış ki orada? O resimden öyle ha? Kimin resmi bu Nilgün?
0: Babamla annemin çocukluk resimleri. Ortalarındaki de babaannemmiş.
3: Doğrusu baban o zamanlar yakışıklı delikanlıymış. Bana bu resmi göstermek için mi gözlerimi yumdurdu?
0: Evet ha? Kuşçu Baba.
3: Çok güzel bir resim. Sakın kaybetmeyin. Biliyor musunuz çocuklar, resim insanın en değerli anılarından birisidir. Kim bilir babanız bu resme ne kadar önem veriyor.
0: Evet, halam da önem veriyor. Siz de resminize önem veriyorsunuz değil mi?
3: Elbette çocuklar. Resimler geçmiş yılların, kaybolan günlerin anısını taşır. Ona bakarak kaybettiğiniz yılları tekrar tekrar yaşarsınız.
0: Kuşçu Baba, sana bir şey soracağım.
3: Sor yavrum.
0: Sizin resimdeki kadınla benim babaannemin resimleri birbirlerine benzemiyor mu?
3: Bilmem. Hiç dikkat etmedim.
0: İyice bir bakın.
3: Evet, bir benzerlik var. İnsan insana çok benzer tabii. Her neyse, resminizi alın bakayım çocuklar, sakın kaybetmeyin. Babaanneniz yaşıyor mu?
0: Hayır, dedem askere gittikten birkaç yıl sonra ölmüş.
3: Deden askerden dönmedi mi?
0: Hayır, biliyor musun Kuşçu Baba, dedem şehit olmuş.
3: Nerede?
1: Kore'de.
3: Kore'de mi?
0: Evet Kuşçu Baba, dedem Kunduz Savaşı'na subay olarak katılmış. Orada şehit düşmüş.
3: Ya demek öyle. Hem de konuyla ha?
0: Dedemin şehit haberini alan babaannem de fazla yaşamamış ve ölmüş.
3: Savaş çok kötü bir şey çocuklar. İnsanlar barış içinde yaşasalar, savaşlar yeryüzünden kalksa ne iyi olur değil mi?
1: Kuşçu Baba.
3: Evet Murat, ne var?
1: Kuşları satmışsın. Öksüzü de mi satacaksın?
3: Yok, neden satayım?
1: Ama ötekileri satmışsın.
3: Ben kuşçuyum evlat, unuttun mu? Ama merak etme, öksüzü ne olursa olsun satmayacağım. Çünkü o üçümüzün kuşu.
1: Eğer satacak olursan babama söylerim, biz alırız öksüzü.
3: Hayır, onu satmam. Hem biraz önce söyledim ya, o üçümüzün dedim.
1: Bağışla beni Kuşçu Baba, belki satarsın diye öyle söyledim. Niçin durgunsun abla? Canını sıkan bir şey mi oldu?
0: Kuşçu baba o resimdeki kadını hatırlar sanmıştım Murat. Ama hiç oralı bile olmadı.
1: Belki de hakikaten tanımıyordur abla.
0: Oysa ben o resimden çok umutlanmıştım. Halama bu yüzden bir tane fazla çıkarmasını söylemiştim. Kuşçu baba o resmi görür belki de geçmişini hatırlar diye düşünmüştüm.
1: Ama o hiçbir şey hatırlamıyor ki.
0: Biliyor musun Murat, içimde bir his var.
1: Neymiş o abla?
0: Kuşçu babayı sen de ben de çok seviyoruz, öyle değil mi?
1: Tabii ki çok seviyorum. Hem onu hem de öksüzü.
0: Bırak şimdi öksüzü. Eğer Kuşçu baba bizim gerçek dedemiz çıksa ne iyi olurdu değil mi?
1: Ah ne iyi olurdu ama dedemiz savaşta şehit olmamış mı?
0: Tabii öyleymiş ama savaş karışık bir iştir Murat. Onu öldü de sanabilirler. Eğer ölmeyip de esir olmuşsa tabii izini de bulamayınca şehit oldu sanabilirler.
1: Yani sen şimdi dedemiz savaşta ölmemiş de olabilir mi diyorsun?
0: Evet Murat. Keşke ölmemiş olsa. Keşke hafızasını kaybeden bu kuşçu baba bizim gerçek dedemiz çıksa.
1: Ah, ne iyi olurdu abla.
0: Hayırlı akşamlar babacığım.
4: İyi akşamlar. Nereden geliyorsunuz böyle?
1: Kuşçu babanın yanından geliyoruz babacığım.
4: Ya çocuklar şu kuşçu ihtiyarı fazla rahatsız etmiyor musunuz?
0: Hayır baba, kendisi de gelmemizi çok istiyor.
1: Gitmediğimiz zaman bize güceniyor.
4: Yine kuş yetiştiriyor mu?
1: Evet ama çoğunu satmış.
4: Neden?
0: Kış geliyor babacığım, hepsine bakamam diyor.
4: Haklı adamcağız, kuş bakmak kolay iş değil.
1: Sadece öksüzle eşini bırakmış. Onlar bana can yoldaşı olacak diyor.
4: Hala ailesinden kimseyi bulamamış mı?
0: Bulamamış.
4: Zavallı adamcağız.
0: Bakkal Recai amca kuşçu babaya yeni bir beyin ameliyatı yapılırsa geçmişini hatırlayabileceğini söylüyor.
4: Ameliyatın yararı olacağını sanmam kızım. Kuşçu baba çok yaşlı.
1: Babacığım, kuşçu babayı doktora gösteremez miyiz?
4: Doktora mı? Kuşçu baba hasta mı?
1: Hayır ama belki geçmişini hatırlamasına yararı olur.
4: Bilmem ki. Bak, kendisi eğer doktora görünmek istiyorsa gösterir.
1: Yaşayacaksın. Ben kuşçu babaya söylerim, o da bu işe razı gelir.
0: Ah, kapı çalınıyor.
2: Ben açarım çocuklar.
1: Allah Allah, bu saatte gelen kim olabilir ki?
0: Kapıcıdır Murat.
2: Çetin, sana telgraf gelmiş.
1: Telgraf mı, kimden?
2: Gaziantep'ten, hem de Yıldırım.
1: Allah Allah. Al baba.
2: Kimden?
4: Ağabeyim Metin'den.
1: Binbaşı amcamdan mı?
4: Evet o yavrum.
2: Ne yazmış telgrafta?
4: Balıkesir hava üstüne tayinimiz çıktı. Yarın uçakla oraya geliyorum. Selamlar Metin.
1: Yaşasın! Amcam geliyor, amcam geliyor.
2: Bağırma oğlum, duyduk.
0: Artık bize bol bol pilotun maceralarını anlatır.
1: Babacığım, yengenle hakkında getiriyorlar mı?
4: Hayır yavrucuğum, telgrafına yalnız geleceğini yazmış.
1: İyi ama hani tayininin bizim buraya çıktığını yazmıştı. Neden yengemle oğlunu getirmiyor?
2: Ev taşımak kolay mı sanıyorsun oğlum? Anlaşılan amcan yalnız geldiğine göre buralarda bir ev tutacak, daha sonra ailesini getirecek.
4: Annen doğru söylüyor Murat.
1: Amcacığım, uçağınız çok büyük mü?
5: Büyük sayılır Murat.
1: Çok hızlı uçuyor mu peki?
5: Oo, hem de nasıl.
4: Ya oğlum, amcanı biraz rahat bırak da nefes alsın adamcağız. Geldiğinden beri sualler sorup duruyorsun.
5: Bırak sorsun Çetin. Her çocuk uçağı merak eder.
0: Murat, hadi biz kuşçu babaya gidelim. Amcam da babam da rahat rahat konuşsun.
1: Peki ablacığım.
2: Gecikmeyin, hava kararmadan evde olun.
0: Peki anneciğim.
5: Çetin, kim bu kuşçu baba?
4: Yaşlı bir Kore gazisi abi.
5: Kore gazisi mi?
4: Evet. Kore'de Kunuri Savaşı'nda başından yaralanarak geçmişini unutmuş zavallı.
1: Kuşçu baba bahçede.
0: Evet ama ne yapıyor öyle?
1: Bilmem. Başını elleri arasına almış. Ağlıyor mu yoksa?
0: Bilmiyorum ki.

0: Bak avucunda bir kuş var.
1: Ama bunlar öksüzlü eşi. Ölmüşlüyüm yoksa?
0: Kuşçu baba.
2: Siz çocuklar. Gelin bakayım yavrular.
1: Onlar avuçlarındaki o kuşlar. Ya. Öksüzlü eşi değil mi kuşçu baba?
2: Evet, onlar oğlum.
0: Öldüler mi yoksa?
2: Öldüler ya. Zamanlı öksüzümle eşi öldü çocuklar. Artık yalnız kaldım. Ben onlarsız daha sonra nasıl yaşarım ha? Söyleyin küçük dostlarım, ben artık yaşayabilir miyim ha? Neyim kaldı şu dünyada?
1: Ağlama kuşçu baba, üzülme. Biz sana başka kuşlar alırız.
0: Alırız tabii, sen üzülme.
2: Küçücük yavruydular. Daha onları ben büyütmüştüm. Avucumda koynumda ısıtmıştım. Soğuk kış gecelerinde göğsümde ısıtırdım. Titreyen tüylerini ısıtırdım.
1: Nasıl öldüler kuşçu baba?
2: Bilmiyorum. Sabahleyin kalktığımda ikisi de kafesin içinde cansız yatıyordu.
0: Belki de zehirli böcek yemişlerdir.
2: Çok üzgünüm çocuklar. Güya öksüzü size verecektim. O sizin kuşunuz olacaktı. Ama ne yapayım, kısmet değilmiş. O kadar da gözüm gibi bakıyordum ki onlara.
1: Olsun, üzülme kuşçu babacık. Ya. Ne yapalım, öksüz olmazsa bir başkası olur.
0: Tabii. Hem sen demiyor muydun bütün kuşlar birbirine benzer diye?
2: Orası öyle de ben çok alışmıştım onlara. Öksüzle eşini gömmeme yardım eder misiniz?
1: Tabii ederiz kuşçu baba.
0: Ne yapmamız gerekiyor, sen onu söyle bize.
2: Zaten cüsseleri ne ki suçsuzların. Minnacık şeyler. Ben çukuru açmıştım bile. Al şu kuşları Murat bakayım. Nilgün, sen de şu yerde duran beyaz mendili aç yavrum.
0: Peki kuşçu baba.
2: Aferin size. Murat, kuşları ablanın elindeki mendile iyice sar bakayım evladım.
1: Sardım kuşçu baba.
2: O halde gömelim canımın içlerini. Üzerine toprakla örtelim ki kediler yemesin.
0: Biz de toprak atalım mı üzerine kuşçu baba?
2: Atın tabii. Atın bakayım. Öksüzle eşi benim olduğu kadar sizin de kuşlarınızı çocuklar. Hatırlıyor musunuz sizleri gördüğü zaman nasıl şakımaya başlardı? Yokluğa alışmak öylesine zor ki. Hele bu yokluğa katlanmak zorunda olan benim gibi geçmişini hatırlayamayan bir insana. Neyse, mezarın üzerine iyice örttünüz mü çocuklar?
1: Örttük kuşçu baba.
2: Allah, Allah, bana belliğimi ver. Ben kimin nesiyim? Bunları öğrenmeden canımı alma büyük Allah. Ne olur.
1: Kuşçu baba ne olur. Artık ağlama. Bak bizleri de ağlatıyor.
0: Ne olur bu kadar yıpratmayın kendinizi.
2: Affedersiniz çocuklar. Siz burada olduğunuzu unutmuştum. Evet evet. Ağlamamalıyım. Ağlamamalıyım. Evet. Sizi de üzdüm değil mi? Kuşçu babanın kusuruna bakmazsınız artık. Hem zaten elden bir şey gelmez değil mi?
1: Öyle kuşçu baba.
0: Artık bizim gitmemiz gerekiyor kuşçu baba. Yalnız bize üzülmeyeceğinize dair söz verin de öyle gidelim.
2: Biliyor musunuz çocuklar? Şu küçümencik toprak tümsini görüyordum da. Bundan sonra üzülmem neyi değiştirir ki? Bak Murat, kafesi görüyor musun? Öksüzün kafesi. Ben bu boş kafese bakıp da nasıl yaşarım şimdi?
1: O kafesi ben götürebilir miyim kuşçu baba?
2: Boş kafesi ne yapacaksın ki?
1: Şey, benim biraz birikmiş param var. Sanırım ablamla yardımcı olur. Sana bir çift kanarya alırım.
2: Bak şimdi. Olur ama parasını ben verirsem olur.
0: Şöyle biz bir alalım. Siz sonra bize ödersiniz. Ne olur kabul edin.
2: Peki öyle olsun.
1: Hoşça kalın kuşçu baba.
2: Güle güle çocuklar. Güle güle. Çocuklar yarın gelmeyi sakın unutmayın ha.
1: Tamam.
3: Nermin, dikkat ettin mi çocuklar bir hayli telaşlı bu akşam?
4: Yok, hiç dikkat etmedim.
5: Çetin haklı yenge. Yemekte de birbirlerine işaret edip duruyorlardı.
4: Aman Metin, çocukları bilmez misin? Herhalde heyecanlı bir oyun kuruyorlardır. İşte geldiler.
1: Hadi söyle abla.
0: Olmaz, sen söyle.
1: Peki. Bir şey babacığım.
3: Evet oğlum, bir şey mi vardı?
1: Bir şey soracağım baba. Biriktirdiğimiz parayı istediğimiz gibi kullanabilir miyiz?
3: Elbette kullanabilirsiniz. Ama boş yere de harcamamalısınız.
1: Ben de yani biz ablamla ikimiz kanarya alacağız da.
3: Kanarya mı?
1: Evet baba.
4: Murat oğlum, kuşçu babanın kanaryaları var ya. İstediğiniz kadar gidip oynuyorsunuz onlarla.
5: Kanarya alıp da ne yapacaksınız Murat?

0: yani. Zavallı kuşçu babanın o iki kanaryası da ölmüş. Çocuklar gibi ağlıyordu.
1: Ah, zavallı adam.
0: Biz de kuşçu babanın üzüntüsüne dayanamayıp ona bir çift kanarya alacağımıza söz verdik.
2: Ya demek öyle.
3: Evet babacığım, eğer paramız yetmezse siz de katkıda bulunursunuz değil mi?
2: Elbette, elbette yardım ederim oğlum. Siz hele kanaryaların fiyatını bir öğrenin.
0: Canım babacığım benim.
3: Aslan babacığım benim.
4: Durun yahu, beni unutmayın. Ben de katkıda bulunmak isterim şu kanarya işine.
3: Aslan amcacığım.
4: Çetin, bu kuşçu baba Kore Savaşı'nda yaralanıp tutsak düştü demiştin değil mi?
2: Evet abi, işin ilginç yönü adam kim olduğunu bile hatırlamıyor.
4: Allah Allah, neden hafızasını kaybetmiş acaba, yoksa...
2: Evet abi, anlatılanlara göre ağır yaralı olarak düşmanın eline geçmiş. Yarası başındanmış, tedavi etmişler, iyileşmiş ama geçmişine dair hiçbir şey hatırlamıyormuş.
4: Doğrusu çok ilginç bir öykü.
1: Belki de bir şok beyin hücrelerinden bir kısmının zedelenmesine yol açtı.
4: Peki üzerinde kimliğini belirtecek bir belge yok muymuş?
2: Hayır, üzerinde sadece bir gömlek ve pantolon varmış.
0: Bir de resim.
4: Resim mi? Ne resmi?
0: Kıvırcık saçlı genç bir kadınla kucağında 5 yaşında çocuk bulunan bir resim.
2: Bundan bana söz etmemiştin Nilgün.
0: O resmi ben de geçen gün komedinin üzerinde gördüm babacığım.
1: Peki resimdekiler kuşçu babanın nesi oluyormuş?
3: Bilmiyor ki. Hiçbir şey hatırlamıyor ki kuşçu baba.
1: Zavallı adam. Belki de o resimdekiler ailesi, çocukları, yakınlarıdır.
0: En ilginç tarafı da ne biliyor musunuz? Aynı resme benzeyen bir resim de mi Beçel Alam'da var?
4: Ne? Emin misin bundan Nilgün?
0: Evet de amcacığım. Yalnız alandaki resimde o kıvırcık saçlı kadının kucağında 2 tane de çocuk var.
2: Allah Allah. Hakikaten çok ilginç. Öyle değil mi abi?
4: Evet öyle.
0: Halama resimdekileri sordum. Meğer o kıvırcık saçlı kadın bizim babaannemizmiş. Kucağındaki 2 çocuktan biri kendisi, öbürü de babammış.
4: Ne? Aman Allah'ım.
2: İyi ama bizim ailemize ait bir resim kuşçu babanın evinde ne arıyor?
1: Çetin, sakın kuşçu baba sizin babanız olmasın.
4: Az önce aynı şeyi ben de düşündüm yenge. Ya,
2: saçmalama abi, babamız öldü.
4: Bize kayıp olduğunu, bulamadıklarını ve öldüğünü tahmin ettiklerini söylemişlerdi.
2: Aman Allah'ım, birden beynim durdu.
1: Bunu öğrenmenin bir yolu var.
4: Nedir o yenge?
1: Kuşçu babaya gidip hem evindeki o resme bakmak, sonra da onunla konuşmak.
4: Evet haklısın. Çetin, yarın sabah şu kuşçu babayı bir de biz ziyaret edelim, ne dersin?
2: İyi fikir abi.
0: Durun, böyle habersiz gidersek telaşa veririz kuşçu babayı. Yarın önce biz gider, sizin de ziyaretine geleceğinizi söyleriz. Arkamdan da siz gelirsiniz.
2: Bak bu iyi fikir. Ama daha önce o zavallı adama söz verdiğiniz bir çift kanaryayı alıp da gidin.
3: Aslan babacığım, kuşçu baba yeni kanaryaları görünce çok sevinecek.
5: Geliyorum, geliyorum. Çocuklar siz miydiniz?
0: Biziz kuşçu baba.
3: Rahatsız etmiyoruz ya sizi.
5: Rahatsızlık da ne demek? Geldiğinize çok sevindim. Hadi içeri girin bakayım. Çayı yeni demlemiştim. İçersiniz. Birer bardak koyayım mı sizlere?
0: Olur.
5: Bu kanarya sesleri de nereden geliyor?
3: Elimdeki kafesler. Bak sana ne getirdik kuşçu baba.
5: Kanarya. Ama yenge ne güzelmiş. Şuna bak. Siz mi aldınız bu kanaryaları çocuklar?
0: Evet kuşçu baba. Ölen öksüz de işinin yerine.
3: Onlar ölünce çok ağlamıştım. Biz de sen yalnız kalmıyorsun diye sana bunları aldık.
5: Hay Allah. Aman ne lüzumu vardı. Kim bilir bunlar için kaç para verdiniz.
0: Ben de Murat harçlıklarımızı birleştirdik. Biraz da babamla amcam yardım etti. Öyle aldık bunları.
5: Sağ olun yavrularım, sağ olun. Allah sizden razı olsun.
0: Kuşçu baba, birazdan babamla amcam seni ziyarete gelecek. Bir mahsur yok değil mi?
3: Seni tanımak istiyorlar.
5: Öyle mi? Tabii buyursunlar, gelsinler.
0: Babamla amcamın geleceğine kızmadın değil mi kuşçu baba?
5: Ne münasebet. Bilakis çok memnun oldum. Sizin gibi iyi yetişmiş çocukların babasıyla amcasını tanımak benim için büyük bir şereftir.
3: İşte geldiler, kapıyı açabilecek miyim kuşçu baba?
5: Tabii açabilirsin yavrum.
2: İçeride mi kuşçu babanız?
3: İçeride babacığım.
4: Geleceğimizi söylediniz değil mi Murat?
3: Söyledik amcacığım, çok memnun oldu. Buyurun gelin.
2: Merhaba kuşçu baba.
4: İyi günler efendim.
5: Buyurun efendim, buyurun. Buyurun. Fakir şeref derdiniz.
2: Ben çocukların babası Çetin. Bu da abim Metin. Nasılsınız?
5: Şükür Allah'a. Sağlığım yerinde sayılır. Gördüğünüz gibi küçük dostlarım beni hiç yalnız bırakmıyorlar. Çocuklar... Allah razı olsun onlardan.
2: Sağ olun sizden de efendim. Çocuklar... İsterseniz siz kanaryaları alıp bahçeye çıkın. Biz de sonra geliriz.
3: Peki babacığım. Hadi abla bakalım. Hadi çıkalım.
2: Kuşçu baba. Hı. Çocuklar bize sizdeki bir resim...

0: Neden söz etmişlerdi?
1: Resim mi? Ha, şu komedinin üzerinde duran resim olmalı.
0: Herhalde.
2: Bakabilir miyiz acaba?
1: Ne demek? Tabii buyurun bakın. Nilgün'le Murat bu resmin size ait olduğunu söylüyorlardı.
0: Vay canına. Evet, bu resimdeki kadın annem. Yanındaki de benim.
2: Ben de hatırladım. Bu resim çekildiğinden ben yatılı mektepteydim. Rahmetli annem mektup içinde bir tane de bana göndermişti.
0: Bir tanesini de babama göndermiş.
1: Babanıza mı?
0: Evet, babam Kore'ye gönderilen Türk birliklerinin yüzbaşısıydı. Hatırladığıma göre bu resmi ona göndermiştik. Arkasında da bir yazı olmalı. Bir dakika izninizle bir bakayım.
1: Elbette resim sizin, yani istediğiniz gibi bakabilirsiniz. Arkasını açın, arkasını.
0: Evet. İşte annemin el yazısı. Sevgili babacığıma, karın ve oğlun Çetin. Bak Metin, sen de görüyor musun?
2: Evet, görüyorum abi.
0: Evet Kuşçu baba, bu resim annemle bana ait.
1: Olabilir tabii.
2: Peki bu resim size bir şey hatırlatmıyor mu Kuşçu baba?
1: Hayır, ceketi bana giydirdikleri vakit resmi onun cebinde bulmuştum. Yıllardır saklıyordum. Demek resimdeki o kadın sizin anneniz ha? O çocuk da sizsiniz Çetin Bey.
0: Evet benim Kuşçu baba.
1: Biliyor musun Çetin Bey, o resimdeki çocuk sık sık benim düşlerime giriyor.
0: Düşlerinize mi giriyor?
2: Enteresan.
1: Her rüyalarımda o çocuk bana baba diye koşuyor. Kucaklaşıyoruz. Sonra bir koku duyar gibi oluyorum.
0: Koku mu? Ne kokusu?
1: Yasemin ya da leylek kokusu gibi bir şey. Bu kokuyu tanıyor gibiyim.
0: Peki sonra?
1: Resmi belki de bu yüzden saklıyorum. Seviyorum resimdeki o çocuğu.
2: Peki Kuşçu baba, 20 yıllık bir tutsaklıktan sonra yurda döndüğünüz zaman gazeteler size haber yapmışlardı. Haberi okuyup da sizi arayan soran olmadı mı
1: hiç? Ya oldu tabii. Birkaç kayıp asker ailesi gelip gördü beni. Ama hafızamı kaybettiğim için onlara yeterli bilgiyi veremedim. Sonra onların aradıkları benden çok genç insanlar.
2: Evet.
1: Demek sizin babanız da Kore'de şehit düştü, öyle mi?
2: Evet, bize gelen resmi yazıda öyle deniliyordu.
1: Peki siz babanızın öldüğüne inanmıyor musunuz?
0: Bilmiyoruz Kuşçu baba. Aradan uzun yıllar geçti. Önceleri inanıyorduk ama şimdi sizdeki bu resim işleri biraz karıştırdı.
1: Ne demek istiyorsunuz?
2: Bakın Kuşçu baba, biz sizi çok sevdik. Acaba kuşkularımızı gidermek için bize yardımcı olur musunuz?
1: Tabii ama nasıl yardım edebilirim ki size? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum ki.
2: Sizi yeniden tedavi ettirmemizi ister misiniz? Belki belleğinize yeniden kavuşur.
1: İsterim ama bu çok masraflı bir iş. Benim param yok. Üstelik başarılı olacağı
0: yine de denemekte yarar var Kuşçu baba. Evet. Allah sizi bizle boş yere karşılaştırmadı. Belki de siz bizim...
1: Yani babanız olduğunu mu sanıyorsunuz? Ama bunu bir tek resme dayandırarak iddia edemezsiniz ki.
2: Ama bu bir resim umut da olsa bize yardımcı olacak. Hı-hı. Kabul edin, hemen tedaviye aldıralım sizi.
1: Yıllar boyu ne kadar acı çektiğimi bilemezsiniz çocuklar. Geçmişimi hatırlamak için kendimi olanca gücümle zorladım. Bakın elim ayağım bile tutmuyor. Dilimi unutmuş olsaydım milliyetimi bile kimse bilemeyecekti. Sadece düşlerimde bazı hayaller görür gibi oluyorum, o kadar. Ama uyanınca bu hayaller de silinip gidiyor.
0: Evet ama tıp tarihinde bu tür olaylara seyrek de olsa rastlanıyor. Bu konuda bize yardımcı olacak mısınız?
1: Olurum ama bu çok masraflı bir iş.
2: Bunu kendinize dert edinmeyin. Biz elimizdeki imkanlarla masrafları karşılarız. Yeter ki siz razı olun.
1: Evet. Nasıl isterseniz.
2: O halde anlaştık Kuşçu baba. Yarın ilk işimiz bu konuda bir uzmanla görüşmek olacak.
1: Yalnız düşündünüz mü acaba? Ya umutlarımız boşa çıkarsa?
2: Olsun çıksın. Siz yine de bir büyüğümüz olarak yanımızda kalacaksınız. Bundan böyle sizi yalnız bırakmayız artık.
0: Bir şey daha var. Gazetelere ilan vererek babamın Kore'de nasıl şehit olduğunu bilip hatırlayabilen birini de aradığımızı yazalım.
2: Bunun pek yararlı olacağını sanmıyorum Çetin. Zira aradan çok uzun zaman geçti. Ama yine de denemekte yarar var tabii.
0: Evet Kuşçu baba. Şimdi izninizle biz gidelim. Yarın sabah gelip sizi hastaneye götürürüz.
1: Peki çocuklar, sağ olun.
3: Evet, doğrulabilirsiniz.
1: Bilmem size yardımcı olabildim mi doktor bey evladım?
3: Siz rüyanızda sık sık küçük bir çocuğa rastlıyor musunuz? Hı hı. Onunla kucaklaşıyor, bağrınıza basıyor musunuz, öyle mi?
1: Evet doktor bey.
3: Peki düşlerinize giren o çocuk şu resimdeki çocuğa benziyor mu?
1: Tabii benziyor.
3: Peki o çocukla birlikte başka neler görüyorsunuz?
1: Geniş bahçeli bir ev, bir havuz. Çocuk bu bahçede oynuyor. Koşarken pek yürümüyor gibi. Sanki emeklemekten yeni kurtulmuş, yürümeye başlayan yeni çocuklar gibi yürümeye başlıyor.
3: Anlaşıldı. Sizi bir müddet için hastanemize yatırıp müşahede altına almak istiyorum. Kabul eder misiniz Kuşçu baba?
1: Eğer bir yararı olacaksa ben hazırım doktor bey evladım.
3: Allah büyüktür Kuşçu baba.

0: Ne dersiniz doktor bey? Kuşçu baba geçmişini hatırlayabilecek mi?
1: Başındaki yaranın röntgenini alıp beyin durumunu incelemeden bir şey söyleyemem. Ama psikolojik bir tedavi uygulayarak başarılı olacağımızı sanıyorum.
2: Peki ihtiyarın gördüğü düşlere ne anlam veriyorsunuz?
1: Bu düşler çok önemli Metin Bey. Belki onu düş içindeyken konuşturabiliriz. Düşlerinde hep aynı çocuğu ve aynı yeri görmesi de önemli bir ipucu. Siz onun tarif ettiği gibi bahçeli, havuzlu bir ev hatırlıyor musunuz?
2: Yok, hayır. Hatırladığıma göre babamızın sağlığında biz Polatlı'da oturuyormuşuz. Oturduğumuz evin de bahçesi falan yoktu. Öyle değil mi Çetin?
0: Evet öyle abi.
1: Unutmuş olamaz mısınız?
2: Ben o yaşlarda 6 yaşındaydım. Çetin belki hatırlamaz ama ben iyi hatırlıyorum. Ama yine de en iyisini ablam bilir. Ona bu konuyu yazalım. Sizce bu çok önemli mi doktor bey?
1: Evet, düşler genellikle bilinç altında kalan duyguları, anıları canlandırır. Öncelikle ihtiyara bir test uygulamamız gerekecek.
2: Bunu size bırakıyoruz doktor bey. Babamız olmasa bile onun hafızasına kavuşmasından hepimiz mutluluk duyacağız.
1: Hasta uyudu işte. Seansa başlayabilirim.
2: Ne yapacaksınız ona doktor bey?
1: Sadece konuşacağım. Hey, beni duyuyor musunuz?
3: Evet duyuyorum. Ne istiyorsunuz benden?
1: Adınız nedir?
3: Bilmiyorum, hatırlamıyorum.
1: Peki şimdi düş görüyor musunuz? Görüyorsanız anlatın bana.
3: Evet görüyorum. Bir çocuk. Evet evet bir çocuk görüyorum. Bana doğru koşuyor. Çok güzel bir çocuk. Sarılıyor bana. Baba diyor. Baba diyor. Yavrum evladım benim.
1: Kim o çocuk? Tanıyor musunuz kendisini? Hatırlayabildiniz mi o çocuğu?
3: Bilmiyorum ama benim oğlum olabilir. Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama çok seviyorum o çocuğu. Çok seviyorum. Yeter. Yeter artık, bırakın beni.
0: Ne oluyor doktor bey?
1: Susun ve dinleyin. Sanırım şimdi esir kampındaki günleri yaşamaya başladım.
3: Hayır, hayır. Vurmayın. İşkence yapmayın bana. Söyledim ya, kim olduğumu bilmiyorum. Dur yapma. Süngüleme beni, yapma. Yemin ederim ki kim olduğumu bilmiyorum. Namussuzlar size.
0: Ne oldu? Kime bağırıyor böyle?
1: Anlaşılan esir kampında bir hayli işkence görmüş. O günleri yaşıyor.
0: Lütfen uyandırın kendisini. Boşuna bir işkence de düşünde çekmesin zavallı.
4: Çetin, doktor tedavisinin bir yararı oldu mu kuşçu babaya?
0: Henüz değil ama doktor umutlu, hafızasına kavuşacak diyor.
2: İlginçtir ama düşünde hep Çetin'i görüyor adamcağız.
4: Ben açarım. Aa, Mübeccel abla gelmiş.
5: Girebilir miyim?
4: Tabii tabii ablacığım, buyur.
0: Nermin kimmiş gelen?
5: Benim çocuklar.
0: Ah abla.
2: Ha, Mübeccel abla. Ya bu ne güzel sürpriz böyle.
5: Sürpriz ya. Daha önce gelecektim ama mektubunuz ancak geçen gün geçti elime çocuklar.
2: İyi ama abla, biz mektubu postalayalı çok olmuştu.
5: Evet ama postacı beni evde bulamayınca okula götürmüş. Ev okula çok yakın ya. Okuldan da bana vermeyi unutmuşlar.
4: Hay Allah, aksireye bakın.
5: Kuşçu baba diye bir şeyler yazmışsın. O adamda rahmetli annemize benim ve Çetin'in resmi varmış, öyle mi?
0: Evet abla. İnanılmaz ama çok garip bir rastlantı. Annemin babama Kore'ye gönderdiği o resim kuşçu babanın evinde.
5: Allah Allah. Nerede bu kuşçu baba dediğiniz ihtiyar? Şunu bir de ben görsem.
2: Hastaneye yatırdık abla.
5: Neden? Hasta mı zavallı?
4: Hayır, Metin'le Çetin onu hafızasına kavuşur umuduyla hastaneye yatırdılar.
0: Abla bir şey soracağım sana. O kuşçu baba bahçeli havuzlu bir yerden ve düşlerinde gördüğü bir çocuktan söz ediyor. Bizim Polatlı'daki evimizin bahçesinde havuz var mıydı?
5: Yoktu.
2: Ama kuşçu baba hep aynı düşü ve aynı yeri görüyormuş.
5: Nasıl yani?
0: Resimdeki çocuk, yani ben, havuzlu bir bahçede kollarımı açıp babacığım diyerek ona koşuyormuşum. Tabii düşün de, her zaman aynı yeri ve aynı çocuğu görüyormuş.
5: Bahçeli havuzu bir yer mi? Hı
2: hı. Evet, kuşçu baba öyle anlatıyor. Çocuk da pek yürümeyi beceremiyormuş.
5: Hay Allah. Tabii ya, doğru. Şimdi hatırladım çocuklar.
0: Neyi hatırladın abla?
5: Polatlı'daki evimizin yakınında küçük bir park vardı. Havuzlu. Havuzlu bir park hem de.
2: Ne?
0: Aman Allah'ım.
4: Ay, birden ben de heyecanlanmaya başladım.
5: Babam akşamları Çetin'i alır gezdirmek için o parka götürürdü.
0: Neler söylüyorsun abla?
5: Sen o zamanlar daha yeni yürümeye başlamıştın Çetin.
2: Ama abla, bu takdirde kuşçu baba bizim babamız oluyor.
0: Evet. Kuşçu baba bizim şehit olduğunu sandığımız babamız.
5: Ay be, ay, birden yüreğim küt küt atmaya başladı çocuklar. Sahi mi söylüyorsunuz?
4: Kim geldi acaba? Buyurun.
6: Affedersin kızım. Çetin Bey de mi, burası mı?
4: Evet, burası. Ne istemiştiniz?
6: Gazeteye bir ilan vermişsiniz de onun için geldim.
4: İlan mı? Aa evet. Buyurun Çetin, içeride kendiyle görüşün. Çetin bak, bu bey seni arıyor.
0: Buyurun.

0: Benim adım İsmail. İsmail Çavuş derler bana. Gazeteye verdiğiniz o ilan için geldim.
1: Ya öyle mi? Buyurun, buyurun oturun.
2: Biz Yüzbaşı Mustafa Bey'in çocuklarıyız İsmail Çavuş. Onu tanır mıydın?
0: Mustafa Yüzbaşı mı? Elbette tanırım.
1: Yaşasın, sır çözülüyor gibi.
2: Anlatın çabuk. Siz de Kore'de savaşmış mıydınız?
3: Onunla aynı birlikte miydiniz?
0: Ben Yalova'nın köylüğünden olurum çocuklar. 1950 yılında Kore'ye gönderilen ilk birliktendim. Kıta çavuşuydum. Mustafa Yüzbaşı da bizim bölük komutanımızdı.
2: Bize şehit olduğu haberi gelmişti. Bu konuda bir bildiğiniz var mı?
1: Yani babamız hakikaten şehit olmuş muydu İsmail Çavuş?
0: Ölmüştü beyim. Yüzbaşım şehit olurken ben yanındaydım.
2: Ya öyle mi?
3: Demek babamızın yanındaydınız ha?
0: Evet efendim. Düşman tarafından sarılmıştık. Bir süngü hücumuyla çemberi yarıp çıkmaktan başka çaremiz yoktu. Hücum hazırlıkları yapıyorduk. Yüzbaşım da hazırlıkları denetliyordu.
2: Peki sonra İsmail Çavuş?
0: Hücum başladığında yüzbaşım bizden önce ileri atılmıştı tabii. Ama birkaç saniye sonra onun sendeleyerek yere düştüğünü gördüm.
3: Zavallı babacığım.
0: Hemen yanına koştum tabii. Baktım başından ağır yaralanmıştı.
1: Başından mı dediniz? Yani babamızın başından yaralandığını iyi hatırlıyor musunuz İsmail Çavuş?
0: Tabii. Bırak beni Çavuş. Benden hayır yok. Yalnız şu ceketimi soy. İçinde gizli evraklar var. Yaralı eli geçersem o evraklar düşman eline geçmesin dedi. Ben de dediklerine aynen yaptım. Sonra da yüzbaşımın başı yanına düştü. Ölmüştü.
3: Öldüğünü kesinlikle biliyor musun İsmail Çavuş?
0: O haldeki bir yaralı uzun zaman yaşayamaz efendim.
2: Peki sonra gerisini anlat.
0: Sonra yüzbaşımın eşyalarını Teğmen'e teslim ettim tabii. Teğmen'i çok üzülmüştü. Hatta ağlamıştı bile.
1: Peki özel eşyalar arasında bir resim falan yok muydu?
0: Resim mi? Bilmem.
2: Hatırlamaya çalış İsmail Çavuş. Bu çok önemli bizim için.
0: Çalışıyorum ama yalnız ceketini çıkarırken cebinden bir kart gibi bir şey düşmüştü yere. Evet bir kart düşmüştü. Önemsiz diye almadım tabii. Çünkü o sırada düşmanın kurşunları yağmur gibi üzerimizden yağıyordu.
1: Çok evet. O yere düşen kart resimdi. Ya artık hiç kuşkum kalmadı. Abim. Kuşçu baba bizim babamız. O yaşıyor.
0: Ne? Yüzbaşım yaşıyor mu yani?
2: Biz öyle sanıyoruz ama bunu en iyi tespit edecek sensin İsmail Çavuş.
0: Nasıl yani?
2: Şu anda hastanede babamız olduğundan kuşku duyduğumuz yaşlı bir adam yaşıyor. Hafızasını kaybetmiş. Kim olduğunu bilmeyen bir Kore gazisi. Şimdi seni ona götüreceğiz. Aradan çok uzun yıllar geçtiği için babamızı senden daha iyi tanıyacak hiç kimse yok.
1: Sen babamızı görsen tanıyabilir misin İsmail Çavuş?
0: Elbette beyim. Ben Mustafa Yüzbaşım'la omuz omuza dövüştüm Kore'de. Onu nasıl unuturum?
4: Demek öyle. O halde yalnız bu arkadaş girsin odasına. Bakalım yüzbaşısını tanıyabilecek mi?
2: Olur doktor bey. Biz de kapı aralığından seyrederiz içeriği.
4: İsmail Çavuş aradan çok uzun sene geçti. Tanıyabilecek misin yüzbaşını?
0: İsterse 100 yıl geçti doktor beyim. Tanımam mı ben yüzbaşımı?
4: Madem öyle gel bakalım Çavuş. Sen burada bekle Çavuş. Merhaba kuşçu baba. Nasılsın bakalım?
5: Merhaba doktor bey. Şükür Rabbime iyiyim.
4: Bir ziyaretçim var Mustafa bey.
5: Siz bana Mustafa mı dediniz? He? Kim o Mustafa dediğiniz doktor?
4: Sizsiniz. Adınızı hatırlamıyor musunuz?
5: Şakayı bırakın doktor bey, söyledim ya. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ziyaretçi dediniz. Kim gelmiş buyursun bakayım.
4: İçeri gel İsmail Çavuş.
0: Geldim beyim. Geldim.
4: Bak bakalım şu yatakta yatan...
0: Ama bu benim yüzbaşım. Yüzbaşım bu. Aman Allah'ım. Yüzbaşım yaşıyormuş. Allah'ım bağışla beni komutanım. Ben sizi onu sanıp ona da bırakmıştım. Ama yaşıyorsunuz yüzbaşım.
5: Bakın ben...
3: Baba,
5: ben...
3: Babacığım.
4: Babacığım sen bizim babamızsın.
1: Sen kuşçu baba değilsin. Sen bizim babamızsın.
4: Şükürler olsun.
5: Ben bilmiyorum.
0: Beni tanımadın mı yüzbaşım? Ben İsmail Çavuş'um. Hani Kore'de beraberdik. Sırt sırtta düşmanla çarpışmıştık.

0: Hatırlamadın mı beni yüzbaşım?
1: Babacığım, babacığım ben senin kızın Mübeccel. Yaramaz Mübeccel'ini hatırlasana. Birlikte parka giderdik. Beni salıncakta sallardın yani.
2: Beni de hep omuzlarımda gezdirirdin.
3: Ya, beni de elimden tutup evimizin yakınındaki havuzlu parka götürürdün. Düşün baba, havuzlu parkı düşün.
4: Allah Allah. Havuzlu park mı dedin?
3: Evet baba, hemen evimizin yakınındaydı.
4: Ama o düş değil miydi?
3: Hayır baba, gerçekmiş.
4: Demek sizler benim çocuklarımsınız ha? Öyle mi? Artık ben kimsesiz yalnız biri değilim, öyle mi ha?
2: Değilsin baba, değilsin.
1: Ben varım, oğulların
4: ama,
1: var.
4: Ama ben hala hiçbir şeyi hatırlayamıyorum.
1: Olsun, hatırlamasan da olur babacığım. Dün önemli değil, yarın önemli bizim için.
4: Havuzlu park, havuzlu park, Mübeccel, Çetin, Metin. Başım ağrıyor. Başıma ağrı girdi. Gidin! Gidin buradan! Hayır yapmayın! Vurmayın bana, dokunmayın. Yemin ederim ki kim oldum
1: hatırlayamıyorum. Doktor! Doktor Bey! Doktor Bey, ne oldu babama?
5: Önemli değil. Hafif bir şok geçiriyor hanımefendi. Lütfen kendisini yalnız bırakın artık.
2: Tehlikeli değil ya doktor.
5: Sanmıyorum. Hatta bu şokun belki yararı bile olur kendisine.
3: Ay, çabuk gelir mi kendisine?
5: Merak etmeyin. Bir iki saat sonra geçer.
3: Kuşçu baba, bizim babamızmış Nermin. İsmail Çavuş onu tanıdı.
1: Peki o da sizi tanıdı mı?
3: Hayır, şimdilik hatırlamıyor ama doktora göre babamız hafif bir şok geçiriyormuş.
2: Doktor önemsiz olduğunu söyledi.
1: Hafif bir baygınlık geçiriyor. O artık Kuşçu baba değil. O bizim babamız çocuklar.
6: Duydum abla. Kuşçu baba bizim dedemizmiş.
7: Yaşasın. Biliyordum zaten, emindim bundan.
6: Ne güzel, artık bizim de bir dedemiz var.
8: Ya Rabbi sana şükürler olsun. Çocuklarımız dedeye, kocalarımız babalarına, ben de bir kayınpedere kavuştum.
2: Çetin bak, doktor geliyor.
3: Acaba babamız şoku atlattı mı abi?
5: Evet, isterseniz Mustafa Yüzbaşı'yı görebilirsiniz abi.
1: Şok geçti mi? Babamız bizi hatırlayacak mı doktor bey?
5: Neden bunu kendisine sormuyorsunuz?
2: Hepimiz birden yanına girebilir miyiz doktor?
5: Elbette, başta İsmail Çavuş olmak üzere hepiniz girebilirsiniz yanına.
8: Ya çocuklar? Onlar da dedelerini görebilirler mi?
5: Elbette.
9: Yüzbaşım, yüzbaşım ben İsmail Çavuş. Akşam tekmilini vermeye geldim.
4: Seni dinliyorum Çavuş. Tekmilini ver bakayım.
9: Evet, teftişe hazırdır komutanım.
4: Lan!
10: Çavuş, İsmail Çavuş'um benim.
0: Beni tanıdığına göre aklı başına geldi.
10: Çok yaşlanmışsın.
0: Geçtin öyle mi?
10: Çok yaşlanmışsın.
9: Yaşlanırım ya. Yıllar geçti yüzbaşım. Siz de yaşlanmışsınız.
1: Baba, babacığım.
2: Bizi de hatırladın mı baba?
3: Seni tekrar evet. Bulduğumuza çok sevindik babacığım.
10: Evlatlarım, yavrularım benim. Allah'a Rabbim şükürler olsun. Tekrar sizlere kavuştum.
6: Kuşçu baba, kuşçu baba. Ay şey, dedeciğim, deden benim, tatlı deden.
4: Torunlarım, yavrularım. Gelin sizleri bir kucaklayayım bakayım. Öyle mutluyum ki bilemezsiniz.
6: Biz de kuşçu babacığım. Ay bulutuyorum.
4: Olsun olsun. Eğer içinizden bana kuşçu baba demek geliyorsa öyle deyin be yavrularım. Zaten sizler beni, ben de sizleri hep kuşçu baba olarak sevmemiş miydik ha?
11: Kayıp Kore Gazisi adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.
12: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
13: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
14: Şimdi reklamlar.
15: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
16: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
17: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
18: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
19: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
20: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
15: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
12: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
15: www.radyohedef.com.
12: Tıklayın.
21: Zorunlu yayın.
22: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
21: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Terzi'nin tevbesi. Bir terzi Allah dostlarından birine sorar. Peygamberimizin Allahu Teala günahkar kulunun tövbesini canı gargaraya gelmeden kabul eder. Hadis-i şerif hakkında ne buyurursunuz? Cevap vermeden o kimseye sorar mübarek zat. Mesleğin nedir? Terziyim, elbise dikerim. Terzilikte en kolay şey nedir? Makası tutup kumaş kesmektir. Kaç senedir bu işi yaparsın? 30 senedir. Canım gargaraya geldiği zaman kumaş kesebilir misin? Hayır, kesemem. Bir müddet zahmet çekip öğrendiğin ve 30 sene kolaylıkla yaptığın bir işi o zaman yapamazsan ömründe hiç yapmadığın tövbeyi o zaman nasıl yapabilirsin? Bugün gücün yerindeyken tövbe et. O zaman belki yapamazsın buyurdu.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633 0531 843 5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağı'nın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.
6: Cenab-ı Allah İsa aleyhisselamı fakirlere bir numune olarak göndermiştir. Çünkü İsa aleyhisselamın hiçbir dünya malı yoktur. Fakirliğinden dolayı Allah'a ibadet edemediğini söyleyenler İsa peygamberden ibret almalıdırlar. İsa aleyhisselam bir gün bir adamın parmaklarıyla sakalını hilallediğini gördü. O zamana kadar kullanmakta olduğu tarağını da o zata vererek kendisi ondan sonra tarak kullanmadı. Yine bir gün bir adamın avucuyla su içtiğini gördü. Demek ki benden de fakir kimse varmış diyerek daima yanında bulundurduğu su tasını o adama vererek ondan sonra su içmek için ellerini kullandı. Bir başka seferinde ise başını bir taşın üzerine koymuş öyle uyumak istiyordu. Şeytanı aleyhillâne, ''Ya İsa, bakıyorum da canının kıymetini ne iyi biliyorsun?'' dedi. Bunun üzerine İsa aleyhisselam başının altından taşı dağıttı ve öyle uyudu.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

tacirleri kol geziyor, beleş dünyalar satanlar. Daha filizken soluyor kent ışıklarında çocuklar, kızlar. Geç gelen günün sabahında bir beyaz sancıda, kum taneleri gibi dökülüyorlar hayatın avuçlarından.

bir anlık mutlulukta bulmuş beni annem babam. Ve ruhum yıllardır varoluş kavgasında. Sevmek yanında olmaktır benim sevgilerim uzaktan uzaktan.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHA Ankara Şubesi.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
9: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Kainatın ve Dünyanın Hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
15: Radyo Hedef, FM 91.8.
16: Batınsın sen. Öyle ki, öyle ki incelikle gizleniyorsun. Sana açılan her pencereyi bir daha perde eğiliyorsun. Her şeyin aslı yanında, her işin sırrı ilminde, herkesin gizlisi saklısı elindedir.
17: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
18: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi l'azim, subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinet arşihi ve midadi kelimatihi ala Resulina salavat. Kıymetli dinleyenler, Zülfikar Mecmuası'ndan 25. sözü işlemeye devam ediyoruz. Neydi 25. söz? Kur'an-ı Kerim'in mucizelik cihetlerini anlatan, izah eden bir risaleydi. Risale-i Nur külliyatından. En başta demiştik ki Kur'an-ı Kerim pek çok cihetle, hadsiz cihetle mucizedir. Kelimesinden ayetlerine, suresine, bütününe kadar mucizedir. Burada 40 vechi, 40 cihet itibariyle mucize nasıl mucize olduğu, nasıl beşeri ve cinni acizde bıraktığı izah edilecek demişti. İzah etmeye devam ediyoruz. İşte belagatından, beraatından, selasetinden, misallerle, ayet-i kerimelerden, örneklerle Kur'an-ı Kerim'in mucizeliğini anlamaya, öğrenmeye devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Cezaletinden örnek vermiştik. İkinci misalde kalmıştık. İkinci nükteyi belagatın, yani hale uygun, hale mutabık düzgün söz söyleme sanatı da Kur'an-ı Kerim'in cezaletinde olduğu gibi, o söz söylemede, söz dizilişindeki bir heybet vardır Kur'an-ı Kerim'in, cezalet deniyor. Bu cihet itibariyle birkaç ayet-i kerimeyi misal olarak anlatmıştık değerli dinleyenler. İkinci nükteyi belagatın ikinci misalinde kaldık. Kur'an-ı Kerim'in belagatındaki mucizeliğini gösteren güzel ve yerinde söz söyleme, hale uygun düzgün söz söyleme halindeki ikinci misale gelmiştik değerli dinleyenler. Oradan devam edelim inşallah. İkinci misallerinden Bismillahirrahmanirrahim. İnne fî halgıs semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli ve nehâri vel fulkilletî tecrî fil bahri bima yenfe'un nâse ve mâ enzelallâhu minessemâi min mâin fe ahyâ bihil arda bâde mevtihâ ve bethe fîhâ min kulli dâbbetin ve tasrifur riyâhe ve sahâbil musakhâri beynessemâi vel ardı le âyâtin li kavmin yâkilûn. Sadakallâhul azîm. İşte Cenab-ı Hakk'ın kemal-i kudretini ve azamet-i rububiyetini gösteren ve vahdaniyetine şehadet eden semavat ve arzın hılkatindeki, yaratılışındaki tecelli-i saltanat-ı uluhiyet. Bu kısımda Cenab-ı Hakk'ın kuvvetindeki, kudretindeki, gücündeki mükemmelliği gösteren, nihayetsizliği gösteren, yine tüm kainatı tedbir ve terbiyesinde ve emri altında tutmasındaki azamet-i rububiyetini gösteren ve Allah'ın varlığına ve birliğine şahitlik eden mevcudattan bahsederek, hasaten semavat ve arzdan, gece gündüzün ihtilafından bahsederek, Allah'ın varlığına, birliğine, vahdaniyetine, yani kudretindeki kemaline, rububiyetindeki azamete dikkat çekilen ayetteki mucizelere bakacağız. Nasıl belagat

ülkeler olduğunu göreceğiz. Önce ayet-i kerimenin mealini sizlere arz edeyim değerli dinleyenler. Şüphesiz ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ihtilafında, yani ard arda gelmesinde, insanlara fayda veren şeylerle yüklü olarak denizde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten bir su indirip de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesi ve orada her hareketli canlıyı yaymasında, neşretmesinde, rüzgarların yönlendirilmesinde ve göğe ve gökle yer arasında emre boyun eğdirilmiş bulutlarda akıl erdirecek bir topluluk için Allah'ın varlığına ve birliğine kat'i deliller vardır. İşte bu ayetteki belagat nüktesine ve o nükteden Kur'an-ı Kerim'in bu cihet itibariyle de nasıl mucize olduğuna bakacağız değerli dinleyenler. Ne diyordu? Burada neye dikkat çekiyor? Semavattan, arzdan, içindeki canlıların neşredilip, diriltilip yayılmasından, rızıklarının verilmesinden, rüzgarın yönlendirilmesinden, gökle yer arasında duran bulutlardan, gece gündüzün arka arkaya gelmesinden, Allah'ın varlığına, birliğine, kuvvetine, kudretine, rububiyetine akıl erdirenler için nice deliller vardır diyor. Yine bunlarla birlikte gece gündüzün ihtilafındaki tecelli-i rububiyet, hayatı içtimaiyi insana, yani insanın cemiyet hayatına, toplum hayatına en büyük bir vasıta olan gemiyi denizde teshir ile tecelli-i rahmet, gemiyi denize nispetle adeta bir nokta gibi kalan gemiyi o koca denizin üstünde akıp götüren Allah, orada tecelli eden rahmet ve semadan ab-ı hayatı, yani hayat suyunu, yağmuru ölmüş zemine gönderip, zemini 100.000 taifelerle ihya edip, yeri gökten gönderdiği su ile ölmüş zemini, yeri toprağa sulayıp, 100.000 çeşit canlılarla ve taifelerle, onların had ve hesaba gelmez efradıyla bir mahşer acayip, acayip bir toplanma yeri haline getirmekteki tecelli-i azameti kudret, kudretinin büyüklüğü, o azim büyük mükemmel kudretinin tezahürlerini görüyoruz, tecellilerini görüyoruz. Bunlara dikkat çekiyor ayet-i kerime ve zeminde hadsiz muhtelif hayvanatı, çeşit çeşit, sayısını bilemediğimiz kadar çok hayvanları nereden, basit bir topraktan halk etmekteki, yaratmaktaki rahmet tecellisi ve kudret tecellisi ve rüzgarları nebatat ve hayvanatın, bitkilerin ve bütün canlıların teneffüs ve telkahlerine hizmet gibi. Rüzgarla da ne yapıyor Cenab-ı Hak kıymetli dinleyenler? O rüzgarı kendisinin kudretine, rahmetine, varlığına, birliğine delil olan unsurlardan biri olan rüzgarı bitkilerin ve hayvanların hem nefes almalarına, hem aşılanmalarına, tozlanmalarına, yani döllenmelerine hizmet ettirmek gibi vazayif-i azimeyle, müthiş bir vazife, çok büyük bir vazife. Bunlarla tavzif edip, görevlendirip, tedbir ve teneffüse, salih vaziyete getirmek için tahrik ve idaresindeki tecelli, rahmet ve hikmet. Öyle bir hikmet, öyle çeşitli faydeler var ki rüzgarın gitmesinde, öyle bir rahmet ki doğmuş yahut doğacak küçücük yavrudan meyvelerin, çiçeklerin, dalların, ağaçların şimdiki tabirle oluşumuna kadar hadsiz rahmet ve hikmet tecellileri görünüyor. Peki bu kadar telkihe vesile olan, teneffüse vasıta olan rüzgarı yön verip sağdan sola, soldan sağa, denizden karaya, karadan denize, kuzeyden güneye, doğudan batıya estiren kimdir? Sebepsiz, gayesiz de değil, müthiş bir hikmetle. Onu tahrik eden, idare eden nedir? Bir rahmet ve hikmet tecellisidir. Ve yine zemin ve asuman ortasında, yani yerle gök arasında, vasıtayı rahmet olan bulutları, bulutlar nedir? Rahmet vasıtasıdır. Yağmuru indirir, ab-ı hayat olur o su, zeminde bitkilere, hayvanlara, bütün canlılara, hatta cansızlara rahmet olur. İşte rahmet vasıtası olan o bulutları, gökle yer arasında,

bir acayip mahşer yeri gibi yapıp orayı orada toplayan, muallakta onları toplamak sonra dağıtmak, adeta asılı gibi boşlukta duruyorlar. Kim tutuyor? Orada onları tutup sonra dağıtmak bir ordu gibi adeta. İstirahat ettirip vazife başına davet etmek gibi. Hadi vazife başına yağmur yağdırın, hadi vazife başına toplanın, sonra hadi istirahat edin biraz, dağılın. Ordu misali, kendisine bir ordu yapan. Teshirindeki tecelli-i rububiyet, işte Rabbimizin Rablığını yani rububiyetini görüyoruz. Her şeye boyun eğdirmek, her şeye emrini geçirmek, her şeye verdiği vazifeyi yaptırtmak gibi tecelli-i rububiyeti görüyoruz. İşte oradan mensucat-ı sanatı taadat ettikten sonra ayet-i kerime ne yaptı şimdi? Sanat mensucatlarını, sanat dokumalarını saydı, taadat etti. Yeri, göğü, içindekileri, rüzgarı, bulutları, onların vazifelerini, geceyi, gündüzü ve hakeza. İçinde yayıp ve neşrettiği, ihya ettiği canlıları taadat edip saydıktan sonra aklı olanları hakaikine ve tafsiline sevk edip, eğer aklınız varsa diyor, ey şuur sahipleri, akıl sahipleri, ey cin ve insan topluluğu, ey imtihanla mükellef olanlar, aklınız varsa bunların hakikatlerine, tafsilatlarına bir bakınız, tefekkür ediniz, düşününüz diyerek oradan Allah'ın varlığını, birliğini bulacaksınız. Oradan rububiyetin azametini göreceksiniz, kudretin mükemmelliğini anlayacaksınız diyerek tefekkür ettirmek için ve ayatilli kavmin yaqilun der, işte akıl erdiren bir topluluk için onda nice deliller vardır diyerek onunla ukulu yani akılları, akıl sahiplerini ikaz için ne yapar? Akla havale eder. Akla kapı açar ama iradeyi elden almaz. Der ki işte bunları bir düşünün bakalım. Bu yedi kat semayı, içindeki kandil hükmündeki gezegenlerle, güneşlerle kim yarattı? Kim durduruyor onları? Hikmetle kim çalıştırıyor? Emrine kim boyun eğdiriyor? Bu güneş her gün sizin için dolduran, batıran, geceyi gündüzü arka arkaya getiren kimdir? Yağmuru, rüzgarı, bulutları emrinize musahhar eden zatı anlamıyor musunuz diyor. Bütün bu unsurlar adeta Rabbimizin sanatının birer dokuması gibidir. Bunları akla havale edip bunların ayrıntılarını, teferruatını, hikmetlerini düşünün, nasıl olduğunu anlayın, oradan tevhidi bulun diyor Cenab-ı Hak. Böyle müthiş bir belagat, bir belagat nüktesi, hale uygun güzel söz söyleme sanatını mucize olarak Kur'an-ı Kerim'de görmüş oluyoruz değerli dinleyenler. Üçüncü meziyeti cezalete geldik. Yani söz söylemede, söz dizimindeki o heybet. Yani Kur'an Cenab-ı Hakk'ın fiillerini tafsir ediyor. Sonra bir fezleke ile icmal eder. Önce ayrıntısıyla anlatıyor. Sonra bir özetle tamamlıyor. Tafsili ile kanaat verir. Yani açıklamalarıyla Cenab-ı Hakk'ın fiillerini açıklayarak kanaat verir. İcmal ile sonra onu bir özetleyip toparlamakla hıfzettirir. Akıllarda, hafızalarda da bırakır onu ve bağlar. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike yeştebike rabbuke yuallimuke min te'vilil ahadithi ve yutimmu ni'metehu aleyke ve ala ali Yakube kema etemmeha ala ebeveyke min gabl İbrahim'e ve İshak'a inne rabbeke alimun hakim. Mealini söyleyelim, devam edelim mevzuya kıymetli dinleyenler. Böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyaların tabirini öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi sana ve Yakubo ailesine de nimetini tamamlayacaktır. Şüphesiz ki Rabbin hakkıyla bilen alim, her işi hikmetli olan hakimdir. Yusuf suresi 6. ayeti kerime değerli dinleyenler. İşte Hazreti Yusuf ve ecdadına edilen nimetleri şöyle işaret eder. Yusuf aleyhisselama ve Yusuf aleyhisselamın babası Yakub'a ve Yakub ailesine Cenab-ı Hak nimetlerini şöyle ifade eder. Der ki, sizi bütün insanlar içinde makam-ı nübüvvetle serfiraz,
Yani bütün insanlar içinde. Peygamberlik makamıyla sizi bütün insanlara üstün kılan, onlar içinden sizi seçen, size böyle nimet veren, bütün silsile-i enbiyayı, peygamberler silsilesini silsilenize rapt edip, bütün peygamberleri sizin silsilenize, ailenize dahil edip, onlara size bağlayıp rapt edip, silsilenizi, sizin evvelinizi ve sizden sonrakileri nevi beşer içinde, yani insanlık içinde bütün silsilenin serdarı, adeta başkumandanı, hanedanınızı, ailenizi ulûm-u ilahiye ve hikmet-i rabbaniyeye bir hücre-i talim ve hidayet suretinde getirip, sizin hanedanınızı da, ailenizi de ilahi ilimlere ve rabbani hikmetlere talim ettiren bir medrese gibi. Hanedanınızı da böyle yapan, orada ilahi hikmetleri, rabbani ilimleri talim ettirip, hidayet edip, o surete getirip, o ilim ve hikmetle dünyanın saadetkârı, saadetkârane saltanatını ahiretin saadet-i ebedisiyle sizde birleştirmek. Yani hem hanenizi peygamber hanesi, peygamberler hanesi yapmak, hem insanlığa sizin vasıtanızla ve silsileniz vasıtasıyla orayı bir hidayet mektebi yapmak, sizi insanlar içinde şerefli kılmak, sizi ve sizin hanedanınızı insanlar içinde serdar yapmak, ilim ve hikmetle dünya saadetini, saltanatını size vermekle birlikte, ahiret saadetini, ebedi saadetini de sizin bu hanedanınızla birleştirmek, seni ilim ve hikmet ile Mısır'a aziz ve reis, sana da ey Yusuf ilim verip, hikmet verip Mısır'a aziz yapmak, reis yapmak, hem âli bir nebi, yüce bir peygamber, hem hakim bir mürşid etmek, hikmetli bir irşad edici etmek seni. İşte bunlar içinde olan nimet-i ilahiyeyi, Allah'ın bu nimetlerini, dünya itibariyle şerefli bir aile, silsile itibariyle peygamberler silsilesine, o silsile içinde barındıran bir aile, hikmet ve irşad evi, insanlara serdar olmuş bir silsile. Sonra da Yusuf Aleyhisselam'ın şahsına dönerek, ey Yusuf, seni de ilimle, hikmetle Mısır'a reis yaptık, aziz yaptık. Hem de bir mürşit yaptık, hikmetli bir insan yaptık. Âli bir peygamber kıldık seni diyerek nimetlerini sayıp, Kur'an-ı Kerim nimet-i ilahiyeyi zikir ve tadat edip tek tek sayıyor, hangi nimetleri verdiklerini hatırlatıyor. İlim ve hikmet ile onu, âba ve ecdadını, babalarını, atalarını mümtaz ettiğini, onları da üstün kıldığını, ayrıcalıklı kıldığını zikrediyor Kur'an-ı Kerim. Sonra senin Rabbin alim ve hakimdir der. Bütün bu nimetleri sayar, anlatır, tafsir eder, yani açıklar. Sonra bir fezleke ile icmal eder, özetler. İşte senin Rabbin alim ve hakimdir. Her şeyi bilen alim, her işi hikmetli olan hakimdir der. Onun rububiyeti ve hikmeti iktiza eder ki, işte o alim ve hakim olan Rabbinin rububiyeti ve hikmeti şöyle gerektirir ki, seni ve âba ve ecdadını, hem seni hem senin babalarını, atalarını alim, hakim ismine mazhar etsin. Allah semî ve alim olduğu için, sizi de böyle beşeriyet içinde şerefli kıldığı için, peygamberlikle üstün makamlara erdirdiği için, o alim ve hakim ismi iktiza ediyor ki, seni ve senin ecdadını da alim ve hakim ismine mazhar etsin. Yani siz de ilim sahibi, hikmet sahibi olasınız ve böyle yaptık diyor. İşte o mufassal nimetleri şu fezleke ile icmal eder. Böylece o açıkladığı nimetleri, bu sonuç bildirgesi diyorlar ya, şimdi bir özetle, değerlendirmeyle ve sonunda bir neticeyle bağlar. Hem mesela başka bir misal şöyle değerli dinleyenler. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahümme malikel mülki tü'dil mülke men teşâ. İşte şu ayet. Ne diyor ayet-i kerimede değerli dinleyenler? Habibim ya Muhammed, de ki ey mülkün gerçek sahibi olan Allah, dilediğine mülkü verirsin. Ali İmran suresi 26. ayetten iktibas değerli dinleyenler, bir kısmı yani.

Mülkün gerçek sahibi olan Allah Teala ya diyor ki, böyle de diyor peygamberimize, sen mülkü dilediğine verirsin. İşte şu ayet Cenab-ı Hakk'ın nevi beşerin hayat-ı içtimaiyesindeki tasarrufatını şöyle gösteriyor ki, Allah Teala'nın insanların içtimai hayatında, cemiyet hayatında şöyle bir tasarrufu var ki bu ayet onu gösteriyor diyor. Nedir o da? İzzet ve zillet, fakr ve servet doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın meşiyetine ve iradesine bağlıdır demektir. Ayetin devamında yine öyle geliyor değil mi değerli dinleyenler? Kulillahümme malikel mülkü tu'tul mülke men teşâ. Sonrasında yine izzet ve azametten bahsederek devam ediyor. İşte buna vurgu yaparak diyor ki, sizin üzerinizde, sizin yaşadığınız cemiyette beşere, yani sizlere servet vermek yahut onu fakir etmek doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın meşiyetine, iradesine bağlıdır, ona tabidir. Aziz etmek, zelil etmek yahut yani yüceltmek, şerefli, haysiyetli kılmak yahut aşağıya düşürmek yine Allah'ın elindedir, onun meşiyetiyledir, onun dilemesiyledir diyerek Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın meşiyetine ve iradesine bağlı olduğunu, bunların yani servetin, malın, mülkün, mevkinin, servetin, izzetin, zilletin Allah'ın dilemesine bağlı olduğundan bahsediyor. Demek kesret tabakatın en dağınık tasarrufatına kadar. Demek ki şu çokluk içinde kainattaki mevcudattan hislere, latifelere, duygulara kadar. Mal, mülk, servetten izzet, zillete kadar. Maddi, manevi, zahiri, batını ne varsa. Bu dağınıklık çokluk içinde, çokluk tabakaları içinde en dağınık idareye kadar, en dağınık hususlara kadar bir tasarruf var. İşte o tasarruf, o irade ve idare ne iledir diyor ayet-i kerime? Meşiyet ve takdir-i ilahiye iledir. Yani Allah-u Teala'nın dilemesiyle ve takdir etmesiyle olur. Tesadüf karışamaz. Ya tesadüfen oldu, tesadüfen izzet sahibi oldum ya da yüceldim, şeref, şan, şeref sahibi oldum. Tesadüfen alçaldım, tesadüfen malım mülküm oldu, tesadüfen falanı gördüm, tesadüfen şunu yaptım, fakir oldum. Böyle değil. Peki nasıldır? Ancak Cenab-ı Hakk'ın takdiri ile, ilahi takdiriyle, meşiyetiyle, iradesiyledir, dilemesiyledir der. Der ki hatta tesadüf hiçbir yerde yoktur. Tesadüf karışamaz. Rastgele olamaz yani. Şu hükmü verdikten sonra ayet. İnsaniyet hayatında en mühim iş onun rızkıdır. Bu hükmü veriyor Kur'an-ı Kerim. Sonra İnsaniyet hayatına baktığımız zaman en mühim iş nedir değerli dinleyenler? Öncelikle rızıktır. Hayatımızın rızkı. Şu ayet beşerin rızkını doğrudan doğruya Rezzak-ı Hakiki'nin. Peki bize rızık lazım. Bu rızık nereden geliyor? Doğrudan doğruya hakiki rızık verenin yani Cenab-ı Hakk'ın, Rezzak-ı Hakiki'nin hazine-i rahmetinden gönderdiğini. Rahmet hazinelerimden gönderiyorum diyor Cenab-ı Hak size doğrudan doğruya. Sizin rızkınız bana ait. Rahmet hazinesinden. Bunu bir iki mukaddeme ile ispat ediyor. Şöyle ki nasıl ispat ediyor ona bakacak. Der ki rızkınız yerin hayatına bağlıdır. Sizin hayatınız için lazım olan rızık yerin hayattar olmasına bağlıdır. Peki yer nasıl hayattar olacak? Zemin, toprak, taş neyse. Yerin dirilmesi gerekiyor. Ölü toprak kışın ölüyor mesela. Yerin dirilmesi ise bahara bakar. Bahar gelecek. Peki kışı getiren, baharı getiren kimdir o halde? Yer hayat bulacak. Onun hayat bulması bahar iledir. Bahar ise, bahar ne ile olacak? Şems ve kameri teshir eden, gece ve gündüzü çeviren zatın elindedir. Gece gündüz arka arkaya gelecek. Günler geçecek. Güneş ve ay belli bir menzilde dönecek, hareketlerini yapacaklar. Mevsimler geçecek ve kıştan bahara döneceğiz. Bakınız, insanın rızkı yere, yerin hayattar olması, bahara, baharın gelmesi gece ve gündüze, ay ve güneşe bağlı. Onları teshir eden kim? Cenab-ı Hak. Bakınız ayet-i kerime nereden nereye dikkat çekiyor değerli dinleyenler. Nasıl mucizeliğini ispat ediyor. Öyleyse madem ki şems ve kameri boyun eğdiren,
onları vazifede çalıştıran, gece gündüzü çeviren zatın elindedir baharın gelmesi. Öyleyse bir elmayı bir adama hakiki rızık olarak vermek, bütün yeryüzünü bütün meyvelerle dolduran o zat verebilir ve ona hakiki rezzak olur. Hakiki rezzak kim oluyor o halde? Ancak Cenab-ı Hak'tır. Bir tek elmayı dahi. Bize basit küçük geliyor değil mi değerli dinleyenler? O elmanın vücuda gelmesi, rızık olarak birine gitmesi neyleymiş demek ki? Cenab-ı Hakk'ın meşiyeti ve dilemesi iledir. Çünkü o elma için, o elmanın cildinin dokunması, içinin etli kısmının yapılması, çekirdeğinde programının yazılması, belirli bir şekilde kokuda tatta olması, belli bir mevsimde gelmesi, kuru topraktan, kuru daldan çiçek meyveye dönüşmesi, hepsi ayrı mucize, ayrı delildir. Lakin o elmanın olması için daha büyük baktığımız zaman, yerin canlanması lazım. Yerin dirilmesi için bahar lazım. Baharın olması için gece gündüzün dönmesi, ayın ve güneşin musahhar edilmesi lazım. Mevsimlerin getirilip götürülmesi lazım. Demek rızıklar hakiki manada nereden geliyor? Rezzak-ı hakikinin, yani Cenab-ı Hakk'ın rahmet hazinesinden geliyor. O halde bizim aldığımız her nefesten tutunuz, yediğimiz en küçük bir lokmaya kadar her birisinin hakiki sahibi kimdir? Rezzak-ı hakiki olan Cenab-ı Hak'tır. Ancak o hakiki rezzak olabilir. Yoksa elma bahçesi olanın değildir elma. Elmayı satan tablacının değildir, haldeki kabız malın değildir, satın alan kişinin değildir elma. Elma, elmayı yaratan sahibinin malıdır. Ona dikkat çekiyor. O halde Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle, Allah namına ver. Vesselam hükmü var diye birinci sözün sonunda. Ondan dolayı her nimette bizim üç vazifemiz var. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. O nimeti mesela bahsettiği diyelim bir elma bize rızık olarak geldi. Allah'tan bileceğiz onu. Evet, insanlar vesilesiyle gelir. Teşekkür edebiliriz, bir sakınca yok. Ama onu o insana mal etmeyeceğiz. Hakiki mal sahibi Allah'tır. O halde Allah adıyla başlayacağız. Yani yerken Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz. Bitirdik. Onu yemeği de bize nasip eden Allah-u Teala. Yedik, hazmetmeyi de nasip eden Cenab-ı Hak. Onu içimizde parçalara ayırıp, öğütüp, kan yapan, kemik yapan, et yapan, hücre yapan, göz yapan, kulak yapan Allah'a şükretmemiz gerekiyor. Kazuratını attıran yine kimdir? Cenab-ı Hak'tır. Bakınız, bir tek elma için ay ve güneşin musahhar olmasına ihtiyaç var. Bunu yapan kimdir? Cenab-ı Hak. O halde bitirince de şükredeceğiz. Sonra bunun rahmet hazinesinden geldiğini, Cenab-ı Hakk'ın bunu bize lütfettiğini, ikramen verdiğini, nimet olarak hazinesinden gönderdiğini, Allah'ın yerlerin göklerin sahibi olduğunu, nimetten nimetin sahibine ulaşmaktır şükür. Evet, demek ona hakiki rezzak ancak Cenab-ı Hak'tır. Sonra da der ki Estağfurullah, Bismillah, terzulu men teşâ ve gayri hisab der. Yani der ki sonra dilediğini ise hesapsız rızıklandırırsın. Yine Âl-i İmran suresinin o da 27. ayeti oluyor değerli dinleyenler. Dilediğini de hesapsız rızıklandırırsın der. Şu cümlede o tafsilatlı fiilleri ne demiştik hani meziyetine örnek gösterirken Kur'an-ı Kerim'in önce verdiği nimetleri sayar, açıklar, tadat eder, izah eder. Sonra bir fezlekeyle icmal eder. Onu toparlar, bir sonuç şeklinde özet olarak bize sunar, hıfzettirir. İşte ne diyor? Sen dilediğini dilediğin gibi hesapsız rızıklandırırsın ya Rabbi. O anlayışa bizi getirir bu ayetle. Şu cümlede tafsilatlı fiilleri ne yapmış olur? İcmal eder ve ispat eder. İşte bir tek elmadan Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini, kudretini, vahdaniyetini görürüz. Çünkü o bir tek elma için her nimet böyledir şüphesiz. Gece gündüze, bahara, yere, rüzgara, buluta, güneşe, aya bunların musahhar edilmesine ihtiyaç vardır. Kim yapabilir bunu? Çiftçi mi yapıyor? Onu satan esnaf mı yapıyor? Yiyen insan mı yapıyor? Satın alan mı yapıyor? Yoksa yapan Cenab-ı Hak mıdır? O halde Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır. Nimetlerini sayar, rububiyetini gösterir, kudretini gösterir, vahdaniyetini gösterir. Sonra icmal eder bunu. Demek rızkı da hesaplı şekilde veren Cenab-ı Hak'tır der, icmal eder. Yani size hesap

rızık veren odur ki bütün bu işleri, bu fiilleri o yapar der. Aklımıza bu hakikati, tevhid hakikatini elmas çivilerle adeta çakar. Yani bize marifet kazandırır ayet-i kerime. Dördüncü nükteyi belagat. Belagatın hale uygun güzel söz söyleme sanatının dördüncü nüktesine bakıyoruz değerli dinleyenler. Orada da yine güzel örnekler var. Kur'an-ı Kerim'in belagat cihetiyle mucizeliğini anlatan. Onlara bakalım oradan ne gibi meyveler devşireceğiz bakalım. Kur'an gâh olur mahlukat-ı ilahiyeyi bir tertibiyle tertip ederek zikreder. Cenab-ı Hak yarattığı mahlukatı, halk ettiklerini bir tertip içinde, bir sıra ile, bir düzenle zikreder, söyler, hatırlatır. Sonra o mahlukat içinde bir nizam ve bir mizan olduğunu, yarattığı mahlukatın o tertibiyle anlattıktan sonra der ki, bu mahlukat içinde bir düzen vardır, bir intizam vardır, bir ölçü vardır, bir düzgünlük bulunur. Yani bir nizam ve mizan olduğunu, bir denge bulunduğunu ve onun semereler olduğunu göstermekle. Bu denge, ölçü, düzenle birlikte bu mahlukatta bir de bunun semereleri, neticeleri var, meyveleri var, sonuçları var olduğunu göstermekle güya bir şeffafiyet, bir parlaklık verir ki sonra o ayna misal tertibinden cilvesi bulunan Esma-i İlahiye'yi gösterir. O ayna gibi olan tertipten Cenab-ı Hak isimlerinin cilvelerini gösterir. Mahlukatı sayar, tertibinden bahseder, onlardaki düzen ve intizama dikkat çeker, neticelerinden bahseder, adeta onu artık şeffaf, parlak bir ayna yapar bize. Çünkü o fiilleri onun üzerinde yapacak kimdir? Cenab-ı Hak'tır. Cenab-ı Hakk'ın esması tecelli ediyor orada. Onu bize gösterir. Mahlukat Cenab-ı Hakk'a bir ayna olur. Biz o aynadan neyi görürüz? Allah-u Teala'nın esmasının tecellisini, kudretini, vahdaniyetini, rububiyetini, cemalini, kemalini ve hakeza onları gösterir. Güya o mahlukat-ı mezkure elfazdır. Adeta o zikrettiği mahlukat yani yarattıkları Cenab-ı Hakk'ın nedir? Birer lafızdır. Bize bir şey anlatır o lafızlar, o sözler bize bir şey anlatır. Cenab-ı Hakk'ın esmasını oradan da Rabbimizin varlığını ve birliğini bize fısıldar o mahlukat. Şu esma, Cenab-ı Hakk'ın bu isimleri, onun manaları yahut o meyvelerin çekirdekleri yahut hulasalarıdırlar. Adeta Cenab-ı Hakk'ın isimleri o sözlerin, hani o mahlukat, yarattığı mahlukat, insan, hayvan, bitki, canlı, cansız ne varsa hepsi birer ayna hükmünde oldu. Allah'ın isimlerini gösterdi, tecellilerini. Ve sonra birer adeta lafız gibi oldu. Bir beyanda bulundu, bize bir şeyler anlattı. İşte Cenab-ı Hakk'ın isimleri adeta bu sözlerin manalarını anlatıyor. Ne söylüyor? Bak burada cemal var, bende cemal var diyor. Rabbimin güzelliği tecelli ediyor. Bende kemal var, Rabbimin mükemmelliği var, bende lütuf var. Bende kerem var, ihsan var. Bunların sahibi olan Allah-u Teala bana veriyor. Ben onların esmasının tecellisiyim diyerek o manaları bize anlatır. Yahut onları bir sonuç, bir meyve gibi görürsek o esma onların çekirdekleri, hülasası manasında olur. Bunların da ayet-i kerimelerden misallerini veriyor değerli dinleyenler. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ف۪ي قَرَارٍ مَك۪ينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ. Mealini verip devam edelim değerli dinleyenler. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sına, o yarattığı mahlukatı saymakla Esma-i Hüsna'sına delil olan, ayna olan, lafız olan hususlara örnek olarak gösterilen ayetler. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim'in başta da bazı yerlerde de geçti değerli dinleyenler, hatırlayalım. Her hususu birbiriyle irtibatlıdır, her hususu
her cihet

kemiklere bir et giydirdik. Sonra onu başka bir yaratılışla insan olarak meydana getirdik. İşte yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir. Mü'minun suresi 12 ila 14. ayet değerli dinleyenler. İşte Kur'an şu ayette azameti kudreti ilahiye ve saltanatı rububiyeti öyle bir tarzda gösteriyor ki, neyi gösteriyormuş bu ayet-i kerimede? Cenab-ı Hak kudretinin büyüklüğünü, ululuğunu, saltanat-ı rububiyetini, Rablığındaki sultanlığını öyle bir tarzda gösteriyor ki, güneş, ay, yıldızlar, emirber neferler gibi, hemen onun sözünü dinler, emrini dinler, askerler gibi emrine hazır, müheyya, gece ve gündüzü, beyaz ve siyah iki hat gibi o veya iki şerit gibi birbiri arkasında döndürüp ayat-ı rububiyetini, Rablığına delil olan ayetlerini kainat sayfelerinde yazan ve arş-ı rububiyette yani terbiye ediciliğin icraat merkezinde duran bir Kadir Zülcelal'i gösterdiğinden her ruh işitse Barekallah, Maşallah, Fetebarekallahu Rabbül Alemin demeye haheşkar olur. Yani arzulu, istekli olur. Ne demeye? Cenab-ı Hakk'ın bu nimetlerini yeri, göğü, geceyi, gündüzü emrine musahhar edip onları kendine delil yaptığını göstermekle onu gören herkes der ki Allah'ın dilediği ne güzeldir. İşte yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir. Onu maşallahlarla, barekallahlarla tebrik eder ve böyle demeye her ruh hahişkar olur, yani arzulu, istekli olur. Demek tebarekallahu rabbül alemin sabıkın hülasası, çekirdeği, meyvesi ve âb-ı hayatı hükmüne geçer. Yani nimetleri semavatı arzı 6 günde yarattığını, arşta istiva ettiğini, geceyi gündüzü emrine musahhar ettiğini, yıldızları vesaire anlattıktan sonra onları emrine musahhar ettiğinden bahsedip ayetlerine delil yapar. İnsanın yaratılışından bahseder. İnsanın yaratılışının o acayip, garip, bedi yani eşsiz, muntazam, mevzun, ölçülü etvarını, tavırlarını öyle ayna misal bir tarzda adeta ayna gibi göstererek zikredip tertip ediyor ki Tebarakallahu ehsenül halikun içinde kendi kendine görünüyor. Hatta vahyin bir katibi şu ayeti yazarken vahiy katipleri vardı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy geldiğinde o vahiyleri yazıyorlardı Aleyhisselatü Vesselam söylediği zaman. İşte bu ayeti yazarken vahyin bir katibi daha şu kelime gelmezden evvel şu kelimeyi söylemiştir. Acaba bana da mı vahiy gelmiş zannında bulunmuş. Yani aklı öyle tefekküre sevk ediyor ki ayet-i kerimeler, hale uygun öyle güzel söz söylüyor ki, kalbi öyle uyandırıyor, nurlandırıyor ki, adeta siz ister istemez o yola giriyorsunuz, ayetin açtığı o yolda yürümeye başlıyorsunuz. Bundan dolayı vahiy katibi insanın yaratılışını Cenab-ı Hak anlattıktan sonra, Fetebârekallâhu ahsenül hâlikîn gelmeden, kelimeyi söylemiş sonra acaba demiş ya bana da mı vahiy geliyor? Böyle bir zanda bulunmuş. Halbuki evvelki kelamın yani ondan önceki sözün kemal-i nizam ve şeffafiyetidir ki insicamıdır ki o kelam gelmeden kendini göstermiştir. Bunları anlattıktan sonra arkasından bu kelamın gelmesi kendiliğinden adeta oluyor. Cenab-ı Hak öyle ilham veriyor. Böyle hale uygun, güzel ve düzgün söz söyleme sanatı var Kur'an-ı Kerim'de. Böyle mucize. Hem mesela Bismillahirrahmanirrahim. İnne rabbekumullahüllezî halagas semâvâti vel arda fî sittete eyyâmin thumme istevâ alel arş yughşil leylen nehâre yâda lübhu hatîten veşşemse vel kamere vel nucûme müsekharâtin bi emrihî elâ lehül halgu vel emru tebârekallâhu rabbul âlemîn. İşte Kur'an şu ayette azameti kudreti ilahiyeyi, bu ayet-i kerimede de Allah'ın kudretinin büyüklüğünü gösteriyor, saltanat rububiyetini ifade ediyor. Güneş, ay, yıldızlar onun emrine hazır birer nefer gibi oluyor. Gece gündüz demiştik, siyah beyaz birer hat gibi

ya da iki şerit gibi birbirinin arkasından döndürüyor Cenab-ı Hak. Kainat sayfelerinde kudretinin celalini gösteriyor. Bunu kim işitse ne diyecek? Maşallah, barikallah ve tebarekallahu rabbul alemin diyecek. Ya da böyle demeye hahişkar olacak, yani istekli olacak. Beşinci mertebe-i cezalet, Kur'an bazen tagayyüre maruz ve muhtelif keyfiyata medar maddi cüziyatı zikreder. Bir öncekinde neydi? Mahlukat-ı ilahiyeyi tafsiliyle, tertibiyle anlatır, sonra hulasaya götürürdü oradan. Burada da bazen değişmeye, halden hale geçmeye maruz olan muhtelif durumlara, keyfiyete sebep olan maddi cüz'iyatı zikreder. Onları söyler, onları hatırlatır. Onları hakaiki sabite suretine çevirmek için, sabit birer hakikat kılmak için o değişimleri, o değişen mahlukatı, halden hale geçenleri sabit bir hakikat yapmak için, öyle bir surete çevirmek için ne yapar? Nurani, nurlu, külli esma ile icmal eder, bağlar. Bütün bu cüz'iyat da, bir öncesinde kesretten bahsetmişti, tafsil etmişti nimetlerini, sonra bir özetle hafızalara nakşetmişti. Burada da cüz'iyattan bahseder. Halden hale geçen, değişen, zeval bulan, yenisi gelen, çeşitli keyfiyetlerde olan maddi cüz'iyattan bahseder. Ama bunlar da neyle olur der? Külli kanunlarla, Esma-i Hüsna'nın tecellisiyle bir hakikat-ı sabitiye bağlıdır der. Veyahut tefekküre ve ibrete teşvik eder. Bunu anlatır ve bunlardan da yine ne yapar? Düşününüz, tefekkür ediniz, aklediniz, ibret alınız diye bizi teşvik eder, sevk eder. Böylece yine bir fezleke yapmış olur, hatime verir. Yani bir özet, bir sonuç değerlendirmesiyle buradan bu mana çıkar. Bu anlatılanlardan Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sının külli ve umumi kanunlarını da görünüz der ve hatime verir, bitirir. Birinci manasının misallerinden, mesela bismillahirrahmanirrahim ve alleme Adem'el esma kullaha thumma aradahum alel melaiketi fegal enbi'uni bi esma'i haulahi in kuntum sadiqin. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ İşte şu ayet, önce mealine bakalım değerli dinleyenler, devam edelim sonra. Ve Adem'e isimlerin hepsini öğretti, sonra onları meleklere arz ederek, eğer iddianızda doğru kimseler iseniz haydi şunların isimlerini bana bildirin buyurdu. Melekler dediler ki, seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz, senin bize öğrettiklerinden başka bizim için bir ilim yoktur. Şüphe yok ki alim, her şeyi bilen, hakim, her işi hikmetli olan ancak sensin. Bakara suresi 31 ila 32. ayet-i kerimelerin mealleri değerli dinleyenler. İşte bu ayet evvela Hazreti Adem'in hilafet meselesinde meleklere rüçhaniyetine medar. Yani meleklerden daha üstün olduğunu Allah-u Teala'ya yeryüzünde insanın Allah'ın halifesi olması meselesini, ilmi olmadığı, ilmi olduğu olan bir hadiseyi, cüziyeyi zikreder. Önce bir küçük hadiseden bahseder. Nedir? Meleklere karşı insanın, yeni yaratılan o insanın, Adem Aleyhisselam'ın bir rüçhaniyeti var, bir üstünlüğü var. Nereden o da? İlmi var. İlim nereden? Cenab-ı Hak'tan. Cenab-ı Hak işte meleklere eşyanın isimlerini sorduğunda söyleyemiyorlar. Adem Aleyhisselam'a öğretiyor. Adem Aleyhisselam hepsini saydığında melekler, ya Rabbi senin öğrettiğinden başka bizim için bir ilim yoktur diyorlar. Bundan bahseder diyor. Sonra buradan bir yere geçecek. O hadisede melaikelerin Hazreti Adem'e karşı ilim noktasında hadise-i mağlubiyetlerini zikreder. Hani melekler demişlerdi ya, ilk önce yeryüzünde kan dökecek birini mi yaratacaksın? O hadiseden bahsediyor. Onu zikreder ve bu hadise karşısında onlar eşyanın, varlıkların isimlerini bilemeyip Adem Aleyhisselam bilince onların o hadise mağlubiyetlerini zikreder. Sonra bu iki hadiseyi iki ismi külli ile icmal ediyor. Bu iki cüz'i hadiseyi esmasının iki külli kısmıyla tamamlıyor. Yani ne diyor? Entel alimül hakim. Ancak sen alim ve hakimsin ya Rabbi dediler ya.

şey bilmeyiz. Senin öğrettiğinden başka bizim için bir şey yoktur. O halde Allah alimdir, her şeyi bilir, hakimdir, her işi hikmetlidir. Bakınız bu kaideye bağladı. İşte Adem diyor. Öğrettik, hepsini saydı. Siz sayamadınız isimleri. Ve Adem rüçhaniyet kazandı meleklere karşı. Melekler mağlup olmuş oldu. Bu cüz'i iki hadiseden iki külli esmanın dikkatini çekiyor. Alim ve Hakim. Yani Alim ve Hakim sen olduğun için Adem'i talim ettin. Ya Rabbi senin için her işin hikmetlidir. Bunda da bir hikmet vardır. Ve Adem'i öğreten de sensin dediler. Ondan dolayı o bize galip oldu. Hakim olduğun için, senin her işin hikmetli olduğu için bize istidadımıza göre veriyorsun. Bizim kabiliyetimiz neyse fıtratımıza uygun onu veriyorsun. Ona da Adem'e de onun istidadına, kabiliyetine göre onu bizden rüşhaniyet yani bir üstünlük veriyorsun ona. Onun kabiliyetini de o şekilde vermişsin. Çünkü sen hakimsin. Hikmetin böyle gerektirmiş. İkinci mananın misallerinden mesela ve inne lekum fil enam la ibreten nuskikum mimma fi budunihi min beyni fersin ve demin lebenen halisen saigan lişşaribin ilahir ve fihi şifaun linnasi inne fi zelke le ayetel kavmin yetefekkerun. İşte şu ayetler. Bu ayetlere de bakalım. Meallerine Alim her işi bilen, Hakim her işi hikmetli olan ancak sensin. Onu söylemiştik. Muhakkak ki sizin için sağmal hayvanlarda da gerçekten bir ibret vardır. Size onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından içenlerin boğazından kolayca geçen halis bir süt içiriyoruz. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için kesin bir delil vardır. İkincisi Nahl suresi 69. ayet-i kerime. Birincisi yine Nahl suresi 66. ayetti değerli dinleyenler. Evet, burada ne diyor? İşte şu ayetler Cenab-ı Hakk'ın koyun, keçi, inek, deve gibi mahluklarını insanlara halis, safi, leziz bir süt çeşmesi. Üzüm ve hurma gibi masnuları da insanlara latif, leziz, tatlı bir nimet tablaları ve kazanları ve arı gibi küçük mucizatı kudretini, kudret mucizesini şifalı ve tatlı güzel bir şerbetçi yaptığını. Ayet şöylece gösterdikten sonra ne diyor ayet? Diyor ki Allah size koyun, keçi, inek, deve gibi hayvanları halis, safi, lezzetli bir süt çeşmesi yaptı. Üzüm, hurma gibi sanatlarını size hem latif, hoş, hem leziz, hem tatlı birer nimet tablası, nimet kazanı yaptı. Arı gibi küçük mahlukatını, kudret mucizesi olan o mahlukatı şifalı, tatlı, güzel bir şerbetçi yaptı. Bunları hatırlatıyor, tadat ediyor. Sonra neye sevk ediyor bizi? Tefekküre, ibrete. Başka şeyler de bunları kıyas etmeye teşvik ediyor, sevk ediyor. Onun için diyor ki inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn der ve bitirir. Yani düşünen, tefekkür eden, akleden bir topluluk için bunda çok kesin deliller vardır. Bu arıya zehir, kuyruğunda zehir olan bu küçücük hayvana mühendislerin yapamadığı o mühendislik ilmiyle o altıgen petekleri nasıl örüyor bu hayvan? Hangi fakülteye gitti? O insanların yapamadığı şifalı balı nasıl yapıyor? Çiçekleri nereden tanıyor? Bu koyun, keçi, inek, deve gibi mübarek hayvanlar kan ve fışkı ortasından yedikleri ot ve içtikleri sudan nasıl süt gibi bir ab-ı hayat mucizesini vücuda getiriyorlar? Üzüm ve hurma gibi kuru dallardan, topraktan çamuru suyu içirip onlar o tatlı üzümleri, hurmaları yaptıran kimdir? Düşünüyorsanız bunda size delil vardır. Allah'ın delilleri vardır diyerek de icmal eder. Düşünmeye teşvik eder, hatime verir. İşte değerli dinleyenler Kur'an-ı Kerim'in ayetlerindeki mucizelere bu haftada cezaletinden ve belagatından örnekler vererek deliller çektik. İnşallah istifademiz ziyade olur. Devam edeceğiz. Mevzumuz bitmiş değil henüz. Bir sonraki programda inşallah. Lakin zamanımız doldu. Her zaman olduğu gibi tekrar hatırlatmada bulunalım. Madem ki Kur'an-ı Kerim'in mucize olma cihetini işliyoruz, anlatıyoruz sizlere. O halde sizlere de düşen şudur ki Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen kardeşlerimiz öğrensinler. Bu Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Hakk'ın bizim üzerimizdeki bir hakkıdır. Cenab-ı Hakk'ın kelamına

akait kalmamız bizi mesul eder. Kur'an'dan bir harf dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun için Kur'an-ı Kerim'i lütfen bilmiyorsak öğrenelim, biliyorsak geliştirelim değerli dinleyenler. Zamanımız olduğu için burada bitirmek zorundayım. Cenab-ı Hak Kur'an'ı bize şefaatçi yapsın. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHA Ankara Şubesi.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
5: Zorunlu yayın.
7: Radyo Hedef.
8: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

hacdan ne anlamak gerekir? Hac, İslam'ın 5 esasından biridir. Hem mali hem de bedeni bir ibadettir. Hac kelime olarak yönelmek, kastetmek, bir kimseyi ya da bir yeri çokça ziyaret etmek anlamlarına gelir. Dini bir terim olarak hac, belirli bir zamanda usulüne uygun olarak ihrama girdikten sonra Arafat'ta vakfe yapmak, Kabe'yi tavaf ederek ziyaret etmek ve diğer bazı dini görevleri yerine getirmek suretiyle yapılan ibadeti ifade eder. Bu ibadeti yerine getirenlere hacı denir. Hac, hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Haccın farz olduğu hükmü Kur'an ve sünnette bildirilmiştir. Bu konuda tüm Müslümanlar görüş birliği içerisindedirler. Kur'an-ı Kerim'de gitmeye gücünle yetenlerin Kabe'yi hac etmeleri insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır buyurulmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de İslam 5 temel esas üzerine kurulmuştur. Bunlar Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kabe'yi hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır buyurmaktadır. Hac bilindiği şekliyle Hazreti İbrahim'e kadar uzanan bir ibadettir aynı zamanda. Kur'an ve hadisle bize Hazreti İbrahim'in haccından, insanlara hacca çağırmasından bahsetmektedir. Kabe'nin ve hac usullerinin tarihçesine işaret etmektedir. Hac kimlere farzdır sorusuna gelince, erkek olsun kadın olsun şartlarını taşıyan her Müslümana ömründe bir defa hac etmek farzdır. Üzerine hac farz olan kimse bu ibadeti geciktirmeden bir an önce yerine getirmelidir. Üzerine farz olduğu halde bir takım gerekçelerle bu önemli ibadeti yerine getirmeyip ileri yaşlara ertelemek dinen uygun değildir. Bu şekilde hacını erteleyip daha sonra bizzat hac yapamayacak duruma düşen kimse yerine bedel göndermek zorunda kalır. Bir kimsenin hac ibadetiyle yükümlü sayılması için Müslüman, akıllı, ergenlik çağına ulaşmış, hür, hac için yeterli mali imkana sahip ve bu ibadeti yerine getirecek vakte erişmiş olması şarttır. Bu şartlardan birini taşımayan kimseye hac farz olmaz. Kendisine hac farz olan kimsenin hacını bizzat eda etmekle yükümlü sayılması için de sağlıklı olması, tutukluluk veya yurt dışına çıkma yasağı gibi bir engelinin bulunmaması ve yolun güvenli olması gerekir. Ayrıca boşanma veya ölüm iddeti beklemekte olan kadının beklemesi gereken

süreyi tamamlamış olması lazımdır. Hac yolculuğuna katlanamayacak derecede ya da fiilen hac edemeyecek kadar hasta olanlar, yaşlılarla tutuklular, yurt dışına çıkışları yasaklanmış olan kişiler ve iddet beklemekte olan kadınlar, hac kendilerine farz olsa bile eda ile yükümlü değildirler. Bu durumda olanlar, kendilerine dine uygun olan şartların oluştuğu zaman tekrar bizzat hac edeceklerdir. Haccın fazileti konusunda da şunları ifade etmek gerekmektedir. Dünya ve ahiret hayatı açısından önemli bir dönüm noktası olan hac, samimi ve ihlaslı bir şekilde yerine getirildiği zaman Müslümanı günahlarından arındırır. Onun Allah katındaki derecesini yükseltir, cenneti kazanmasına vesile olur ve kişiyi ahlaken olgunlaştırır. Gücü yetenlerin farz olarak ömürlerinde bir defa yapacakları bu ibadetin fazileti gerçekten çok büyüktür. Kim Allah için hac eder ve kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara saplanmazsa, kul hakları hariç annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan arınmış olarak döner hadisi şerifi, haccın ne derece faziletli bir ibadet olduğunu anlatmaya yeter. Bununla birlikte haccın fazileti konusunda birkaç hadisi şerif daha zikretmek yararlı olacaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur: makbul haccın karşılığı cennetten başka bir şey değildir. Umre de diğer bir umre ile arasındaki günahları siler. Amellerin hangisi daha faziletlidir şeklindeki bir soruya Peygamberimiz Efendimiz Allah ve Resulüne iman şeklinde cevap vermiş, sonra hangisi diye sorulunca Allah yolunda cihat buyurmuş, sonra hangisi denince makbul hac diye cevap vermiştir. Hac eden kimselerin Allah katındaki değeri çok yüksektir. Bu sebeple Yüce Allah onların içtenlikle yapacakları duaları geri çevirmez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hac edenler ve umre yapanlar Allah'ın misafirleridir. Kendisine dua ederlerse dualarını kabul eder, bağışlanma dilerlerse onları bağışlar buyurmuşlardır. Konuyla ilgili bir diğer hadisi şerifse şöyledir: hac ve umreyi ard arda yapınız. Çünkü bu ikisi körüğün demir, altın ve gümüşün pasını giderdiği gibi fakirliği ve günahları yok eder. Bir hadis-i şerifte de hac ve umre, normalde gaza yoluyla yapılan cihada katılmayan yaşlılar, küçükler, güçsüzler ve kadınların cihadı olarak nitelendirilmiştir ki bu da haccın ne derece faziletli bir ibadet olduğunu göstermektedir. Yüce Allah'ın kullarını en çok affettiği gün olan Arefe gününde saçı başı dağılmış, toza toprağa belenmiş bir vaziyette el açıp Allah'a yalvaran kullarını Cenab-ı Hak mutlaka affeder. Önemli olan böylesine üstün bir ibadeti gereği gibi yerine getirerek onun faziletinden yararlanmaktır. Allah'ın emrettiği her şeyde şüphesiz insanların dünya ve ahiret hayatı için pek çok hikmetler vardır. Bu şaşmaz gerçeğe göre haccın da pek çok hikmetleri bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: her insan yaratılışı gereği Yüce Allah'a karşı kulluğunu ortaya koymak ihtiyacındadır. Hac kula en belirgin bir şekilde Yüce Allah karşısında şükretme imkanı veren bir ibadettir. Çünkü hacı mal, mülk, makam ve mevki gibi dünyevi unsurlardan sıyrılarak Allah'a yönelir. Sonsuz güç ve kudret sahibinin karşısında teslimiyetini ve bağlılığını ifade eder. Bu durum kendisine Allah'a kul olma zevkini tattırır. Hac, renk, dil, ırk, ülke, kültür, makam ve mevki farkı gözetmeksizin aynı amaç ve gayeleri taşıyan milyonlarca Müslümanı bir araya getirerek eşitlik ve kardeşliğin çok canlı bir tablosunu oluşturur. Bu, lafta kalan kuru bir
iddiadan ibaret değildir. Zenginiyle, fakiriyle, güçlüsüyle, güçsüzüyle bütün hacılar aynı kıyafetler içinde, aynı mahremiyetleri yaşayarak, aynı güçlüklere katlanarak, aynı şartlarda hareket ederek fiili bir eşitlik ve kardeşlik eğitiminden geçerler. Trilyonlara hükmeden bir zenginle geçimini zor karşılayan bir fakire aynı kıyafet içinde Arafat'ta beraberce el açıp dua ettiren ve Kabe'nin etrafında yan yana tavaf ettiren hac ibadeti insanlara makam, mevki, mal, mülkle böbürlenmemeyi, İslam kardeşliği içinde tanışıp kaynaşmayı ve mahşeri unutmamayı öğretir. İslam dininin doğup yayıldığı, vahyin indiği, Hazreti Peygamber ve ashabının binbir güçlük ve sıkıntılar içinde mücadeleler verdiği ve Hazreti Adem'den beri bazı peygamberlerin uğrak yeri olmuş kutsal toprakları görmek, müminlerin dini duygularını güçlendirir, İslam'a bağlılıklarını arttırır. Dünyanın dört bir tarafından gelen renkleri, dilleri, ülkeleri ve kültürleri farklı, fakat hedef ve gayeleri aynı binlerce Müslümanın birbirleriyle kaynaşması ve görüşmesi sağlanmış olur. Bu durum, Müslümanların birbirleriyle irtibat kurmalarına, birbirlerinin dertlerinden haberdar olmalarına ve hatta ticari bağlantılar kurmalarına imkan sağlar. Hac ibadetiyle imkan sağlar demiştik ya, orada ara veriyoruz. Hac ibadetiyle Müslüman, Yüce Allah'ın kendisine lütfettiği sağlık, yetenek, mal, mülk gibi dünyevi nimetlerin şükrünü eda etmiş olur. Hac yapan Müslümanlar, sabır, tahammül, sıkıntılara katlanma, güçlüklere göğüs gerebilme, büyük kalabalıklarla aynı anda hareket ederek aynı şeyleri yapabilme, yardımlaşma, dayanışma ve belli kurallara adapte olabilme gibi ahlaki özelliklerini geliştirirler. Hac, Müslümanlarda ömür boyu silinmeyecek derin hatıralar bırakır. Bu hatıralar, müminin hacdan sonraki yaşamında istikametini kaybetmemesine hizmet eder. Hac, müminin hayatında adeta bir dönüm noktasını oluşturur. Arafat gibi mahşerin örneğini oluşturan bir yerde Allah'a el açıp yalvaran ve günahlarından sıyrılan bir Müslüman, bir daha kolay kolay eski işlediği günahlara dönmek istemez. Bu yönüyle hac, günahkar Müslümanlar için bir arındırma ve iyileştirme işlevi görür. Hac sayesinde Müslümanlar arasında güzel etkileşimler meydana gelir. Müminler birbirlerinden güzel hasletler alırlar. Fikirlerinde müsbet anlamda önemli değişmeler olur. İnsanları birbirinden uzaklaştıran ırkçılık gibi olumsuz düşüncelerin törpülenmesini sağlar. Kısaca haccın başka ibadetlerde olmayan kendine özgü pek çok hikmetleri, ahlaki, sosyal, ekonomik ve psikolojik faydaları vardır. Yukarıda yalnızca bunlardan sadece bazıları zikredilebilmiştir.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHA Ankara Şubesi.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
12: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Nerede ve ne şekilde olursa olsun mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alan, iyiliği her zaman her yerde yaşatan, nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa orada ve onlarla birlikte olan, hayatlarını sırf şikayet, mazeret ve bahane üreterek geçirmek yerine, iyilik adına, İyilerle beraber ömür denilen çizgide iyi bir nokta olma ve bırakma idealini de yaşamaya çalışan iyilerin hikayesidir. Çağımızın mutsuzluk, olumsuzluk, kaygı dolu atmosferinden iyiliğe ve hayra koşan adamların hikayesi. Belki de hem kendimiz hem de bizden sonra gelecek yeni nesiller adına en çok dinlenilmesi gereken, en çok ihtiyaç duyduğumuz hikayeler. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır düsturuyla siz değerli dinleyicilerimizi her hafta Cuma akşamları Hedef Radyo'da hayata hayırla, iyilikle dokunmak ve müsbet örnek bırakmak gaye ve gayretindeki hayra koşan insanların hikayelerini dinlemeye davet ediyoruz. Hayra Koşanlar programı Osman Çakmak'ın sunumuyla her cuma 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
14: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, burası resmi dairedir, öyle selam verilmez. Başını eğip belini bükeceksin. Belki siz de karşılaşmışsınızdır. Resmi dairelere yerleşmiş bazı kişiler, selamünaleyküm dediğiniz zaman ya karşılık vermezler ya da size çıkışırlar. Burası resmi dairedir. Öyle selam verilmez. Resmi yere nasıl girip çıkılacak hala bilmiyor musunuz derler. Böyleleri, vatanın bağrına saplanmış hançer gibi tehlikeli mahluklardır. Bir genç delikanlı anlattı. Abi, kapıyı takırdayıp sünnet veçhiyle içeri girdim. Müdür dedikleri o adam, masanın arkasındaki koltuğa kaykılmış oturuyordu. Selamünaleyküm dedim içeri girince. Benim selamımla birlikte adam küplere bindi. Öfkeli ayağa kalkarak, burası resmi dairedir, öyle selam verilmez. Başına ip belini bükeceksin. Kazı kadar olmuşsunuz, resmi yerlere nasıl girip çıkılacak bilmiyorsunuz dedi. O öfkeyle kalktığı yere tekrar oturunca aramızda şu konuşma geçti. Müdür bey, ben Müslümanım. Siz de Müslüman zannettim. Bunun için selamla girdim içeri. Sadece siz misiniz Müslüman? Tabii ki de ben de Müslümanım. Babam benim hacıydı. Sen ne zannediyorsun yani? Müslümanlık ayrı, resmi daire ayrı. Dini bu işlere alet etmeyin. Müdür bey, dini Müslümanlardan ayıramazsınız. Müslüman evde Müslüman, dairede kafir, sokakta münafık olamaz. Selam İslam'ın şiarıdır. Selamun aleyküm diye verilir. Siz belimi bükmemi, başımı eğmemi istiyorsunuz. İnsan Allah'tan başka kimsenin huzurunda belini bükmez. Bükerse büken müşrik, karşındaki de put olur. Siz de böyle demekle Müslümanlıktan çıktınız. Hem sizin söylediğiniz de Hristiyanların adetidir. Sizin adetinizdir. Basarsınız damgayı. Ver şu evrakları imzalayayım. Attırmayın kafamın tasını. Evrakları verdim. Bakmadan imzaladı. Odadan çıkarken Allah hidayet etsin diye çıktım. Eve gelince kitaplarımı karıştırdım. Elfaz-ı Küfür, Küfür Sözler adlı kitapta şu kayda rastladım. Bir kimse resmi daireye veya başka bir yere girince selamun aleyküm der. Oradakilerden biri de burası resmi dairedir. Öyle selam verilmez. Başını eğip belini bükeceksin derse kafir olur kaydı var. Allah'tan başkasının karşısında belini bükenin de durumunun tehlikeli olduğu da ifade edilmiş diye anlattı genç delikanlı. Selamun aleyküm. Menittebe'al huda. Bazıları diyorlar ki, can boğazdan gelir. İnsanlar sadece alkolle, eroinle, afyonla uyuşturulmaz ki. Daha kolay uyuşturma yolları da vardır. Emperyalist kafirler bunu çok iyi becerirler. Ortaya attıkları bir batıl sözü, yaptıkları propagandalarla sanki hakikatmiş gibi kabul ettirirler. İşte ortaya attıkları uyuşturuculardan biri de, can boğazdan gelir sözüne inanan milyonlarca insanımız bütün mesaisini çok kazanıp çok yemeye hasretmiştir. Bunun için günümüzde aç kalacağım endişesi korkunç bir hastalık haline almıştır. İnsanlar kendilerine, acaba yarın aç kalır mıyım sualini sorar hale gelmişlerdir. Kafirler için bu endişe gayet yerindedir ve bir noktada makul görülebilir. Çünkü çok yemek kafirlerin şiarıdır. Lakin müminler için böyle bir endişeye kapılmak %100 suçtur. Zira rızkı veren, bir ismi de Rezzak olan Allahu Teala'dır. O Celle Celaluhu, yarattıklarının rızkını verendir. Müminler Allah'ın kendilerine takdir ettiklerinden belli ölçü ve prensiplerle faydalanırlar. Yani yemeleri bir ölçü doğrultusundadır. Can boğazdan gelir sözü, İslami açıdan sakat bir sözdür. Çünkü bu söz çok yemeği telkin etmektedir. Çok yemek İslam'da caiz olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, mümin bir mideyle yer, kafir 9 karınla yer buyurmuştur. Çok yemek kafirin özelliğidir. Bunu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde şöyle beyan eder. Kafirler hayvanların yediği gibi yerler. Onların yeri de ateştir. Bu ayetin tefsirinde Fahrettin Razi şu izahta bulunuyor. Kafirlerin yemeleriyle hayvanların yemelerinin birbirine benzetilmesinde 3 unsur vardır. Bunlar 1. Kafirler ancak yeme içmeyi düşünürler. 2. Küfredenler tıpkı hayvanlar gibi yediği nimetleri yaratanını düşünmezler. 3.
Hayvanlar yeme içme sonucu semizlenip boğazlanacaklarını bilmedikleri gibi kâfirler de sonucu hiç düşünmezler. Ne bulursa yediği için çok yiyenlere obur denir. Oburluk çirkin bir haslettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, öyle bir zaman gelecek ki o zamanki insanların derdi düşüncesi karınları olacak. Yani sadece midelerini düşünmekle, şişirmekle meşgul olacaklar. Bu yüzden onlarda şişmanlık yaygın bir hal alır, buyurmuştur. Çok yemek insanı manevi inkişaftan mahrum bırakır. Zekada bulanıklık meydana getirir. İnsanı gaflete sürükler. Çok yiyenlerin bağırsağı geniş olur. Bağırsağı geniş olanların metanetleri zayıf olur. Mesela çekirge baştan aşağı karın olduğu halde karınca onun bacağından çeker götürür. İşte iblis de bunun gibi ancak midelerine esir olanları yakalar. Lokman suresinde seslerin en çirkini merkep sesidir buyurulmuştur. Merkep iki vakitte anırır. Bir aç kalınca, iki dişisini görünce.

merkebin anırmasındaki kerihlik, mide ve şehvetine matuf olmasındandır. Ayetin muhatabı insanlardır. Heva ve hevesine esir olanlar, her şeyin en çirkini olurlar. 20. yüzyılda aç kalan insanlar değil, aç kalan kalpler vardır. İnsanlar bir şeyler keşfetmeye çalışıyor. Fakat henüz kendisini keşfedemedi. Kendini keşfedemeyen kalbini nasıl doyursun ki? Çok yemenin birçok zararları vardır. Bazılarını şöyle sıralayabiliriz. 1. Kalpten muhafetullah gider. 2. Kendi tok olduğu için mahlukata merhamet hissi duymaz. 3. İbadet yapamaz. 4. Yaptığı ibadetten zevk alamaz. 5. El camiye giderken o helaya taşınır. 6. Çeşitli hastalıklara düçar olur. 7. Unutkan olur. 8. Mide hazmetmez, bağırsaklara verir. 9. Şeker hastası olur. 10. Damar sertliği olur. 11. Böbrekleri bozulur. 12. Kanı ekşir. 13. Sidik sancılı çıkar vesaire. Bunun için atalarımız, tok iken yemek yiyen mezarını dişiyle kazar demişlerdir. Atın ölümü arpadan olsun diyerek bulduklarını yemeye kalkışan nadanlardır. Az yemenin çaresi, az yemenin faydasını bilmektir. Az yemek, sıhhat alametidir. İffetin muhafazasında da ehemmiyeti vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin seçtiği günlük beslenme şekli, sabah akşam iki öğün yemektir. Buhari, Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan böyle rivayet ediyor. Hasılı, can boğazdan gelir sözü, insanlara çok yedirerek uyuşturmak için uydurulmuş iblisine bir tuzaktır. Tevhid akidesine zıt bir ifadedir. Her mümin, şeytan taifesinin bu aldatmacasına aldanmadan, dininin emrettiği ölçülerle yemek, içmek, geniş ifadesiyle yaşamak zorundadır. Zira Allah'ın rızasıyla sıhhat ve selamet bu ölçülere uymakla elde edilir.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Bir suikast. Hişam ve Ayyaş'ın İslam'dan döndüklerini açıklamaları, sürekli akan göçleri durduramadığı için ezilen Kureyş'in kazandığı küçük bir zaferdi. Artık Mekke'deki büyük evlerden bazıları sahipsizdi. Diğerlerinde ise birkaç yaşlıdan başka kimse kalmamıştı. Sadece 10 yıl kadar önce çok zengin ve ahenkli görünen şehri bir tek adam değiştirmişti. Fakat bu tür gelip geçici üzüntü ve eseflerin yanı sıra Mekkeliler kuzeyde dinleriyle çatışınca hiçbir akrabalık bağını tanımayan bu insanların toplandığı Yesrib'de kendileri için büyük bir tehlikenin geliştiğinin farkındaydılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin "Ey Kureyşliler,

0: Sizi yerle bir edeceğim sözünü unutmuyor ve görünürde hiç korkulacak bir şey yokken korkuyorlardı. Gözlerini onun üzerinden hiç ayırmadıkları halde o Yesrib'e kaçmanın bir yolunu bulmuş ve artık bu söz bir tehdit olmaktan çıkmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin koruyucusu Mut'im'in ölmesi meydanı onlara bıraktı. Meydanı daha da temizlemek için Kureyş liderleri mecliste toplandığında Ebu Leheb orada bulunmadı. Uzun tartışmalardan sonra bazılarının isteksiz olmasına rağmen Ebu Cehil'in bu tehlikeyi kökten halletmek için öne sürdüğü plan kabul edildi. Her kabile güçlü, güvenilir ve silahlandırılmış bir genç seçecek ve bu seçilen adamlar aynı anda Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme saldıracaklardı. Hepsi onun kanını akıtacak, böylece de hiçbir kabile tek başına cinayetten sorumlu tutulmayacaktı. Çünkü Beni Haşim bütün Kureyşli kabilelerle uğraşamazdı. Onların öne sürdüğü diyeti de ödeyeceklerdi. Böylece bütün kabileler yaşadığı sürece kendilerine rahat vermeyecek olan bu adamdan kurtulacaklardı. Cebrail aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş ve ne yapması gerektiğini söylemişti. Öğle vakti ziyaret için uygun olmayan bir vakitte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğruca Ebu Bekir radıyallahu anh'ın evine gitti. Hazreti Ebu Bekir onu kapıda görür görmez önemli bir olay olduğunu anladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Ayşe ve ablası Esma babalarının yanındaydılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah bu şehirden ayrılıp hicret etmem için izin verdi," dedi. Hazreti Ebu Bekir, "Benimle mi?" diye sordu. "Evet, seninle," dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe o zaman 7 yaşındaydı. Daha sonraları şöyle derdi: "O güne dek Ebu Bekir'in bu sözleri duyduğunda ağladığı gibi bir kişinin sevinçten ağlayabileceğini bilmiyordum." Planlarını yaptıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine döndü ve Hazreti Ali radıyallahu anha Yesrib'e gideceğini, onun kendisindeki emanetleri sahiplerine verinceye kadar Mekke'de kalması gerektiğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hala el emin deniyordu ve kafirler bile hiç kimseye güvenmedikleri mallarını ona emanet ediyorlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye Kureyşlilerin kendisine suikast hazırladıklarını Cebrail'in haber verdiğini de söyledi. Onu öldürmek için seçilen genç adamlar geceleyin onun evinin dışında buluşmak üzere sözleşmişlerdi. Fakat sayılarının tamamlanmasını beklerken evden kadın sesleri, Sevde, Ümmü Eymen, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'nın seslerini duydular. Bu onların düşünmesine sebep oldu. İçlerinden biri, eğer eve tırmanıp girerlerse kadınların gizliliğine saldırdıkları için tüm Arabistan'da kötü anılacaklarını söyledi. Bu yüzden kurbanlarının her sabah adeti olduğu üzere dışarı çıkmasını beklemeye karar verdiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali radıyallahu anh onların varlığından haberdardılar. Peygamber aleyhissalatü vesselam her zaman üstünde uyuduğu örtüyü Hazreti Ali'ye verdi ve "Benim yatağıma yat ve benim bu yeşil hadrami örtüme bürün. Uyu, sana onlardan bir zarar gelmeyecek," dedi. Daha sonra Yasin diye başlayan sureyi okumaya başladı. "Biz onların önlerinde bir set, arkalarında da bir set çektik. Böylelikle onlara örtü verdik. Artık görmezler." Ayetine gelince evden çıktı. Allah onların görmesini engelledi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aralarından geçti gitti. Karşı taraftan bir adam geliyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi fark etti. Biraz sonra Hazreti Peygamber'in evinin yanından geçerken kapının önünde yığılan gençleri görünce onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi arıyorlarsa onun evde olmadığını, kısa bir süre önce dışarı çıktığını söyledi. Bu nasıl olur diye düşündüler. Suikastçılardan biri erken gelmiş ve arkadaşlarını beklerken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin içeri girdiğini görmüştü. Hepsi oradan kimsenin ayrılmadığından da emindiler. Fakat yine de şüpheye düştüler. İçlerinden biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yattığı yeri biliyordu. Pencereden baktı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örtüsüne sarılmış birinin uyuduğunu gördü. Arkadaşlarını Hazreti Peygamber'in hala orada olduğu konusunda ikna etti. Fakat şafak vakti Ali radıyallahu anh kalktı ve hala örtüye sarılı bir halde dışarıya çıktı. Onun kim olduğunu görünce kandırıldıklarından şüphelendiler. Biraz daha beklediler. Geçen Safer ayından kalan ince hilal doğudaki tepelere yükselmişti ve aydınlık çıktıkça rengi soluyordu. Hala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir işaret yoktu. Ani bir dürtüyle her birinin alarm vermek için kendi kabilesine gitmesi gerektiğine karar verdiler.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken,

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Değerli dinleyicilerimiz, Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her vakit farz namazını müteakip teşrik tekbiri getirmeyi unutmayınız.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kan ver org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 17. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتي

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 17. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
4: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdler olsun ki bir hafta aradan sonra yeniden bizleri buluşturdu. Allah kendisinin memnun olacağı birliktelikleri inşallah hayatımızda çoğalsın. Razı olacağı, memnun olacağı, taltif edeceği, inşallah takdir edeceği ameller hayatımızda ziyadeleşsin. Yorucu, yoğun, bazen sevindirici, bazen de üzücü bir haftayı geride bıraktık. Olan oldu artık. Olanları konuşmanın bir alemi yok. Ben şöyle bir ortamdan sizi bir Medine'ye götürmek istiyorum. O güzel iklimde bir kendimize gelelim. Bizi kendimize getirtir inşallah. Ashabın aleyhissalatü vesselamla olan bir sohbetine biz de bir iştirak edelim. Oradan bazı mesajlar alalım inşallah. Ondan sonra gelip bugün asıl meselemizi bu ön bilgi çerçevesinde anlamaya, kavramaya çalışalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'de oturuyor. Ashab-ı kiram efendilerimiz de nasıl ki bir annenin etrafında çocuklar kümelenir, onlar da öyle kümelenmiş bir vaziyette oturuyorlar. Ve başlarında bir kuş varmışçasına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dillerinden çıkacak kelimelere kitlenmiş bir haldeler. O günkü sohbetin konusu cennet. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cenneti anlatıyor. Cennette şöyle nimetler var, şöyle mükafatlar var, Allah şöyle şöyle ödüller verecek, öyle şeyler verecek ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne hayaller erişmiş. Nasıl tasvir edersek edelim, aslını değil kopyasını tasvir ederiz diyerek bazı ayetleri de okuyarak bir şeyler anlatıyor. Sözün bir yerinde Bedevi sahabilerimizden birisi, artık biliyorsunuz Bedevi kelimesinin ne anlama geldiğini, başlarımızın tacıdır onlar da, birçok meçhul olan meselenin malum olmalarına vesile olmuşlardır. Çekinerek şöyle bir soru sormak istiyor Efendimiz'e. Diyor ki ya Resulallah, bu kadar saydın cennette, at var mı cennette, biz ata binebilecek miyiz? Efendimiz tebessüm ediyor. Var tabii diyor. Öyle atlara bineceksiniz ki istediğiniz yere istediğiniz anda sizi götürüp getirecek. Seviniyor o Bedevi sahabi Efendimiz. Yerine otururken yanındaki diyor ki acaba deve de var mı? Bedevi insanlar, dünyaları attır, devedir, çöldür, topraktır. Ama samimidirler, ama farklı bir halleri vardır. Tabii o soruyu ilk soran sahabi Efendimiz cesaret edemiyor, ikinci soruyu da sorsun. Efendimiz onları kendi aralarında konuşuyor görünce, ne konuşuyorsunuz diyor aranızda. O sorunun sahibi, yani deveyi soran diyor ki ya Resulallah, ben de şunu sormak istiyorum, acaba deve var mı cennette? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bakıyor ki iş uzayacak, deve de var deyince bu sefer birisi devenin sütünü soracak, biri başka bir şey soracak. Orada şu sözü söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem, eğer Allah seni cennete koyarsa orada canının her çektiğini, gözünün her hoşlandığını karşında bulacaksın. Tirmizi'nin cennet babının 11 numaralı hadisi. Canının her çektiğini, gözünün her hoşlandığını karşında bulacaksın. Allah bize de inşallah nasip eylesin. Aynı an mı, başka bir an mı bilemiyoruz. Şimdi Buhari'den bir sayfa aktaracağım. Olayı da aktaran Ebu Hureyre'dir. Efendimiz yine cennetten bahsediyor. Dedim ya, bilemiyoruz aynı meclis mi, ama başka bir gün de olabilir.

olmasına rağmen bir gün Rabbisinden şöyle bir talepte bulunacak. Allah'ım diyecek, müsaade eder misin ben cennette ziraatla uğraşayım? Yani ekeyim, biçeyim, toprakla haşır neşir olayım. Rabbimiz ona diyecek ki, sen diyecek istediğini burada buluyorsun. Bu kadar nimetlerin içerisinde ne yapacaksın ziraatla uğraşmayı? Diyecek ki ya Rabbi ben onu seviyorum. Tarımla uğraşmayı, ziraatla uğraşmak hoşuma gidiyor. Rabbi de ona izin verecek. O da başlayacak ekmeye. Ektikçe de farklı bir mahsul kaldıracak. Dağlar gibi, hadiste öyle aktarılıyor. Dağlar gibi mahsul kaldıracak. Sonra Rabbisi ona diyecek ki, ey Adem oğlu, senin gözün doymaz ama al bakalım bunu diyecek. O anda bedevilerden birisi ayağa kalkacak ve şunu söyleyecek. Ya Resulallah diyecek. Böyle bir hali isteyecek sahabi bizim içimizde olsa olsa ya Kureyş'tendir ya Ensar'dandır. Biz bedeviler cennete girsek iş yapmayı mı isteriz? Neyse zaten gelsin deriz. Cennette de rahat durmayacak, iş yapacak adamlar ya Kureyş'tendir ya Ensar'dandır diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir tebessüm ediyor, öyle bir gülüyor ki o sözlere, o andaki o meclis bir bambaşka hale bürünüyor. Şimdi buradan bu iki rivayetin üzerinden çok şeyler alınır da sadece bir nokta üzerinde ben sizi yoğunlaştıracağım. Sohbet dediğimiz ruhların gıdası olan o azık ashab-ı kiram efendilerimizin dünyasında böyle bir haldeydi. Onlar sohbetle yetiştiler. İnşallah biz de onu yapmaya çalışıyoruz. İkinci bir husus sallallahu aleyhi ve sellem cenneti onların nazarına veriyor. Dünyada iken cennet anlatılıyor. Bazen başka sayfalarda da cehennem anlatılıyor. Bunun mesajı nedir? Dünyadasın ama ahirete yönelik çalış. Ahiret öncelikli ol. Asla dünyevileşme batağına batma. Ahireti unutursan eğer yok olursun, mahvolursun, rezil olursun, rüsvay olursun. Bunu bil ki ona göre yürüyesin diyor. Aslında bu sözleriyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse eğer dünyada zalimler çoğalmış, Allah aşkına ne yazar? Zalimler için yaşasın cehennem diyebileceğimiz bir karşılık var karşıda. Dünyada mazlumlar ağlıyormuş. Her gün bir taraftan feryadu figan yükseliyormuş. Evet yüreğimiz yanıyor. Ama mazlumlar için vaat edilmiş bir cennet var. Öyleyse eğer biz bu vaatlerin karşısında şu halde olmalıyız. Ellerimizi her an dua için açmalı. Allah'ım bizi iyilerle beraber cennete al. Bizi zalimlerle beraber kılma. Bize zulmü, zalimi sevdirme. Zulmü alkışlattırma. Bize feraset, basiret ver ki dostu düşmanı birbirinden ayırabilelim. Dili güzel olan münafıklardan bizi muhafaza eyle. Lisanı hoş olup ama kalbinde farklı mülahazalar takınanlara o sözleriyle bizleri aldatanlardan, aldananlardan etme. Feraset ve basiret ver ki ebrarın yurdu olan o güzel yurtta iyilerle beraber olabilelim inşallah. Allah bizi de bu duanın içerisine katsın ve inşallah ebrarla beraber o iyilerin yurdu olan cennette buluştursun. Ahiretimizin azığı olan bir meseleyi konuşuyoruz sevgili kardeşlerim. Zor bir mesele. İnsanın evlatla imtihanının ne kadar zor olduğu hepinizin malumu. Biz de meselenin ehemmiyetini bir şekliyle gündemimize alarak işin neticesinde sevinenlerden, saadete erenlerden olma adına bu derslerden bir şeyler almaya çalışıyoruz. Geçen dersi hatırlarsanız işin öncesine teslimiyeti koyduk. Bu olmazsa olmaz dedik. Sonra nübüvvet medresesinde çocuk terbiyesi konusundaki ilk derse aslında başladık. O ilk ders Efendimizin örnekliğinde, önderliğinde
taharetti. Ama taharet bizim

anladığımız manada tek boyutu olan bir şey değil, üç boyutu olan bir şeydi ki biz hepsini burada biraz olsun anlamaya çalıştık. Kısaca tekrar edeceğim sadece bir iki cümleyle. Aklın, zihnin, düşüncelerin tahareti ile selim bir itikadın, duyguların tahareti ile mahremiyetin, beden, elbise ve mekan tahareti ile nezafetin inşa edildiğini söyledik. Yani üç inşadan bahsetti aslında sallallahu aleyhi ve sellem taharet babında. Neydi? İtikadın inşası, mahremiyetin inşası, nezafetin inşası. Bugünkü dersimizde de çocuk terbiyesi meselesinde olmazsa olmaz iki azığı konuşacağız. İki önemli kavram üzerinde durmaya çalışacağız. Zaten serlevhamız da böyle iki önemli azık diyoruz. Neden azık diyoruz? Yol uzun, yola çıkmışsın. Eğer sen heybene bu iki azığı almazsan yolda perişan olursun. Azık bitti, kaldın ortada. Ne yiyecek bir yiyecek, ne de içecek bir su, hiçbir şey yok. Çöl ortasında nasıl bir bedevi farklı bir hale girerse Allah korusun, sen de ben de bu azığı almazsak aynı konumda kalabiliriz, aynı duruma düşebiliriz. Onun için babaysak, evlatsak, özel manada da muallimsek, işverensek, bunları da söylemek gerekir. Çünkü bahsedeceğimiz konular onlarla da alakalı ama biz özel olarak babayla, anneyle sınırlandıracağız. Neysek, raiyetimizin altına Allah birilerini koymuşsa eğer, yola çıkar çıkmaz iki tane azığımız olmalı. Ve son güne kadar da hiçbir zaman hayatımızdan çıkarılmamalı. Nedir o azıklar? Muhabbet ve merhamet. Çocuk terbiyesinin olmazsa olmaz iki kavramıdır bu. Muhabbet ve merhamet. Eğer olur da ve istenilen oranda, o istenilen oran benim ya da senin söylemenle olmaz. Kimin söylemesiyle olur? Hayatın tek rehberi olan ve en kamil örnek olan sallallahu aleyhi ve sellemin söylemesiyle olur. Yoksa ben evlat olarak bazen işime gelir, meseleyi farklı anlarım babama, anneme karşı. Bazen çocuk olarak, baba anne olarak da çocuğuma farklı bir şey olarak anlarım. Öyle değil. En ideal çizgiyi ortaya koyan sallallahu aleyhi ve sellem bu meselede de muhabbet ve merhametin nasıl tesis edilmesi gerektiği noktasında bize çok önemli şeyler söylüyor. Öyleyse gelin şöyle bir hızlı bir biçimde gidelim. Biraz ben hızlı konuşmaya çalışacağım. Bundan da hızlı konuşacağım. Ona hazır olun. Bitirmem lazım bu konuyu. Mühim bir konu çünkü. İki kavramı nübüvvet medresesinden öğrenmeye çalışacağız. Öncelikle muhabbetten sözün perdesini kaldıralım ki işin ilk azığı o olmasından dolayı. Muhabbet bu meselenin tohumudur. Eğer gerçek manada tohum atılırsa toprağa mahsul verir. Yoksa eğer çocuk meselesinde, yani bir baba olarak bir anne olarak, eğer siz muhabbeti azık olarak edinmemişseniz asla ve de asla bu manada çocuklarınızla doğru bir iletişim kuramazsınız. Anne ve babalar olarak çocuklarımızı seviyoruz. Onlar bizlerin göz aydınlığı, bir nimet, çok büyük bir nimet, emanet, değer ve kıymetini söyledik geçen derslerde. Ancak bizde şöyle bir problem var. Bazen sevgimizi yansıtma noktasında arızalar yaşıyoruz. Yoksa kim sevmez? Aklı başında anne ve baba evladını sevmez mi? Herkes sever. Az ya da çok. Özellikle bazılarında bu biraz daha farklı bir noktadadır. Orada da itidal çizgisi biraz farklı bir biçimde yukarıya doğru kaydırıldığı için biraz sonra o manada da gel aşağıya, çok yukarıdasın diyecek nübüvvet medresesi bize. Ama her açıdan muhabbet meselesi Allah'ın anne ve babaya, evlatlarına karşı yüreklerine koyduğu hazır bir azıktır.
Şimdi mesela bazen onlar ilgili de ben size ilerleyen ders dönemlerde bir

ders yapacağım. Bazı kardeşlerimizin şöyle imtihanı var. Ağır bir imtihandır. Allah kendilerine bu manada çok büyük sabırlar ihsan eylesin. Çocuk yürüyen bir ayettir. Ne demek istiyorum? Söylemek istemiyorum o kelimeyi ama söylemek durumundayız anlaşılsın diye. Engellidir mesela, bir kusuru vardır. Allah onu öyle yaratmıştır. Onun için biz ona yürüyen ayet diyoruz. Doğru baktığınız anda Allah'ı hatırlarsınız onda. Nasıl bakarsanız o manada size çok farklı mesajlar verir. Bazı kardeşlerimizin bu manada imtihanları var. İmtihanının şiddeti çok ağır olanlar da var. Ama ben içinizden de bazı kardeşler biliyorum ki 30 senedir, 40 senedir o çocuğunu sırtında taşıyor. Öyle bir hizmet yapıyor ki ona, akıllara ziyan, akıllara durgunluk. Nasıl yapıyor bunu? Nasıl o imtihanı beceriyor? Nasıl o sevgiyi kendinde buluyor? İşte oradan anlıyoruz. Muhabbet Allah'ın ana babaya bu manada koyduğu hazır bir azıktır. Ancak dediğim gibi bazen bunu yansıtma noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem bize ne dedi? Kardeşler arasındaki hukuku belli etme adına. Biri birini severse dedi, sevgisini izhar etsin. Sakın gizli tutmasın sevgisini dedi. Hatırlayın Ebu Davud'da Enes bin Malik'in nakliyle geçen hadisi. Oturuyoruz diyor Efendimizle beraber bir mecliste. Birisi içeriye girdi. O kim, gelenin kim olduğunu da başka hadislerden öğreniyoruz. O gelen Muaz İbni Cebel, Allah kendisinden ebeden razı olsun. Selam verdi, bir miktar oturdu, çıktı gitti. O gidince diyor arkasından içimizden biri dedi ki ya Resulallah, vallahi ben onu çok seviyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki hiç ona söyledin mi sevdiğini? Hayır dedi. Koş dedi. Koş ve ona çok sevdiğini söyle. O zat koştu. Muaz İbni Cebel'i yakaladı. Muaz dedi, vallahi seni çok seviyorum. Muaz'a bu sözü söylediği zaman Muaz İbni Cebel de dedi ki beni kendisi için sevdiğin, Allah da seni sevsin. Bu cevabı da aldı. Geldi bir daha Peygamber aleyhissalatü vesselama, ben Muaz'a sevdiğimi söyledim, o da bana böyle söyledi deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok sevindi. Öyle bir yüzünde güller açacak kadar hoşnutluk üzerinde belirdi ki Enes bin Malik diyor hepimiz de memnun olduk. Yani sallallahu aleyhi ve sellemi memnun edecek bir şey öğreniyoruz bakın burada. Bu sadece o günün dünyasına has bir şey değil. Birbirimizi seviyor muyuz? Söylediğimiz zaman bilelim ki Efendimizin o mahzun veçesine bir tebessüm düşürdük. Biz o sözümüzle, o halimizle onu sevindirdik. Onun için hep bu manada birbirimize sevdiğimizi ve sevgimizi beyan edelim. Peki bu sadece kardeşler arasında geçerli bir mesele mi? Hayır. Hatırlayın ne dedik? Kurulan bir bağ, yeni bir bağ kurulduğu zaman iptal olmaz. Kurulan bir bağ, yeni bir bağ kurulduğu zaman onun üzerine bina edilerek devam eder. İki Müslüman birbirinin kardeşi, hiç birbirinizi tanımıyorsunuz. Bir müddet sonra dost oluyorsunuz. Kardeşlik var, dostluk üstünde. Bir müddet sonra onlardan birisiyle hısım oluyorsunuz, bir bağ kuruyorsunuz onun üstünde. Bir müddet sonra Allah size bir çocuk nasip ediyor. O çocuk da sizin mümin kardeşiniz. Çocuk evet sizin evladınızdır ama netice itibariyle aynı iman ailesinin mensubu olduğumuz için o çocuk da bizim bu manada iman kardeşimizdir. Ne diyor o zaman sallallahu aleyhi ve sellem burada bize? Sevgiyi izhar ettirin. Sakın ha bunu yüreğinizde saklamayın. Seviyorsanız bu sevginizi bir şekliyle söyleyin. Söylemekten korkmayın. Çünkü sevgi dediğiniz şey harcandıkça biten bir şey değil. Harcandıkça çoğalan bir şey. Allah sevgiye böyle bir bereket vermiş. Harca harcaya bildiğin kadar. Herkesi sev, artıyor.
yine başkalarına da kalıyor. Zannetme ki ben bunu fazla seversem, şuna verirsem evdekilere kalmaz. Yo, ona da kalır. Evdekilere de fazlaca ver.

0: başkalarına da kalır. Allah sevgiye böyle bir bereket ihsan etmiş. Onun için bu manada sevginin çoğaltılması, üretilmesi noktasında elinden geldiğince sen üst çizgileri zorla. Çocukların için de aynısını yap. Şimdi Efendimizin hayatına bakın. Seviyor mu çocuklarını? İnanılmaz bir boyutta. Söylüyor mu çocuklarına sevdiğini? Hem de kaç kez. Ben anlattığım için tekrara girmeyeyim. Ama Hazreti Hasan'ı, Hazreti Hüseyin'i, Ümame'yi, evinde olan diğer hanımlardan olan çocukları, Ömer İbni Ebi Seleme'yi, Zeynep Binti Ebi Seleme'yi, Enes Bin Malik'i, Zeyd Bin Harise'yi, oğlu Üsame'yi nasıl sevdiğini biz sayfalar dolusu rivayetle okuyoruz. O sevginin bir anına şahit oluyor Akra İbni Habis isimli Bedevi liderlerden biri. Efendimizin karşısına geliyorlar Hasan ile Hüseyin, cennet gençlerinin efendileri, kurban olduklarımız. Efendimiz alıyor, öpüyor, kokluyor, seviyor, bağrına basıyor. Akra İbni Habis diyor ki ya Resulallah, bu ne böyle? Benim 10 tane çocuğum var, daha bir tanesini öpmüş değilim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah senin yüreğinden şefkati almışsa ben ne yapabilirim ki?
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
10: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
11: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.

0: www.radyohedef.com. Tıklayın.
1: Zorunlu yayın.
2: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2+2=4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
3: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
1: Zorunlu yayın.
4: Radyo Hedef.
5: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.
6: Basit sensin. Celalinden cemaline kapılar açarsın. Göğsümü sonsuzluk vaadinle genişletirsin. Darlandığımda rahmetini lütfedersin, bol nefesler verirsin.
4: 91.8 Gönül Frekansınız, Radyo Hedef.
7: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
8: Sen bu şefkatle mahrumsan ben artık sana ne söyleyebilirim ki? Merhamet et ki merhamet bulasın diyor. Müslim'de geçen bir hadistir bu. Dolayısıyla Efendimiz bakın bu rivayetin üzerinden de sevginin yansıtılması adına söylediğini söylüyor. Şimdi bizim eskiden Anadolu'da özellikle mesela bizlerin babaları, Allah hepsine uzun ömürler versin, vefat edenlere rahmet eylesin. Onlar bizim başlarımızın tacı. Onlar olmasaydı biz birçok şeyi öğrenemezdik. Gerçekten bize çok şey öğrettiler. Bazı cahiller kendi babalarının inançlarına atalar dini diyorlar. Allah onları da ıslah etsin. Ben onlara söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Sanki cahiliye Arapları içerisinde yaşanmış. Dindar babasına, Müslüman babasına cahiliyedeki kavramları kullanıyor. O da ayrı bir sapma. Ondan uzak durmak lazım. Bizim babalarımız elhamdülillah Müslümandır. Bazı hataları, eksikleri olsa da başlarımızın tacıdır. Başlarımızın üzerlerinde yerleri vardır. Hep bu noktada, bu çizgide olmak gerekir. Onlar yaşadıkları ortam gereği, özellikle Anadolu'da, içinizde yaşça büyük olanlar iyice bileceklerdir, sevgiyi izhar ettirmiyorlardı. Eğer seversem diyordu, çocuk şımarır. Eğer seversem yüzden gözden çıkar. Onun için ben öylelerini bilirim ki 30 yıl 40 yıl babasıyla yan yana ama babası bir öpücük kondurmamıştır başına. Böyleleri var içimizde. Ben bir defa Erzurum'da yaşı çok ilerlemiş bir amcaya söyledim bunu. Dedim bak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

hanımını yanında gezdirirdi. Çocuklarına da böyle sevgiyi gösterirdi. Sen şimdi geziyorsun, teyze hanım 3 metre senin arkandan geliyor. Çocuklarına da bunu yapmıyorsun. Bana şöyle bir şey söyledi. Ben o noktayı kaçırmışım. Evladım dedi, doğru diyorsun da biz öyle bir zeminde yetiştik ki Cihan Harbi'nde onlarca insan aramızdan kayboldu, şehit oldu, gitti. Geriye dul kadınlar ve yetim çocuklar bıraktılar. Biz onlar üzülmesin, dullar üzülmesin diye yan yana gezmedik hanımlarla. Yetim çocuklar babasız kaldıkları için üzülmesinler diye biz evlatlarımızı sevmedik onların yanında. Elini ayağını öpeyim dedim ben senin. Ben ne yapayım ki, işte Anadolu irfanı bu. Ben onun için buna hayranım. O hal tabii değişti. Şimdi farklı bir haldeyiz. Şimdi sünnet üzere bu meseleyi tekrar ele almak durumundayız. Eğer yakın akrabalarımızın içerisinde yetim çocuklar, dul hanımlar varsa yine bu manada aslında hassasiyet göstermek güzel bir şeydir. Ama genel anlamda çocukları bundan mahrum etmek başka sıkıntılara sebebiyet veriyor. Size bir babanın oğluna yazdığı mektubun ilk paragrafını okumak istiyorum. Baba kim, oğul kim söylemeyeyim. Dinleyin mektubu. Arkasından bu muhabbet meselesinin asıl yolumuzun rehberleri olan alimlerde nasıl aslında sünnet üzere yürüdüğünü daha iyi anlayın. Bakın ne diyor? Hem oğluna hem gelinine, geline de düşman değil, gelinini de dahil ediyor ama benim okuyacağım kısımda sadece oğluna hitap cümleleri var. Diyor ki: İzzetli, saadetli, faziletli, marifetli, hakikatli, diyanetli, siyanetli, siyanet biliyorsunuz korunmuş, temiz, pak demek. Yari garim. Ne demek yari gar? Mağaranın yoldaşı. Allah Resulü için kullanılsa kim aklınıza gelecek? Hazreti Ebubekir oğluna bunu söylüyor. Yari garim. Mağaradaki yoldaşım, sırrım ve oğlum Fehim Es-Seyyid İsmail Efendi huzuruna. Babanın evladına bir mektubu bu. Gül desteği dua, sümbül besteği sena ihtası ile pürsüşi hatırı, yani hatırlarınızı sorar. Latifeleri cümleye takdimden sonra mübarek didelerin buz edip mübarek gözlerinden öpüp Hüdayi Müteal Hazretlerinin Hafız ismine emanet veririz. Siz bir evlat olsanız, babanızdan böyle bir mektup alsanız, taş olsa erir, taş olsa erir. Bu nasıl bir muhabbettir? Nasıl farklı bir biçimde o muhabbeti yansıtmaktır, görüyorsunuz değil mi? Ve bunun gibi 3-4 tane mektup okuyoruz biz bugün kaynaklarımızda, biraz sonra ismini vereceğim o büyük insanın. Kim bu insan? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri oğluna yazıyor. Fehim Es-Seyyid İsmail'e yazarken de ifadeler böyle. İşte budur muhabbetin yansıtılması ve bu istenir. Yansıttığınız oranda siz bu manada çocuklarınızda muhabbet adına o tohumu attığınız için meyveler de inşallah tomurcuklanacak ve farklı bir boyuta gelecektir. Unutmayın benim aziz kardeşlerim, sevgi çocuğa şeytanın ve şeytanlaşmış insanların tesirini kıran en önemli iksirdir. Bir daha söylüyorum cümlemi. Cümlemin dayanağı da bir hadis. Sevgi çocuğa şeytanın ve şeytanlaşmış insanların tesirini kıran en önemli iksirdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün sahabeye şunu söylüyor: Ümmetimin çocuklarına şeytanın ortak çıkmasından korkarım. Sahabe dehşete kapılıyor. Şeytanın ortak çıkması demek, yani şeytanın telkinleri altında kalmaları demek. Dehşete kapılıyor sahabe ve soruyor, diyor ki: Ya Resulallah, böyle olmaması için şeytanın tesirini nasıl kırabiliriz? Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki: iki şeyle. Onlara sevgiyi
ve hayayı talim ettirerek. Eğer sevgiyi ve hayayı talim ettirirseniz şeytanın onlar üzerindeki telkinini kırabilirsiniz. Ama bundan mahrum bırakırsanız o boş bıraktığınız yeri şeytan ve şeytanlaşmış insanlar dolduruyor. Ve o da onları Allah korusun yanlış şeylere sevk ediyor. Peki burada sorulması gereken soru şu: nasıl çocuklarımıza muhabbeti talim ettireceğiz? Hangi kitabı okutursak muhabbeti öğretmiş oluruz? Hangi okula, medreseye gönderirsek çocuklarımız bir şekliyle muhabbet talim ederler? Hangi hocanın yanında ders alırlarsa bu manadaki ihtiyaçlarını giderebilirler? Soruyu uzatın. Bunların hiçbirisi değil aziz kardeşlerim. Bakın, sallallahu aleyhi ve sellem'den öğreneceğiz. Zaten derdimiz o medreseden öğrenmek sorunların çözümlerini. Hazreti Ebubekir'in oğlu Abdurrahman bin Ebubekir genç bir sahabidir. Kendinden yaşça büyük olan sahabilere bazen şahit olmadığı meseleleri sorarak öğrenen meraklı bir isimdir. Bir gün soruyor yaşça büyük olan sahabi efendilerimize. Diyor ki, size Resulullah'ın sevgi adına söylediği bir sözü ulaştı mı? Sevgi nasıl Efendimizin dünyasında tarif edildi ya da bu manada neler anlattı? Var mı bu konuda bilgiler? O sahabi efendilerimiz, ismi belli değil ama Buhari'nin Edebül Müfredi'nde geçen bir rivayet bu. O soruya muhatap olan sahabi efendimizin söylediği söze dikkat edin. Diyor ki, biz Resulullah'tan şunu duyduk. O dedi ki, sevgi verasetle kazanılır. Bilmem anladınız mı? Sevgi verasetle kazanılır. Yani ne demek? Ana babada varsa eğer evlatlara da sirayet eder. Mal, mülk neyse veraset budur. Miras bırakılan şeyler. Şeker hastalığı da mesela ana babanın mirasıdır evlatlarına. Bende de var elhamdülillah. Böyle nesillerden nesillere aktarılan şeyler. Sevgi de öyle. Ananın, babanın evladına miras bıraktığı, verasetle devrettiği bir şey. Sözün sahibi sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse benim aziz kardeşlerim, biz sevmek meselesini çok farklı bir biçimde ele almamız gerekir. Evet, çocuklarımıza sevgiyi yansıtacağız. Bu boynumuzun borcu. Ama bir de çocuklarımızın sevmesi gereken şeyleri de onlara öğreteceğiz. Ne gibi? Allah'ı, elbette onun kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i, elbette Resulullah'ı, elbette sahabeyi, elbette İslam büyüklerini, elbette Müslümanları alnı secde gören, hangi cemaatten, hangi bilmem neyden olursa olsun alnı secde gören bütün la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkesi sevmeyi öğreteceğiz. Bunu bizden görecek çocuk. Sen sofranın başında, ki sofra evlerin suffalarıdır, sofranın başında bunu konuşmazsan eğer çocuk bunu öğrenmiyor. Ondan sonra da sen diyorsun ki niye şöyle oldu, niye böyle oldu? E sen evin azığı edinmedin ki bunu çocuk da ondan, senden görerek onu yapmış olsun. Burada unutmamamız gereken bir şey var. Hatırlayın geçmiş Ehl-i Beyt derslerimizi. Bir cümle kullanmıştım, bir daha tekrar ediyorum, tam söz o noktaya geldi. Allah'ı sevmek imanın hakkıdır. Peygamberi sevmek Allah'ın hakkıdır. Sahabeyi ve ehli beyti sevmek Resulullah'ın hakkıdır. Delil isteyin benden, üçünün de delili Kur'an'dır. İmanın hakkı olan Allah sevgisinin delili Bakara 165. Allah'ın hakkı olan Resulullah'ın sevgisi Ali İmran 31, sahabeyi ve ehli beyti sevmek Resulullah'ın hakkı, delil Şura 23. Başka ayetler de var ama ben sadece birer ayet söylüyorum. Bu sevgi meselesini bu manada biz imanın hakkı olarak, Allah'ın hakkı olarak, Resulullah'ın hakkı olarak evde önemli bir bahis olarak işlemeliyiz. Allah sevgisi, sevgilerin en başı. En başa alınması gereken şey. Allah'tan başka hiçbir şeyi Allah gibi sevemeyiz. Söz konusu olan
peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bile olsa. Biz peygamberi Allah'a rağmen mi severiz? Haşa, bazı cahillerin anladığı gibi. Allah emrettiği için severiz. Allah bize bu manada sevgiyi söylediği için onu severiz. Ama hiçbir sevgiye erişmez. Allah sevgisi her şeyin en üstünde durur. Bunu da sadece dil ile söylemeyiz. Mesela o sevginin en büyük işareti olan Allahu Ekber Allahu Ekber nidaları eve süzülür süzülmez biz ona icabet ederiz. İşte sevgimizin ispatı, muhabbetin tarifi, muhabbetin talimi, muhabbetullah'ın talimidir bu. Eğer ezanı duyuyor da bir babanın ve annenin hayatı değişmiyorsa orada Allah sevgisinden söz edilemez. Orada çok büyük bir hata vardır. Çocuğunuzdan bir şey istiyorsunuz. Çocuğunuz öğrenmiş, nereden öğrenmişse, vallahi yapmadım baba diyor. Ama biliyorsunuz ki yalan söylüyor. Ne yapacaksınız? Vallahi dedi. Vallahi dediği için onu doğru kabul edeceksiniz. İşlediği suç ne kadar büyük olursa olsun, Allah sevgisi böyle aşılanır. Bakın, Buhari'de bir hadistir bu. İsa aleyhisselamın zamanındaki bir tabloyu anlatıyor peygamberimiz. Adamın biri, hırsızın birini elinde malken yakalıyor. Elinde mal. Niye çaldın diyor. Buhari'den bir hadis, bir varmış bir yokmuş değil. Ne diyor? Vallahi çalmadım diyor. Adam ne diyor? O zaman sen doğrusun, benim gözüm yanlış diyor. Madem sen vallahi dedin, sen doğrusun, benim gözüm yanlış diyor. İşte budur muhabbetullah. Yani Allah sevgisi meselesi öyle işlenmediği zaman çocuklar da sirayet etmiyor. Allah Azze ve Celle'nin adını anacak, bir şey olmayacak. Rengi değişmeyecek, sesi titremeyecek, farklılaşmayacak. Orada muhabbetullah'tan bahsedilebilir mi? Allah'ın kelamından bahsedecek. Şimdi Kur'an'ı abdestsiz mi alalım, abdestli mi alalım? Bu mu, yoksa bir Müslümanın evinde Allah'ın kelamı meselesinde bir edep talimi mi? Abdestli mi abdestsiz mi ne? Titre, titre ki evladın seni görsün. Sen bir roman okumuyorsun. Sıradan bir katibin kitabını okumuyorsun. Allah'ın kelamını okuyorsun. Titre ki seni evladın rahlenin başında titrerken görsün. Titrerken görsün ki alacağını alsın. Gelin Resulullah'ın sevgisine. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın adı anılıyor. Adı anılırken şanına yakışır bir cümle yok senin dilinde. Ve sen oturuyorsun evde televizyonun karşısında. Karşında ayak ayak üstüne atmış bir adam. Hazreti Peygamber şöyle, Hazreti Peygamber böyle. Bu da iyi yani, Hazreti Peygamber demesi de yine iyiydi, kötünün iyisi. Muhammed Peygamber şöyle, Muhammed Peygamber böyle. Bir üstünde de Muhammed şöyle, Muhammed böyle, biliyorsunuz. Sen de onu dinliyorsun çocuğunla beraber. Sonra da çocuğuna diyorsun ki peygambere karşı saygılı ol. Çocuk halen oluyorsa Allah'ın bir ikramıdır. Nasıl bir baba ve anne peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adını duyar da farklı bir hale girmez. Allah aşkına, ben hayalden mi bahsediyorum? Sizin analarınız babalarınız da öyleydi. Hepiniz Anadolu'dan gelmiş insanlarsınız. Bizim analarımız ve babalarımız okuma yazma bilmeyen o eli öpülesi insanlar. Çoğu bilmezdi, bildiğinizin yarısının yarısını bilmezdi. Ama siz bir kez olsun onların Kur'an dediğine şahit olmadınız. Kur'an-ı Kerim'dir onların dilinde. Hadis demezler, hadisi şeriftir onların dilinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adı anıldığında o ad anılır anılmaz yürekleri titrer. Elleri kalplerinin üzerindedir. Allahümme salli ala Muhammed der, yüzlerine sürerler. Bir şeyler değişir hayatlarında. Bunları gördüğü için çocuk alıyor peygamber sevgisini. Gelin sahabe sevgisine. Oturmuşsunuz sofranın başında, ailenin efradı. O gün Enes misafiriniz radıyallahu anh. Onu konuşuyorsunuz. Çocuklar o kadar aşina ki onlara, sahabe-i kiram efendilerimizi kendi evlerinden birer fert zannediyorlar. Amcaları, halaları, dayıları, teyzeleri gibi kendilerine yakın biliyorlar.
Allah aşkına böyle bir şey o çocuklara sahabe sevgisini aşılamaz mı? Bunlar işte böyle öğretilir. Verasetle sevginin intikali budur. Bu manada hiçbir zaman bunlar devreden çıkarılmamalı. Allah sevgisi konusunda önemli bir cümle söyleyeceğim. Ne olur bunu unutmayın. Onların zihin dünyasına Rabbul Alemin olan Allah'ın sevgisini aşılamanın en önemli yolu nimetin tezekkürüdür. Nimetin tezekkürü muhabbetin ziyadeleşmesidir. Bir daha söylüyorum. Nimetin tezekkürü muhabbetin ziyadeleşmesidir. Nedir? Allah vermiş nimetler. Say, bitiremezsin ki. Elhamdülillah de hepsine. Çocuk duysun. Bak oğlum, şuyumuz yok, buyumuz yok, buyu eksik, bu fazla, böyle değil. Şu var, şu var, şu var, şu var. Varları saymaya başladığın zaman yoklara sıra gelmiyor. Her varı saydığınız zaman da çocuk elhamdülillah diyor. Allah'a karşı sevgi böyle onun yüreğine adeta bir çivi gibi nakşediliyor. Allah hepimize bu ufkun nasip eylesin. Şimdi benim aziz kardeşlerim, seveceğiz. Öyle bir seveceğiz ki acayip bir şekilde. Ama bizim iman ettiğimiz peygamberimiz itidal adına her şeyi gözettiği gibi sevgi meselesinde de itidali nazara veriyor. Ne kadar seversen sev, eğer senin gözünden esirgemediğin o çocuğun, o evladın hukukullah'a ve hukukul ibada, Allah'ın hukukuna ve kulların hukukuna girdi mi, o anda sevginin önüne bir set çek ve tavrını ortaya koy ki gerçek muhabbeti talim ettiresin. Bilmem anlatabildim mi derdimi. Hasan-ı Hüseyin'i ne kadar seviyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ama sadakalara ait bir hurmayı ağzına atan Hasan'ın ağzını açıp boğazından hurmayı çıkaran bir peygamberi anlatıyoruz size. Bu konuda anlayın siz, sevgide itidal meselesinin Resulullah'ın dünyasında nerede durduğunu. Bildiğiniz bir örneği bir daha aktarmak istiyorum. Çünkü bazen tekrarda fayda var. İmam Hatiplerin bir sözü var. Ben de severim o sözü. Et tekraru ahsen ve levkâne 180. 180 kere de olsa tekrarda fayda var. 181.'si olsun. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Usame İbni Zeyd'i inanılmaz bir sevgiyle severdi. Onu kendi torunlarından asla ayırmazdı. Öyle anlatıyorlar bize. Eğer Hasan'la Hüseyin bir dizindeyse Üsame diğer dizindedir. Bazen Üsame üstü başı toz olur, hücre-i saadete gelir. Kurban olduğumuz anamız Ayşe annemiz de biraz burun kıvırır böyle, o halden pek hoşnut olmaz. Hemen Efendimiz kalkar, Üsame'yi kucaklar, o toz toprak haliyle öper, koklar, eliyle temizler ve şu sözü söylerdi. Üsame kız olsaydı ben onu şöyle süslerdim, böyle süslerdim. Hümeyra bak ne kadar güzel oldu falan deyip Ayşe anamızın nazarına verirdi. Bir gün kapıya takılmış, ayağı düşmüş, kan revan içinde. Efendimiz yüreğinden bir parça kopmuş gibi anında koşuyor, o haliyle bağrına basıyor. Üsame'nin akan kanları Resulullah'ın elbisesinde, hiç umurunda değil Efendimiz, o haliyle ona yardımcı oluyor. Böyle bir sevgi ve daha nice şeyler anlatılır. Tarih hicretin 8. yılıdır. Mekke fethi bitmiş. Tam o günlerde de Beni Mahsum'dan olan bir kadın hırsızlık yapmış. Beni Mahsum, Ebu Cehil'in kabilesi, Velid İbni Mughire'nin kabilesi. Yani soylu, asil, farklı bir konumda olan bir kadın ama hırsızlıktan yakalanmış. Verilecek ceza belli, hat yapılacak, eli kesilecek. O soylular, asil olanlar düşünüyorlar, diyorlar ki bu kadının eli kesilirse rezil oluruz biz. Ne yapıp yapıp bu haddi uygulatmamalıyız. Ne yapalım diyorlar. Birini aracı gönderelim Resulullah'a.
Ama itibarı olan, Resulullah'ın sevdiği, asla kırmayacağı birisi olsun. Resulullah aracı gidince onu kırmadığı için haddi kaldırsın. Kimi gönderelim? İsimler söyleniyor. En son isim belli. Üsame'yi gönderelim. Çünkü Resulullah Üsame'yi çok seviyor. Üsame'ye gidip söylüyorlar. Üsame, diyorlar, böyle bir talebimiz var. Gider misin? Giderim, diyor. Varıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna. Efendimiz kalkıyor ayağa. Üsame'yi sarılıyor, öpüyor, kokluyor. Yanı başına oturtturuyor. Elini elinin arasına alıyor. Şöyle, neye geldin, diyor Üsame. Ya Resulallah, diyor, Mekkeliler, Kureyş beni bir iş için gönderdi. Ne için? Hani bir kadın var ya hırsızlık yapan, ona had uygulamamak için. Ne yapmıştır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Elini bırakıyor. Bambaşka bir hale giriyor. O gadaplandığı zaman öyle tasvir edilir hadis kitaplarında. Alnında mübarek damar şişer, o şişiyor. Renk değişiyor, ses gürleşiyor. Üsame, diyor, sen ne dediğinin farkında mısın? Allah'ın bir emrini iptal etmek için mi benim huzuruma geldin? Defaatle bunu söylüyor. Sen, diyor, nasıl bunu söylersin? Demek ki ben bu konuda size gerekli olan dersi vermemişim. Topluyor bütün insanları, vermiş, vermez olur mu? Kaç kez söylemiş ama bir daha söyleyecek Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Topluyor bütün Müslümanları Kabe'nin avlusuna. Çıkıyor Efendimiz orada yüksekçe bir yere. Ey insanlar, diyor, sizden önceki kavimlerin helak sebeplerinden bir tanesi de şu idi. Onların içerisinde zayıflar, köleler, kimsesizler cezayı hak edecek bir iş yaptıklarında ceza onlara uygulanırdı. Yani bugünkü lisanla söyleyeyim, dayısı olmayana ceza uygulanırdı. Ama onların içerisinde soylu olan, asil olan, zengin olanlar varsa cezayı hak ettiği zaman onlara ceza uygulanmazdı. İşte helak sebepleri o oldu. Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatma bile olsa onun elini keserim, dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Anladı mı ümmeti Muhammed bu sözleri? Vallahi bilmiyorum anladılar mı? Anlasaydık halimiz böyle olmazdı işte. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgide itidal meselesinde ortaya koyduğu kamet budur. Evet, seveceksin ama o sevgin Allah'ın hakkına girmeyecek. Yani bunun Türkçesi şudur: çocuğunu kendine put edinmeyeceksin. Bir diğer taraftan da başka kulların, yani hukukul ibad, kulların hukukuna girmeyecek. Buraya girmeyene kadar sevgin ne kadar olursa olsun, Allah gerçek manada sevmeyi bizlere de nasip eylesin. Şimdi benim aziz kardeşlerim, gelelim ikinci bahse, çocuk terbiyesinde merhamet meselesi. Vakit de geçiyor ama bugün buradayız, bu dersi bitireceğiz. Merhamet de talim ve terbiyenin temelidir. Temeli olduğu için Bismillahirrahmanirrahim. Temeli olduğu için Er-Rahman allemel Kur'an. Temeli olduğu için Uhud'dan dönerken inen ayetlerde, yani Resulullah'a tırnak içerisinde kullanalım o ifadeyi, yüzüstü bırakan, Hazreti Hamza'nın katline sebebiyet veren, Musab bin Umeyr'i devirten, o hadiseye karışanlara karşı febima rahmetin minallahi lintelehum. Onlara merhametle davrandığın için onlar senin etrafında, diyen bir kitabın ve o kitabın sahibi olan Rabbul Alemin olan Allah'ın emri. Mesele çocuk terbiyesi meselesine gelince, anne ve babaların merhamet meselesinde farklı bir konumda olmaları lazım. Ve bu gerçekten adıyla özüyle merhamet olması lazım. Sadece sözle değil, gerçek manada merhamet olması lazım ki bu konuda istenilen şey ortaya çıksın. Çok basit bir cümle, ana baba olarak hepimiz kullanıyoruz. Misafir gelmiş eve, bizimki misafir dinler mi? İyi bir yaramazlık yapmış,
ikide bir onu sıkıyoruz. Sen böyle yaparak beni mahcup ettin, şunu yaptın, bunu yaptın diyoruz. Sonra da merhametten bahsediyoruz. Aslında çocuk almış alacağını oradan. Benim babam merhamet üzere değil, menfaat üzere diyor. Çocuk bunu kendi diliyle söylüyor. Senin benim haberim yok ama o söylüyor onu. Neden bunu söylüyor? Çünkü sen yaramazlık yapma, beni mahcup etme dedin. Ama ne demen gerekirdi? Yaramazlık yapma, kendin mahcup olma demen gerekirdi. Kendini nazara vermen gerekirdi. Kendini sen nazara verdiğin için çocuk babayı başka bir konumda gördü. İşte onun değişmesi lazım. Merhametin çocuk terbiyesinde asli haliyle bu hale gelmesi lazım. Bu konuda aleyhissalatü vesselam Efendimizin inanılmaz rehberlikleri var ki ben size ara ara anlatıyorum. Yine burada da belki bazılarını tekrar edeceğim size. O rehberiyeti merhamet meselesinde de doğru anlaşılırsa hayatımıza bir nizam gelecek. Aziz kardeşlerim, şu sorguyu yapalım mı beraber? Bir evlat 20-25 yaşına kadar ananın ve babanın gözünden sakındığı bir evlat. Evlenir evlenmez niye anaya babaya sırt döner? Niye evlendikten sonra artık onun için önemli olan cici baba ve cici anadır da asıl ana ve baba değildir? Niye hanımın akrabaları bir adım öne geçer de kendi akrabalar ihmal edilir? Hiç bunun sorgusunu yaptınız mı? Yaparken de bu faturayı hep çocuklara mı kestiniz? Acaba burada ana ve babalar olarak bizde bir problem yok mu? Biz nasıl merhamet meselesini menfaat ambalajıyla sunmadığımızdan eminiz ki bu konuda bütün suçlu çocuklarımız oluyor? Evet, çocuklarımızda suç var. Ben tamamen onları da teberri edecek değilim. Ama burada sorgulanması gereken bir meseledir bu. Gelin aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatına bakın. Hiçbir karşılık yok. Hiçbir. O kadar titremiştir sahabenin üzerine. Ama sahabeden gördüğü onlarca, nasıl diyeyim, sahabeye karşı hürmetsizlik olmasın, olumsuz davranış diyelim hadi, olumsuz davranışa karşı bir gün olsun ya siz de mi bunu yaptınız, yapıyorsunuz demedi. Neden? Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem bile ashabı kendine adam olsun diye değil, İslam'a adam olsun diye yetiştiriyordu. Kendine adam olmak başka bir şey, İslam'a adam kılmak başka bir şey. İslam'a adam olsun diye yetiştirdikleri için Hamza'nın katiline merhamet üzere, Ayşe anamıza iftira atana merhamet üzere, cuma günü kendini hutbede ayakta bırakanlara merhamet üzere, devletin sırlarını Mekkelilere satana, Hatip bin Ebi Belta, merhamet üzere, Huneyn gibi böbürlenerek sayılara bakıp farklı mülahazalara kapı açanlara merhamet üzere, sayfalar dolusu bunun örneği var. Bir gün olsun sizin ve benim iman ettiğimiz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü karşılıklara karşılık hiç senden beklemiyordum demiyor. Bekler. İnsansa eğer yapar, bunu bilerek sallallahu aleyhi ve sellem onlarla muameleye tabi tutuyor. Peki öyleyse benim aziz kardeşim, ne oluyor da bize çocuklarımızdan en ufak bir olumsuzluk görünce hemen kalaya basıyoruz? Hemen, hiç durmak yok. Biraz sonra anlatacağım. Yani çocuklarımız ne yapmışlar? Peygamberin mescidine mi affedersiniz bevletmişler? Ayşe anamıza mı dil uzatmışlar? Peygamberin hukukuna mı riayetsizlik yapmışlar? Ne yapmışlar ki biz bela okuma noktasında o kadar aceleci davranıyoruz? Ne yapmış? Gitmiş evde yaramazlık, dışarıda yaramazlık yapmış. Üstü başı toz gelmiş. Helal hoş olsun. Çocuk bu, zaten onu yapacak. O kirli elleriyle gelmiş perdelere sürmüş. Canı rahmet olsun. Canına rahmet olsun. İyi yapmış. Senin çok sevdiğin vazoyu kırmış. İyi ki de kırmış. Yani ne yapmış ki sen ona bela adına bir şeyler söylüyorsun?
Ama gel peygamberin mektebine gel. Medresemiz orası. Enes bin Malik'i hatırla mesela. 10 yıl Allah Resulüne hizmet ettim diyor o büyük insan. Vallahi bana bir kez olsun, bakın bu ibare aynen Müslim'de geçtiği üzere size söylüyorum.

Vallahi bir kez yaptığım şeye niçin yaptın demedi, yapmadığım bir şeye de niçin yapmadın demedi. Enes bin Malik'i anası Ümmü Süleym getiriyor, Efendimiz'e emanet ediyor. 10 yıl Resulullah'ın terbiyesinde, 10 yaşından 20 yaşına kadar Resulullah'ın terbiyesinde Efendimiz onun babası, baba oğul münasebeti var. Annelerimiz bir gün bir yere gönderiyorlar. Enes bin Malik çocuk 10 yaşında gidiyor, yapmadan geliyor ya da unutuyor. Geliyor, analarımız kızacak. İbn-i Sad'da geçen bir rivayet. Efendimiz hemen Enes'i kucaklıyor. Anneleri diyor, ne olmuş sanki? Allah izin verseydi yapardı demiş diyor. Efendimiz böyledir. Kendisi yine anlatıyor bize. Bakın Enes bin Malik anlatıyor. Bir gün gönderdi diyor beni bir yere. Çıktım giderken diyor baktım çocuklar oynuyor. Onları seyrederken oyuna dalmışım. Artık ne kadar bir zaman geçmişse baktım biri arkamdan şöyle yapıyor, ben de böyle yapıyorum. Şöyle yapıyor, böyle yapıyorum. Enseme koydu elini, koyar koymaz elinden tanıdım Resulullah. Dönüp de yüzüne bakamıyorum. O yüzüne bakamadan bana sordu. Enes dedi, yap, söylediğimi yaptın mı? Yapmadım dedim ve kaçtım diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da arkamdan tebessüm etti diyor. Sonra yapıp gelip söylüyor. Efendimiz böyle, böyle bir merhamet. Bunların satırlarda sadece rivayetlerde kalmaması lazım. Bu sözler bize çok şeyler söylüyorlar. Bildiğiniz hadise mescide bevledilme hadisesi. Bedevinin biri bilmez caminin adabını edebini gelmiş. Küçük abdestini bozacak, halısı yok, bir şey yok o günkü mescit. Bir kenara çekiliyor ve yapmaya başlıyor. Sahabe yapma etme falan filan diye bağırıyorlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki adamı bırakın, adam işini bitirsin. O halde sen ne yapabilirsin ki? İşini bitiriliyor. Efendimiz bir kova su istiyor. Oraya serpiliyor, temizleniyor. Sonra çağırıyor o zatı bir ana şefkatiyle. Ey falan diyor, mescitler Allah'ın evleridir. Burada böyle bir şey olur mu? Tamam ya Resulallah diyor. Gidiyor abdestini alıyor, bir daha geliyor, namazını kılıyor. Ellerini açmış dua ediyor, Efendimiz de arkasında. Allah'ım diyor, sadece bana ve Muhammed'e merhamet et. İkimizin dışında hiç kimseye merhamet etme diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da tebessüm ediyor falan diyor. Daralttın Allah'ın geniş olan rahmetini. O rahmet sana da yeter, bana da yeter, bütün bir insanlığa da yeter. İşte bunların hepsi aslında bize merhamet adına bir şeyler söylemeli. Abdullah İbni İkraş isimli sahabi efendimiz anlatıyor. Genç bir sahabi. Geldim diyor Medine'ye Resulullah'ı ziyaret etmeye. Efendimiz de Ümmü Seleme annemizin evindeymiş. O gün beni yemeğe davet etti. Onunla beraber gittim. Oturduk diyor. Ümmü Seleme anamız bir tane tepsinin içerisinde et yemeği getiriyor ki insan bakmaya kıyamıyor. Yemek geldi, sofraya kondu. O günkü işte imkanlar hatırlayın. Ben diyor heyecandan bir yemeğin bu tarafından yiyorum, bir o tarafından yiyorum. Böyle her tarafından yemek istiyorum. Efendimiz sessizce sol elimi tuttu, eğildi kulağıma dedi ki önünden ye, yemeğin her tarafı aynı dedi. Utandım diyor, artık nasıl yemeği yedim bilemiyorum. Yemek gitti, bir tepsinin içerisinde hurma geldi. Önümüze konunca ben de hep önümden yiyorum. Eğildi kulağıma dedi ki Abdullah dedi. İstediğin yerden ye, hurmaların hepsi aynı değildir dedi. Ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem? Bakın merhametle bir şeyi düzeltti. Onu öyle halde bırakmadı sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yanlışı da düzeltirken ana şefkatiyle kırmadan, dökmeden, onurunu rencide etmeden, toplum içerisinde küçük düşürmeden hassasiyetler böyle böyle düzeltti. Evlatlarına karşı da böyle, evlatları sayılan sahabenin çocuklarına ve sahabenin büyüklerine karşı da böyle. Genç bir sahabi yine Muaviye İbni Hakem gelmiş Medine'ye. Efendimiz de o anda mecliste Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını anlatıyor. Haklarından bir tanesi de şudur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hapşırdığı zaman çok yaşa değil elhamdülillah diyecek. O da ona yerhamukallah diyecek, dua edecek. O da karşılık verecek biliyorsunuz.
yeni öğrenmiş bilgi taze zihninde, hemen bir

sallallahu aleyhi ve sellem. Bu örnekler çok. Size canlı bir örnek vereyim kıyas yapmanız için. Allah korusun ama şeytanın ağları şimdi çok farklı bir biçimde gençlerimizin üzerinde ne yazık ki. Oğlunuzu, kızınızı uygun olmayan bir yerde gördünüz. Farklı bir halde. İnternetin karşısında, televizyonda, Allah muhafaza sokakta, erkek içinde öyle. O cahillerin dediği gibi demiyorsunuz. Ben biliyorum demediğiniz ama ısrarla söylüyorum. Kız yapınca iffetsizlik, erkek yapınca kahramanlık değil. Bizim kitabımızda o da iffetsizlik, o da iffetsizlik. Hele erkek yapınca iki kez iffetsizlik. Neden? Çünkü erkeğin bu manada daha titiz olması gerekir. Daha da bu manada sıkı olması gerekir. Yusuf'un rolünü oynama adına daha farklı bir halde olması gerekir. Öyle bir halde gördünüz. Ne yapacaksınız? Basacak mısınız kalayı? Yoksa başka bir şey mi yapacaksınız? Efendimiz yolu gösteriyor bize. Yol gösteriyor. Yol rehberi zaten kurban olduğumuz. Güverte onun elinde. Sen gemiye o manada emin ellere teslim edince seni vardıracağı yer belli zaten. Fadıl İbn Abbas yakışıklıdır da Resulullah'a benzeyen bir sahabidir. Amcasının oğlu acayip bir insan. Allah kendisinden ebeden razı olsun. İki tane rivayet anlatılır. Aynı hadise midir? İki farklı olay mıdır bilmiyoruz. Ama ben ikisini de aktarayım. İkisinde de çok önemli mesajlar var. Resulullah'ın veda haccı sırasında Fadıl da Efendimizle beraber. O anda bir grup hanım geçiyor karşıdan. Fadıl da şöyle gözlerini açmış bakıyor. Peygamberin yanında yapılan bir iş. Allah aşkına yani insan aklı durur. Baba sıradan bir baba değil, peygamberin yanında yapılıyor. Ne yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Elini şöyle Fadıl'ın gözlerine perde yapıyor. Fadıl bir daha dönüp bakıyor şöyle. Efendimiz diğer elini de Fadıl'ın gözüne koyuyor. Bir daha dönüp bakıyor. Bu sefer üçüncü kez elini kaldırıp gözlerinin önüne koyuyor. Başka bir şey yok. Tek bir söz yok. Niye yaptın? Niye beni dinlemiyorsun? Elimi koydun bir daha yapıyorsun demiyor. Söylenen söylendi. Sözü zayi etme. Orada yapılacak ondan daha öte bir şey yok. Onu yap merhametle. Başka bir şey yapmak istiyor musun? Geç seccadenin başına evladın için gözyaşı dök. Allah'ım de muhafaza et. Ben elimden gelen budur. Sen ona sahip çık de gözyaşı dök. Sen küfür etsen, sen beddua etsen bir faydası yok ki onun. Bukhari'de aynı hadise anlatılıyor. Aynı hadise mi, farklı mı bilmiyorum ama olayın içeriği aynı. Hanımın biri geliyor Efendimizin huzuruna. Vakit yine veda haccı zamanıdır. Ya Resulallah diyor, babam bineğin üzerinde duramayacak kadar yaşlı ve hasta. Ben onun yerine hac yapabilir miyim? Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki yapabilirsin. Fetvayı almış, soruyu sormuş, cevabını almış. Ama nasıl olmuşsa o anda bir bakışma olmuş. Fadıl İbn Abbas'la o hanım arasında. Hanım da sahabi, Fadıl İbn Abbas da sahabi. Ne yapmış sallallahu aleyhi ve sellem? Bukhari'deki rivayet öyle. Şöyle tutuyor çenesinden, şöyle çeviriyor. Bırakıyor. Fadıl bakmaya devam ediyor. Bir daha, bir daha üç kez bunu yapıyor. Uzaktan Hazreti Abbas olayı izliyor. Resulullah oğlunun çenesini tutmuş, düzeltmiş üç kez. Baba Abbas da uzaktan izliyor. Hemen merakla ve alel acele biraz da sinirlenerek geliyor Resulullah'a soruyor. Ne oldu diyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam babaya söylemiyor kurban olduğumuz. Acayip bir şey bu. Çok ısrar ediyor. 2-3 kez ısrar edince Efendimiz diyor ki bir kadın ve erkek birbirlerine, tabi evli olmayan mahrem adına sınırları biliyorsunuz, normal hali söylüyor. Böyle bir bakışla bakarlarsa ikisinin arasına şeytan girer. Onun için ilk bakıştan sonrası tehlikedir. O anda tedbir alınması.

0: gerekir.
1: Ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem? İnternetin karşısından çocuğu böyle aldı. Televizyonun karşısından böyle aldı. Yüzüne çarpmadı, vurmadı. Ona buna söylemedi. Komşulara bunun dedikodusunu yapmadı. Birçok şey söyledi aslında bu rivayetle bize. Size son bir hadise söyleyeyim, sözümü de toparlayayım. Havvat İbni Cübeyr radıyallahu anh büyük bir sahabidir. Tanınmazdır, tanınmaz fazla ama gerçekten tanınması gereken birisidir. Nasıl biri olduğunu abisinin üzerinden size söyleyeyim. Uhud günü Ayneyn tepesinde sadakatle duran okçuların komutanı olan Abdullah İbni Cübeyr onun abisi. Buradan anlayın artık. Hicri 40 yılına kadar yaşayacak. Medine'de vefat edecek. Allah Resulü'nden birçok hadisle bize, birçok değil de birkaç tane hadisle rivayet edecek. Şimdi aktaracağım rivayeti Zeyd İbni Eslem isimli sahabiye anlatmış. O da bize anlatmış. Zeyd bin Eslem zaten onun dilinden bize aktarıyor. Diyor ki hicretin 8. yılı İslam ordusu Mekke'yi fethetmek için Mekke'ye doğru yürürken Mekke'ye yakın bir konak olan Me'ar-ı Zehran denilen mıntıkada gelip konaklıyor. Kendi dilinden aktarıyorum. Çıktım diyor dışarıya. Baktım bir grup kadın oturmuş orada sohbet ediyorlar. Dedim ki gireyim işlerine biraz sohbet edeyim onlarla. Genç bir insan. Girdim çadıra süslendim diyor. Saçlarımı taradım. Güzel bir elbisemi giydim. Onların yanına gittim. Selam verdim oturdum. Daha konuşmaya başlamadım ki baktım ki Resulullah geliyor. Anında kalktım. Neye uğradığımı şaşırdım diyor. Allah Resulüne doğru koştum. Daha o bana bir şey demeden ya Resulallah dedim. Devem huysuzlaştı kaçtı. Onu yakalamak için bir bağ arıyordum dedim. Resulullah hiçbir şey söylemedi. O yürüdü, ben de arkasındayım. Epey gitti, bir yerden sonra beni bıraktı. Abdest için daha da uzaklaştı. Abdestini aldı, geliyor. Sakalının mübarek üzerinden, tellerinin üzerinden yaşlar dökülürken de bana şunu söyledi. Abdullah dedi, devenin huysuzluğu geçti mi? Ben mahvoldum, anladım. Meğer Resulullah benim ne için orada oturduğumu anlamış. Mekke fethine giderken, yoldan döndük gelirken kaç kez ya Abdullah, ismi Havvat ama ey Allah'ın kulu diye hitap ediyor. Ya Abdullah, devenin huysuzluğu geçti mi diyor. Ben de utancımdan cevap veremiyorum. Döndük geldik Medine'ye, her gördüğünde aynı soruyu bize soruyor. Bir gün baktım geliyor Mescid-i Nebevi'ye doğru. Dedim ki kendi kendime gelip yine aynı soruyu soracak. En iyisi bir namaza durayım, beni namazda görsün. Namaza durdum, Resulullah geldi yanıma oturdu. Ben de uzatıyorum ki gitsin. Döndü bana dedi ki istediğin kadar uzat ben buradayım dedi. Selam verdim diyor. Döndüm dedim ki ya Resulallah. Vallahi Müslüman olduğum günden beri o deve hiç kaçmadı. Açtı ellerini, Allah senin iffetini arttırsın. Sana mağfiret etsin diye dua etti. Böyledir işte, böyledir. İman ettiğimiz peygamberimiz bir baba olarak böyle yansıtıyor merhameti. Böyle yansıtarsak eğer ne olacak? Evden içeriye girdin. Asık suratlı, yüzünden dökülen bin parça. Yine geldi bizimki. Yine her söze karışacak. Yine şunu diyecek, bunu diyecek, demeyecek evlatlar. Ya ne diyecek? Babam gelmiş, babacığım gelmiş diyecek. Bir sevinecek. O kapıyı açacak, bir şekilde sarılacak, yanında oturmak için fırsat kollayacak. Yani seninle zaman geçirme adına bir şeyler ortaya koyacak. Ama bunu yapacak olan sensin. O merhameti yansıttığın oranda bu karşılığı görürsün. Öyleyse eğer benim aziz kardeşlerim, kaybettiğimiz bir değer merhamet. Bakın merhamet olsaydı inanın halimiz böyle olmazdı. Eğer yüreğimizde merhamet olsaydı müminler arasında bu kin, bu nefret, bu yan bakış, bu farklı mülahazalar olmazdı. İşte bu merhameti biz evlerimizden başlatarak dalga dalga dalga dalga aleme yaymak durumundayız. Onun için gelin merhamet edelim ki yerdekilere gök ehli de bize merhamet etsin. Ancak merhamet eden merhamet bulur. Allah merhamet edenlerden etsin bizi. Muhabbeti hayatımızın esası kılsın. Çocuklarımıza muhabbeti de merhameti de gerçek manada yansıtabilmeyi bizlere nasip eylesin. Ve çocuklarımıza Rabbimiz sahip çıksın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
0: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Mezarı bir çukur sanma arkadaş. Huzur-u mahşerin giriş kapısı. Ne yorgan var, ne de şeffaf bir yastık. İki taş, birkaç tahtadır yapısı. İki taş, birkaç tahtadır yapısı.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız.

0: aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bu dinden ayrılmaya güç yetiremem. Ancak ben sağ oldukça sana hoşlanmadığım bir şeye erişemeyecektir. Amcan Ebu Talip her zaman arkanda olacaktır. Ey Ali, yeğenimin davet ettiği dine senin de girmen yaraşır. O seni ancak hayra davet eder. Onun tavsiyelerini kabul et.
2: Ey Kureyş'in uluları! Sizler Allah'ın beytinin ev halkısınız. Allah sizleri büyük nimetlerle donatmış, kendi evine komşu olmakla şereflendirmiştir. Gelin sonradan icat ettiğiniz putlara tapmaktan vazgeçin. Eşi benzeri olmayan bir olan ilaha, yani Allah'a ibadet edin.
3: Hey, ne diyorsun sen?
4: Ebu Bekir değil mi bu? Biz de seni akıllı bir adam sanırım.
5: Hey, kimin dinine dil uzatıyorsun sen?
6: Resulullah nasıl? Ona bir zarar verdiler mi?
7: Oğlum, sen hele bir iyileş, gider görüşürsün.
6: Ya Resulallah, sen selamettesin ya. Daha ne isterim? O adamın yüzümü gözümü yere sürtmesinden başka bir üzüntüm yoktur. Anam babam sana feda olsun.
8: Müslümanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Açıktan bir davet olmamasına rağmen insanlar peygamberimizin etrafında toplanıyordu.
0: 8. Bölüm.
8: Gıfar kabilesi Mekkelilerin ticaret yolu üzerinde bir konaklama yerinde yaşayan, mensuplarının cesaretleriyle meşhur bir kabileydi. Bu kabilenin içinde Ebu Zer isimli bir adam yaşardı. Putlara tapmaktan nefret eden bu zat gerçek dini arıyordu. Mekke'den bir zat çıkmış, peygamber olduğunu söylüyormuş, insanlar etrafında toplanıyormuş denildiğinde kardeşini olanı biteni öğrenmesi için Mekke'ye gönderdi. Kardeşi Üneys döndüğünde neler gördüğünü öğrenmek için sabırsızlanıyordu.
9: Neler gördün? Anlat bakalım.
10: Halka iyiliği, güzel ahlakı tavsiye edip kötülükten sakındıran bir zat gördüm.
9: İnsanlar onun için ne düşünüyor?
10: Şair, kahin veya sihirbaz olduğunu söylüyorlar. Ama vallahi ben kahinlerin sözlerini dinledim. Onun sözü kahin sözü değildir. Şairleri de dinledim. Onun sözü şiir de değil. Daha tesirli bir şey. Bence o zat doğru biridir. Ona yakıştırdıkları vasıflardan uzaktır.
9: Bu kadar bilgi bana yeter. Gidip onu görmem lazım.
10: Yalnız dikkat et. Mekkeliler ona ve ona inananlara karşı sert davranıyorlar.
9: Tamam, dikkatli olurum. Merak etme.
8: Böylece Ebu Zer elinde bir değnek, sırtında bir aba ve bir miktar yiyecekle yola çıktı. Mekke'ye geldi. Peygamberimizi şahsen tanımıyor, onu birilerine sormayı uygun görmüyor, Kabe civarında yatıp kalkıyordu. Bu durum Hazreti Ali'nin dikkatini çekmişti.
11: Galiba uzak yoldan gelmiş. Birkaç gündür burada görüyorum onu. Kimi kimsesi yok herhalde. Bize davet edeyim, dinlensin biraz.
12: Merhaba yolcu. Nereden geldin, nereye gidersin? Birkaç gündür burada görüyorum seni.
9: Gıfar kabilesindenim. Buraya bir iş için geldim.
12: Yorgun görünüyorsun. Gel bize gidelim. Seni misafir edeyim.
9: Hayırsever birinden nazik bir teklif. Teşekkür ederim. Çok memnun olurum.
12: Arkadaşım, asıl geliş nedenin nedir Mekke'ye?
9: Sen iyi birine benziyorsun. Sır saklayacağına söz verirsen söyle.
12: Tabii ki.
9: Burada peygamber olduğunu söyleyen biri olduğunu duydum. Onu görmeye geldim.
12: Tam yerine geldin. Ben şimdi ona gidiyorum. Sen de arkamdan gel ama dikkatli ol. Ben eğer bize zarar verecek birini fark edersem ayakkabımı düzeltiyor gibi yaparım. Sen ayrılırsın, tamam mı?
9: Tamam. Seni dikkatle takip ederim. Hadi gidelim.

0: Ya Resulallah, sizi görmek isteyen biri var.
1: Selamun aleyküm.
2: Peygamberimiz ve aleyküm selam ve rahmetullah diye yanıtladı ve misafire kim olduğunu sordu.
1: İsmim Ebu Zer. Gıfar kabilesindenim.
2: Peygamberimiz, ne zamandan beri buradasın dedi.
1: 3 gündür buradayım.
2: Peygamberimiz, ne yer ne içersin diye sordu.
1: Yiyeceğim tükendiğinden beri zemzem içiyorum. Kilo bile aldım sanki.
2: Peygamberimiz, o gerçekten mübarek ve doyurucu bir sudur diye onayladı Ebu Zer. Peygamberimizle bir süre konuşan Ebu Zer Müslüman oldu. Resulullah ona, ey Ebu Zer, şimdi bu işi gizli tutup memleketine dön. Açıktan tebliğe başladığımızı duyduğun zaman gel bize katıl dedi. Fakat Ebu Zer heyecanlıydı.
1: Vallahi ey Allah'ın Resulü, Müslüman olduğumu halka duyurmadıkça rahat edemem. Kabe'ye gidip bunu onlara açıklayacağım. Ey Kureyş topluluğu! Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve elçisidir.
3: Ne diyor bu adam?
4: Ne diyor bu adam?
5: İndir şu oradan!
6: Durun! Durun, ne yapıyorsunuz? Bırakın adamı! Öldüreceksiniz, ne yapıyorsunuz? Duymuyor musunuz beni? Bırakın diyorum o adamı! Bakın o Gıfar kabilesinden. Ticaret kervanınızın yolu üzerinde tehlike olsun istemezsiniz değil mi?
7: Gıfar mı dedin?
8: Ne söylemediniz önceden?
9: Bırakın gitsin. Bir kan davasına daha ihtiyacımız yok.
2: Ebu Zer yarı baygın bir vaziyette müşriklerin elinden kurtuldu. Tedavi gördükten sonra peygamberimizin isteği üzere memleketine döndü. Kureyş müşrikleri yeni dine girenlerle alay ediyor ve güç yetirebildiklerine eziyet ediyordu. Derken Peygamber Efendimiz'e ailesinden başlayarak tüm insanları İslam'a davet etmesi için emir geldi. Resulullah da tüm ailesini bir yemek davetinde bir araya getirdi. Yemek bittikten sonra Peygamberimiz ayağa kalktı ve şöyle söyledi. Allah'a hamdolsun. Ben ona hamd eder, yardımı ondan dilerim. Ona inanır ve ona dayanırım. Şüphesiz bilirim ki ondan başka ilah yoktur. O birdir ve eşi benzeri yoktur. Vallahi ben bütün insanlara yalan söylemiş olsam bile size yalan söylemem. Tüm insanları aldatmış olsam bile sizi aldatmam. Sizi davet ettiğim Allah öyle bir Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Ben de o Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Vallahi sizler uykuya dalar gibi öleceksiniz. Uykudan uyanır gibi de dirilecek ve tüm yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin karşılığında

0: karşılığında iyilik, kötülüklerinizin karşılığında ceza göreceksiniz. Bunun sonucunda ya temelli cennette ya da temelli cehennemde kalacaksınız. İnsanlardan ahiret azabıyla korkuttuğum kimseler sizlersiniz.
1: Ne? Nasıl? Ne diyorsun?
2: Kardeşimin oğlu, burada bulunanlar senin yakın akrabalarındır. Onlar için de cevap vermek bana düşer. Öğütlerin güzel, doğru şeyler söylüyorsun. Bil ki senin arkanda olacağım ve seni daima koruyacağım. Ancak nefsimi, Abdülmuttalib'in dinini terk etme konusunda kendime boyun eğdiremiyorum. Bu yaşıma geldim, artık onun dini üzerinde öleceğim.
3: Ey Abdülmuttalib oğulları! Ebu Talib'in dediklerine bakmayın. O, Muhammed'e olan sevgisinden doğruyu yanlıştan ayırt edemiyor. Bu apaçık bir kötülük ve saçmalıktır. Başkaları bu saçmalığa son vermeden siz son verin. Onu gerekirse hapsedin, gerekirse cezalandırın. Buna göz yumarsanız zillete düşer, hakarete uğrarsınız. Onu korumaya kalkarsanız da öldürülürsünüz.
4: Her zamanki gibi karakterini gösterdin Ebu Leheb. Muhammed'i incittin. O nezaketinden susuyor. Kardeşinin oğlunu yardımsız bırakmak sana yakışıyor mu? Tüm din bilginlerinin beklediği bir peygamber vardı. İşte o peygamber senin yeğenindir.
3: Peygambermiş. Olsa olsa sihirli sözlerle sizi büyüleyen bir sihirbaz o. Hem kadınların sözleri erkeklere ancak ayak bağıdır. Başka bir şey değil. Araplar toplanıp bize savaş açtıklarında onlarla mücadele edebilecek kuvvetiniz mi var?
2: Korkak. Hep böyle menfaatçi oldun zaten. Ey kardeşimin oğlu, insanlara bunu anlatacağın zamanı bildir. Silahlanıp yanında olalım. Vallahi ömrüm oldukça seni yalnız bırakmam.
0: Peygamberimiz amcası Ebu Leheb'in söylediklerine son derece üzülmüştü. Ayağa kalkarak şöyle dedi. Ey Abdülmuttalib oğulları! Araplar içinde benim size getirdiğim hayrı kavmine getiren başka kimse yoktur. Ben sizi söylemesi kolay ama çok kıymetli bir söze davet ediyorum. Allah'tan başka bir ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma tanıklık edin. Yüce Allah beni bununla görevlendirdi. O halde hanginiz bunu kabul ederek bana yardımcı ve destek olur? Uzun süren bir suskunluk oldu. Ebu Leheb'in çıkışı herkesi endişelendirmişti. O zamanlar yeni delikanlı olmaya başlayan Hazreti Ali atıldı.
5: Ya Resulallah, sana ben yardımcı olurum.
0: Peygamberimizin beklediği bu değildi. Amca ve halalarının gözlerinin içine bakıyordu tek tek. Hazreti Ali yine atıldı.
5: Ey Allah'ın Resulü, ben yardımcın olurum. Gerçi buradakilerin en küçüğü, baldırı en incesiyim ama seni bırakmam. Sana ben destek olurum.
0: Peygamberimiz Hazreti Ali'ye sevgiyle bakıp elini tuttu. Bu arada Ebu Leheb devreye girdi.
3: Ebu Talip tebrikler. Bundan sonra oğlunun emri altına gireceksin. Hadi dağılın artık. Bu kadar zırvalık yeter. Hadi gidelim.
0: Birkaç gün sonra Peygamberimiz bu defa Mekke halkına İslam'ı anlatmak için Safa tepesinde yüksek bir kayanın üstüne çıkarak şöyle seslendi. Ey Kureyş topluluğu, koşun gelin, size önemli haberlerim var. İnsanlar toplandı. Gelemeyenler niye toplanıldığını anlamak için yerlerine adam gönderdiler. Peygamberimiz şöyle dedi. Benimle sizin haliniz düşmanı görünce ailesini haberdar etmek üzere haykıran adamın haline benzer. Ben size şu vadinin arkasından atlılar çıkacak veya sabah akşam düşman baskınına uğrayacaksınız desem inanır mısınız?
6: Evet.
7: Evet inanırız.
6: Yalan söylediğini duymadım.
8: Sana El-Emin lakabını boşuna mı taktılar?
6: Güvenilir bir insansın.
0: Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle seslendi. Ey Abdüşşems oğulları! Ey Abdümenaf oğulları! Ey Kâb oğulları!

0: Haşim oğulları, ey Abdülmuttalip oğulları, kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz. Ey Kureyş topluluğu, Allah beni peygamber olarak göndermiştir ve ilk olarak yakın akrabalarımı uyarmamı emretmiştir. Sizi Allah'tan başka ilah yoktur demeye davet ediyorum. Ben ne size Allah'tan gelecek bir zararı önleyebilirim, ne de bir fayda sağlayabilirim. Ey Zübeyr'in annesi, Muhammed'in halası Safiye, ey Muhammed'in kızı Fatıma, kendinizi ateşten koruyun. Söylediğim kelimeyi söylerseniz, yani Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederseniz, size cenneti taahhüt ederim. Demedikçe de size ne dünyada ne de ahirette bir fayda sağlayabilirim.
1: Ne diyor bu?
2: Ne diyor bu adam?
3: Helak olasıca. Bizi bunun için mi topladın? Dinlemeyin şunu. Bizi işimizden gücümüzden etti.
4: Hadi gidelim.
5: Gidelim. Boşuna bekledik.
6: Keşke gelmeseydin.
7: Evet, işimizden gücümüzden ettin bizi.
0: Böylece Hazreti Muhammed Mekkelilere İslam'ı açık açık tebliğ etmiş oldu. Mekke'ye gelen ziyaretçiler de bu durumdan haberdar olup gittikleri yerlere bu haberi götürmeye başladılar. Mekke'de artık iki grup vardı. Hazreti Muhammed'e iman eden müminler ve Allah'a ortaklar koşmakta direnen müşrikler.
8: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
9: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Hazreti Peygamber'in ilgili ayet indiğinde yakın akrabalarını ve Kureyş kabilelerini İslam'a davet etmesi. Cenab-ı Hak en yakın akrabanı uyar ayetini indirdiğinde Resul-i Ekrem Safa'ya geldi. Resul-i Ekrem Safa'ya çıktı, sonra şöyle bağırdı. Ya Sabaha! Bu imdat isteyen bir kimsenin kullandığı bir kelimedir. Böylece halk Resulullah'ın yanında toplandı. Kimi bizzat geldi, kimi de elçisini gönderdi. Resul-i Ekrem, ey Abdülmuttalib oğulları, ey Fihr oğulları, ey Kâb oğulları, acaba size şu dağın eteğinde bir süvari birliği var ve üzerinize hücum etmek istiyorlar desem, beni tasdik eder misiniz? Diye sordu. Onlar da, evet ederiz, zira senin yalan söylediğini görmedik, dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin için bir uyarıcıyım. Önünüzde şiddetli bir azap vardır, dedi. Ebu Leheb, ey bütün gün gezen, ey helak olasıca, sen bizi bunun için mi davet ettin, dedi. Bunun üzerine Allah Teala, Ebu Leheb'in elleri kurusun da helak olsun ayetlerini indirdi. Hazreti Peygamber'in Zülmecaz panayırında İslam'a davet etmesi. Rebia bin Ubbad şöyle anlatıyor. Resulullah'ı cahiliye döneminde Zülmecaz panayırında gördüm. Şöyle bağırıyordu. Ey insanlar! La ilahe illallah diniz, kurtulunuz. Halk onun etrafını sarmıştı. Arkasında yüzü parlak, gözleri şaşı, iki tane saç örgüsü bulunan birisi vardı. O da şöyle sesleniyordu. Bu kişi dinini değiştirmiştir, yalancıdır. Hazreti Peygamber nereye giderse, hangi noktaya doğru yönelirse o da oraya doğru gidiyordu. Bunun kim olduğunu sordum. Bana bu adamın Hazreti Peygamber'in amcası Ebu Leheb olduğunu söylediler. Tarık bin Abdullah şöyle anlatıyor. Zülmecaz panayırında bulunuyordum. Genç bir kişi geçti. Sırtında kırmızı bir cübbe vardı. Şöyle diyordu. Ey insanlar! La ilahe illallah diniz, kurtulunuz. Arkasında da bir kişi vardı. Bu arkadaki kişi, Hazreti Peygamber'in topuklarını kan içerisinde bırakmıştı. Mübarek baldırlarına taş atmış, onları kanatmıştı. O da, ey insanlar, bu adam yalancıdır, ona itaat etmeyiniz, diyordu. Sordum, bu kimdir? Dediler ki, bu Haşim soyundan gelen ve ben peygamberim diyen kişidir. Arkasındaki de amcası Abdülüzzadır. Beni Malik bin Kinane'den olan bir kişi anlatıyor. Hazreti Peygamber'i Zülmecaz panayırında gördüm. Panayırı karış karış geziyor ve şöyle diyordu. Ey insanlar! La ilahe illallah diniz, kurtulunuz. Ebu Cehil de Hazreti Peygamber'in üzerine toprak atıyor ve diyordu ki, bu kişi sakın sizi dininizden ayırmasın. Sizi aldatmasın. O ilahlarınızı, Lat ve Uzza'yı terk etmeniz için bu çabayı göstermektedir. Fakat Hazreti Peygamber, Ebu Cehil'e hiç aldırmıyordu. Ona dönüp bakmıyor, niye böyle yapıyorsun demiyordu. Onu önemsemiyordu. İmam Ahmet, o kişiye, Resulullah'ı bize sıfatlandır dedi. O kişi, Hazreti Peygamber'i şöyle tarif etti. Onun sırtında iki tane kırmızı kürk vardı. Orta boylu, etine dolgundu. Güzel yüzlüydü. Yüzü beyazdı. Hem de çok beyazdı. Saçları çok ve siyahtı. Ne kıvırcık ne de tamamen düzdü. Hazreti Peygamber'in en yakın akrabalarını İslam'a davet etmesi. Resulullah'ın Fatıma'ya, halası Safiye'ye ve diğer akrabalarına söyledikleri. En yakın aşiretini uyar ayeti indiğinde Hazreti Peygamber hemen harekete geçti ve ''Ey Muhammed'in kızı Fatıma,

Ey Abdülmuttalib'in kızı Safiye! Ey Abdülmuttalib oğulları! Allah'ın hakkından hiçbir şeyi size vermeye gücüm yetmez. Malımdan dilediğinizi isteyiniz buyurdu. Hazreti Peygamber'in akrabaları ve ev halkını İslam'a davet etmek maksadıyla yemeğe çağırması. En yakın aşiretini uyar ayeti indiğinde Hazreti Peygamber, ey Ali! Bir koyun buduyla bir sağ buğdaydan bir yemek hazırlat ve Haşim oğullarını çağır dedi. Beni Haşim o zaman 39 veya 40 kişiydi. Yemek yapıldıktan ve onlar geldikten sonra Hazreti Peygamber onları buyur etti. Doyasıya yediler. Halbuki onlardan bazıları bir kuzuyu katığıyla beraber yiyebilirdi. Sonra Hazreti Peygamber kendilerine bir kap süt takdim etti. Kana kana içtiler. Onlardan bazıları, bugünkü sihir gibi bir sihri dünyada görmedik, dedi. Rivayete göre bu sözü Ebu Leheb söylemiştir. Aradan birkaç gün geçtikten sonra, Hazreti Peygamber bana, ey Ali, bir koyun buduyla, bir sağ buğdaydan bir yemekle, büyükçe bir kapla süt hazırla, dedi. Ben de söyleneni yaptım. Onlar birinci günkü gibi yediler ve içtiler. Birinci günde olduğu gibi yemek ve süt ikinci günde de fazlasıyla arttı. Onlar bugünkü sihrin bir benzerini görmediklerini söylediler. Hazreti Peygamber birkaç gün sonra aynı şeyi bana bir daha söyledi. Ben de bir daha yaptım ve yine yiyip içtiler. Fakat bu sefer onlar bir şey söylemeden Hazreti Peygamber onlara şöyle hitap etti. Hanginiz benim borcumu öder? Herkes sustu. Ben de sustum. Hazreti Peygamber aynı şeyi tekrarladı. Bu sefer ben, ey Allah'ın Resulü, ben öderim dedim. Hazreti Peygamber, sen mi ya Ali dedi. Hazreti Peygamber'in hicret yolculuğu esnasında halkı İslam'a davet etmesi. İbn-i Sa'd, babası Sa'd'ın şöyle dediğini anlatıyor. Hazreti Peygamber, beraberinde Ebu Bekir olduğu halde bize geldi. Ebu Bekir'in daha önce emzirilmek üzere bize bıraktığı kızı yanımızdaydı. Hazreti Peygamber, en kısa yoldan Medine'ye gitmek istiyordu. Ben ona, işte Rekube'nin şu deresi var ya, oradan gidiniz. Orada Eslem kabilesinden iki hırsız vardır. Onlara, El-Muhanan denilir. İstersen onların yanından gideriz dedim. Hazreti Peygamber kendilerini onların yanından götürmemi istedi. Biz onları görünceye kadar yola devam ettik. Onlara yaklaştığımız zaman birisi diğerine bu Yemenli kişidir diyordu. Hazreti Peygamber onları İslam'a davet etti ve İslam'ı kendilerine anlattı. İkisi de Müslüman oldular. Sonra Hazreti Peygamber kendilerine isimlerini sordu. Onlar, biz El-Muhanan, yani kıymetsiz iki kişiyiz dediler. Hazreti Peygamber, hayır, siz kıymetsiz değilsiniz. Belki siz El-Mükerreman, ikram edilmiş, şerefli iki kişisiniz dedi. Ve onları Medine'ye, kendi yanına çağırdı. Hazreti Peygamber'in sefer halinde Bedevileri İslam'a davet etmesi. Resulullah'la beraber bir seferdeydik. Bir Bedevi geldi. Resulullah'a yaklaştığında ona nereye gittiğini sordu. O da Resulullah'a ailesinin yanına gittiğini söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Sana hayırlı bir şey teklif edeyim mi?" dedi. Bedevi, "O nedir?" diye sordu. Hazreti Peygamber, Allah'tan başka ilah olmadığını, Allah'ın bir olduğunu, ortağı olmadığını, Muhammed'in de Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu kabul edecek ve şahitlik yapacaksın, dedi. Bedevi, bunun doğru olduğuna dair bir delilin var mıdır, dedi. Hazreti Peygamber, evet, şu ağaç, dedi ve ağacı çağırdı. Ağaç tam derenin kıyısında bulunuyordu. Ağaç yeri yara yara Hazreti Peygamber'e doğru geldi, yanında durdu. Hazreti Peygamber

0: Medine'ye hicret ederken El-Gamim denilen yere vardı. Orada Büreyde bin Husayb Resulullah'a geldi. Hazreti Peygamber onu İslam'a davet etti. O da beraberinde bulunanlar da Müslüman oldular. 80 hane kadardılar. Hazreti Peygamber yatsı namazını kıldı. Onlar da peygamberin arkasında namazı eda ettiler. Resulullah'ın yürüyerek Taif'e gitmesi. Ebu Talip vefat ettiği zaman Hazreti Peygamber yaya olarak Taif'e gitti. Onları İslam'a davet etti. Fakat İslam'ı kabul etmediler. Hazreti Peygamber geri döndü. Bir ağacın gölgesinde iki rekat namaz kıldıktan sonra şunları söyledi. Ey Allah'ım! Zayıflığımı, halkın gözündeki kıymetsizliğimi sana şikayet ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Acaba beni kime bırakıyorsun? Benden hoşnut olmayan bir düşmana veya emrimi eline verdiğin bir yakınına mı? Eğer sen benim hakkımda öfkeli değilsen, başka hiçbir şeyden perva etmem. Ancak senin afiyetin benim için daha geniştir. Karanlıkları pırıl pırıl parlatan senin o mübarek vecihine sığınıyorum. Zira dünya ve ahiret işleri onun sayesinde düzene girmiştir. Rıza sadece senin rızandır. Sen razı oluncaya kadar bu yalvarış ve yakarışa devam ederim. Kuvvet ancak Allah'tandır.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her vakit farz namazını müteakip teşrik tekbiri getirmeyi unutmayınız.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Hazreti Peygamber'in gönderdiği askeri birliklere halkı güzellikle İslam'a davet etmelerini emretmesi. Hazreti Peygamber bir askeri birlik gönderdiğinde o askeri birlik

0: Yem kumandanına önce kendi nefsi ve beraberindeki Müslümanlar hakkında takva tavsiye ediyor, hayrı öneriyordu. Sonra müşrik düşmanla karşılaştığında onları üç husustan birine davet etmenin gereğine işaret buyuruyordu. Onları İslam'a davet et. İtaat ederlerse Müslümanlıklarını kabul et ve onlarla savaşma. Onları memleketlerinden muhacirlerinin memleketlerine hicret etmeye davet et. Onlara de ki, bunu yaptıkları takdirde muhacirler için ne varsa onlar için de vardır. Muhacirlerin boynunda ne görev bulunuyorsa onların boynunda da o bulunacaktır. Eğer bunu kabul etmeyip kendi yerlerinde kalmayı isterlerse onlara Müslümanların göçebeleri gibi olduklarını bildir. Müminler üzerine cereyan eden ilahi hükümler onların üzerine de cereyan edecektir. Onların savaşta alınan ganimet ve fey malları üzerinde bir payları olmayacaktır. Ancak Müslümanlarla cihada katılırlarsa o zaman payları olur. Eğer buna da razı olmazlarsa onları haraç vermeye razı et. Eğer haraç vermeye razı olurlarsa onlardan elini çek ve sen de buna razı ol. Eğer bunlardan hiçbirini kabul etmezlerse Allah'tan yardım iste ve onlarla savaş. Bir kaleyi kuşattığın zaman onlar Allah'ın hükmü üzerine kaleden çıkmalarını şart koşarlarsa bunu kabul etme. Ancak sizin hükmünüz üzerine çıkmalarını kabul edin. Çünkü siz Allah'ın onlar hakkında nasıl hükmedeceğini bilmiyorsunuz. Sizin hükmünüze razı olduktan sonra kaleden onları çıkarınız. O zaman dilediğiniz gibi onlar hakkında hüküm veriniz. Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali'ye, bir kavmi İslam'a davet etmeden onlarla savaşmamasını emretmesi. Hazreti Peygamber, Hazreti Ali'yi bir kavimle savaşmak için gönderdi. Sonra Hazreti Ali'nin peşinden bir kişiyi gönderdi ve dedi ki, Ali'ye yetiş ve ona de ki, onları Allah'ın hükmüne davet etmeden önce onlarla savaşmasın. Hazreti Peygamber, Hayber günü Hazreti Ali'ye, haydi yürü, ta ki onların bölgesine varıncaya kadar. Sonra onları İslam'a davet et ve onlara Allah'ın onların üzerindeki hakkını bildir. Allah'a yemin ederim, eğer Allah senin vasıtanla bir tek kişiyi hidayete erdirirse, senin için kızıl develerin olmasından daha hayırlıdır, demiştir. Hazreti Peygamber'in Ferve el-Kutayi'ye savaş sırasında insanları İslam'a daveti emretmesi. Ferve bin Museyk el-Kutay şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber'e giderek şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü! Kavmimin iman edenleriyle imandan kaçanlarına savaş açayım mı? Hazreti Peygamber, evet dedi. Sonra fikrini değiştirerek, ey Allah'ın Resulü! Kavmimin imana gelmeyenleriyle değil de, Sebe ehliyle savaşacağım. Çünkü onlar daha asi ve daha kuvvetlidirler, dedim. Hazreti Peygamber bana emretti. Sebe halkına savaş açmama izin verdi. Onun yanından çıktıktan sonra Allah, Sebe hakkında indirdiklerini indirdi. Hazreti Peygamber, o el-Kutay nereye gitti, dedi. Evime haber gönderdi. Beni orada bulamadılar. Çünkü yola çıkmıştım. Beni yoldan çevirdiler. Hazreti Peygamber'e vardığımda baktım ki oturuyordu ve etrafında ashabı vardı. Hazreti Peygamber bana hitaben, onları evvela imana davet et. Onlardan kim imana gelirse kabul et. İmana gelmeyenler hakkında da acele etme. Ta ki bana onlar hakkında bir haber gelinceye kadar, dedi. Oradakilerden birisi Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, Sebe bir arazi mi, bir kadın mıdır, diye sordu. Hazreti Peygamber, ne arazi ne de kadındır. Fakat bir kişidir ki bu kişiden 10 kabile türemiştir. 6'sı Yemen'e yerleşmiş, 4'ü de Şam'a gelmiştir. Şam'a gelenler Lahım, Cüzam, Gassan, Amile kabileleridir. Yemen'de yerleşenlerse Ezd, Kinde, Himyer, Eş'ariler, Enmarlar ve Mezhiç kabileleridir, dedi. Sonra adam, ey Allah'ın Resulü, Enmar da nedir, diye sordu. Hazreti Peygamber cevap olarak buyurdu. Onlar o kimselerdir ki Has'am, Becile onlardan. Hazreti Peygamber'in Halid bin Said'i Yemen'e gönderdiği zaman ona insanları Allah'a davet etmesini emretmesi. Halid bin Said şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber beni Yemen'e göndererek şöyle dedi. Araplar içinde hangi kabileden ezan sesini işitirsen sakın onlara hücum etme. İçinde ezan sesi duymadıklarına gelince onları evvela İslam'a davet et. İslam'a davet edilmeden savaşta esir düşenleri Hazreti Peygamber'in tekrar memleketlerine göndermesi. Hazreti Peygamber'e Lat ve Uzza'dan bu iki putun yanında ikamet eden kabilelerden esirler getirildi. Hazreti Peygamber, bunları esir almazdan önce kendilerini İslam'a davet ettiniz mi? Diye sordu. Esir edenlerin hayır demesi üzerine Hazreti Peygamber esirlere hitaben sizi İslam'a davet ettiler mi? Dedi. Esirler hayır dediler. Hazreti Peygamber bunları serbest bırakınız. Ta ki emin oldukları yere varıncaya kadar onları götürünüz buyurdu. Sonra da Ahzab suresi 46 ve 47, En'am suresi 19. ayeti sonuna kadar okudu.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312-970-0660 İHH Ankara Şubesi.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
11: Zorunlu yayın.
12: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
15: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Peki, vel fecri ve leyalin aşr. Eğer sen zamanın hakkını verirsen, sabahın hakkını verirsen, gücün ne kadara yetiyor bunu yaparsan, o anların, zamanların ve senin sahibin olan Allah Azze ve Celle, gücünün bittiği, tükendiği noktada Ad kavmini nasıl helak ettiyse, onlar da şımarmışlardı, onlar da zulmediyordu. Kalıntılarına bak. Allah Azze ve Celle, eğer sen vazifeni yaparsan, İslam'ın önüne tuzak kuran ne kadar kafir varsa, onları da helak edecektir. Ad kavmini helak ettiği gibi. Eğer şüphen varsa, git onların kalıntılarına bak. Peki, önce Ad kavminden bahsetti. Yok oldu bunlar. İşte önceki Ad kavmi, sonraki Ad kavmi var, helak olanlar. Birinci Ad, sonra ondan sonra gelenler var. Peki, ve semudellezine cabu sahra bilvat. Başka Allah Teala kime ne yaptı, kime bak. Bir de Salih Aleyhisselam'ın kavmi Semud'a bak ki, ellezine cabu sahra. Onlar da sahır kaya, kayayı, dağları yarıyorlardı, kesiyorlardı. Orada evler yapıyorlardı. Bil vadi, vadide kayaları yarıyorlar. Onun içine evler yapıyorlardı. Teknoloji onlarda kendi dönemine, zamanına göre çok gelişmişti. Refah bir hayatları vardı. Yazlıkları vardı, kışlıkları vardı. Öyle yaşıyorlardı. Öyle adamlardı. Nimet içindeydiler. Peki bak bakalım Allah Teala onlara neler yaptı. Yine aynı surede başka çok yerde Allah Teala anlatıyor ama aynı surede yine Salih Aleyhisselam'ın kavmine bakın, Semud kavmine karşı sayfada 142. ayet-i kerime اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ, aynı şeyleri söylüyor kardeşleri Salih onlara, اِنِّي لِكُمْ رَسُولٌ اَم۪ينَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Peki neden Nuh Aleyhisselam'da, Salih Aleyhisselam'da, Hud Aleyhisselam'da onların kavimlerine söylediğini Allah Teala neden burada aynı surede tekrar ediyor? Neden? Bir davetçi iki şey yıkar, iki mesele yıkar. Biri mahremiyet mevzusudur, ikincisi para mevzusudur. Onun için her peygamber üzerinden davayı tebliğ anlatırken onların sözünü naklediyor. Hayat yeniden başlıyor. Her gittiğin yerde, her tayin olduğun yerde, her medrese nerede başladıysa, hangi ilde, vilayette başladıysan, hayat senin için yeniden başlıyor.

Yani gitmiş olduğun yer belki Nuh Aleyhisselam'ın kavmine, belki Salih Aleyhisselam'ın, belki Hud Aleyhisselam'ın kavmine benziyor. Yani onların yaptığını yapıyor, ne yapıyorlarsa. Peki gittiğin yerler farklı olabilir ama iki husus senin hayatında değişmeyecek. Bütün peygamberler böyle yaptılar. Her peygamberin bu noktada söylediğini Allah Teala bize arz ediyor, naklediyor ki vahy ediyor. Anlayın, idrak edin, siz de bu bir meleke haline gelsin. Etutrakune fi ma hauna aminin. Yani siz buralarda böyle emniyette terk edileceğinizi, bırakılacağınızı mı düşünüyorsunuz? Öyle mi zannediyorsunuz? Fi cennetin ve uyun, bahçelerde, gözelerde, ve zuru'in ve zuru'in ve nakhlin tal'uha hazim. Ve zuru'in ve nakhlin tal'uha hazim. Yani bu ekinlerde, ve nakhlin, hurma ağaçların olduğu yerde, onların arasındaki tomurcukları böyle çok leyyindir, şeffaftır, incedir, narindir. Yani Allah Teala sizi burada böyle etutrekune fi ma hauna aminin, hep böyle terk edileceksiniz, emanda olacaksınız. Ey Semud kavmi, böyle mi zannediyorsunuz? Ve tenhitune minel cibali buyuten farihin. Yani onlar dağları yarıyorlardı, tenhitune evler yapıyorlardı. Peki durumları nasıldı? Farihin. Hem mahirdiler bu işte, hem teknolojiye hakimdiler, hem de şımarıktılar. Şımarıktı onlar. Efendim diyorlardı, İşte biz dünyanın en ileri uygarlığına sahibiz diyorlardı. Peygamber'e de, Hazreti Salih Aleyhisselam'a, kalu innema ente minel musahharin. 153. ayet-i kerime. Sen sihirlenen adamlardansın, sen sihirbazsın diye alay ediyorlardı. Peki bu kavmin akıbetine baktınız mı? Ne oldu? Semud kavmi duruyor, kalıntıları var. Peki onu millet olarak yok eden kim? Neden bir kişi geride kalmadı? Neden Allah Teala bu kadar güçlüydüler, kuvvetliydiler de onları yok etti, kaldırdı yeryüzünden, helak etti? Eğer siz vaktin, zamanın hakkını verirseniz, Semud'u ortadan kaldıran Allah Azze ve Celle, Salih'in yolunu açan Allah Azze ve Celle, Salih olursanız sizin yolunuzu da açacak, çağdaş Semud'ları helak edecek. Ve Semudellezine cabu sahra bilvad. Yani bak Rabbin o Semud kavmine de neler yaptı. Ve Firavune zil evtad. Kazıklar sahibi Firavun'a neler yaptı bak. Vet'et kelimesinin çoğulu evtaat. Peki ne yapmıştı Firavun? Nil'in kenarına kazıkları çakmıştı. Orada Hazreti Asiye'yi, eşini bağlamıştı. Ona o halde zulmediyordu. Bakın Allah Teala o kazıklar sahibi, ya da buradaki zil evtaattan ne anlaşılır? Hangi anlamdadır? Neden Firavun'a sıfat olarak getirdi? Ehram, o piramitleri yaptı. Allah Teala onları böyle basit şeyler anlamında zil evtaat, yani kazıkların var yeryüzünde. Ya işte öldün gittin, geride onlar senin kazığın gibi kaldılar yeryüzünde ey Firavun. Şimdi o taşları ta Asvan'dan taşıtıp oraya getirmiştin, Kahire'ye getirmiştin, onların hesabını ver. O taşlar dev taşlar, onlar gelirken kaç tane adam, kaç köle, kaç çocuk onların altında can vermişti. O taşlar oraya çıkarılırken yukarıya doğru yuvarlanıp altında kaç insan kalmıştı? Fakat hiçbirisi sendeki o merhameti tahrik etmedi, ayağa kaldırmadı. İnsaniyetin uyanmadığı için de vicdanın ayağa kalkmadı. Şimdi ver bunların hesabını, geride onlar kazık gibi kaldı. Ya da işte Asiye'ye rahmetullahi aleyha, ona işkence ediyordu. Allah Teala bize bunu Tahrim Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Ve daraballahu meselen lillezine amenu imraate firavun. Ne diyordu? İz kâlet rabbi bini li indeke beyten fil cennet. Ya Rabbi, katında bana bir köşk yap. Ve neccini min firavune. Beni firavundan kurtar.
ve amelihi, onun bu işkencesinden kurtar. Beni huzuruna al, artık takatim mecalim kalmadı. Bu ve firavune zil evtad, kazık sahibi, o kazıkları yere çakıp Allahu Ekber diyenleri oraya elinden ayağından bağlayıp işkence eden Firavun'a bak. Allah ona ne yaptı? Rabbin ona ne yaptı? Firavun durabildi mi? Dayanabildi mi? İslam'a karşı koyabildi mi? Hayır, yapamadı, karşı gelemedi. O nasıl yok olduysa, ey Müslüman, sen de fecre, zamana, 10 geceye, bütün anlara, zamana ve mekana hakim olabilirsen, Allah Teala çağdaş firavunları önünde önünden temizleyecek, yolunu açacak. Burada 3 tane zalim topluluktan bahsetti. Bir tanesi Ad kavmi, diğeri Semud kavmi, ötekisi ise Firavun ve onun âli tabi. Firavun yalnız başına bir adam değildi. Onun da adamları vardı, bürokratları vardı, askerleri, ordusu vardı. Hatta zil evtad, ordusu çok büyük olduğundan ordu nerede konaklarsa orada çadırlar kurarlardı. Asker çadırda durduğundan dolayı ondan hareketle Allah Teala bu şekilde ona bir sıfat getirmiş oldu. Peki bu 3 topluluğun özelliği şu: اَلَّذ۪ينَ تَغَوْ فِي الْبِلَادِ. Bunlar bütün beldelerde, her biri olduğu yerde, yerleşim yerinde azdılar. Yani müptedası mahzuf. هُمُ الَّذ۪ينَ تَغَوْ فِي الْبِلَادِ. Oldukları yerde azdılar. Müslüman görünce kırmızı gören boğa gibi saldırdılar. Öldürdüler, dar ağacı kurdular, ateşlerde yaktılar. Peki sonunda kim kazandı? Hak batıla galip oldu. Hak olursanız, hak olursanız. Ama hak sadece sözde olunmaz. Fiilde de hak olursanız, yani yatağa mahkum olmazsanız, zamanın hakkını verirseniz, o zaman bu zalimler gibi asrınızın tağutları da yenilecekler. فَاَكْثَرُوا ف۪يهَا الْفَسَادِ. ف۪يهَا فِي الْبِلَادِ, yani o beldelerde onlar çokça fesat çıkardılar. Fesat dediğiniz zaman umum bir anlam. Zina, kumar, fuhuş, hepsi bunun içine girer. Yetimin malını gasp etmek, neler düşünüyorsanız onların hepsi burada var. Hepsini yaptılar. Yani zulmün, ihanetin, hiyanetin manifestosu gibiydiler. Efendim bütün felaket şekillerini bunların hayatında görebilirsiniz. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْدَ عَذَابٍ. Peki Allah Teala ne yaptı onlara? فَصَبَّ عَلَيْهِمْ. Aslında sabbe suyu dökmek demek. Yani Allah Teala onlara öyle bir azap verdi ki gidecekleri, sığınacaklar bir yer kalmadı. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ. Senin Rabbin ya Muhammed. Bunun Efendimiz Aleyhisselam'a iltifat var. O senin Rabbin. Yani sanki sadece senin Rabbin. Alemlerin Rabbi de. Yani o kadar ona itimat et ki, o kadar güven ki, asla seni bırakmaz. Asla sizi terk etmez. Ama dünya imtihan yeri. Zalim zulmüyle, mazlum da kendi haliyle imtihan oluyor. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. Yani o azabın kırbacını, o azabın kırbacını Rabbin onların üzerine döktü. Peki burada سَوْطَ عَذَابٍ ile ne anlıyoruz? اَنْوَعَ الْعَذَابٍ. Yani azabı ne kadar çeşidi varsa Allah Teala onların üzerine döktü. Öyle döktü ki damla damla gelmedi, tane tane gelmedi. Kaçacak yer, sığınacak yer hiçbiri bulamadı. O halde meydan yerinde canlarını verdiler. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْدَ عَذَابٍ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْسَاتِ. Peki Allah Teala nasıl onların üzerine azabı döktü? Neden kaçamadılar? Çünkü senin Rabbin لَبِالْمِرْسَاتِ. Oradaki ba fi anlamında mirsatta, yani gözetleme yerinde. Kim hangi ihaneti yapıyor, hangi zulme irtikab ediyor, bütün bunların kaydı tutuluyor. Zamanı gelecek, vakti gelecek, o zamanda, o vakitte bunların hesabı verilecek. Veya mübalağa ismi faildir demiştik.
Üçüncü bölümde ise surenin üçüncü bölümünde Allah Azze ve Celle yukarıdaki adamlar gibi, Firavun gibi, Ad kavmi, Semud kavmi, oradaki adamlar gibi dünyada yaşayanlar var. Her asırda, her zamanda bunlar olacaklar. Allah Teala nimet ihsan eder fakat bunlar o nimete ihanet ederler, nankörlük ederler. Fa-fa-i fasiha olarak alıyoruz. Ya da sen Rabbinin o tarassud ettiğini, gözlemlediğini biliyorsun. Bildiğine göre eğer bunun neticesi ne olur? İnsanı Allah Teala gören Allah, onun her haline, her anına tanık olan Allah, o insanı bize nasıl anlatıyor? Kafir olan adamı bize nasıl anlatıyor? Veya nankör olan adamı bize o gözetleyen Rabbi Zülcelal nasıl anlatıyor? فَاَمَّلْ insanu, insana gelince, eşrefi mahluk olması gereken o insana gelince, اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ, Rabbi onu imtihan ettiğinde, فَاَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ, اَكْرَمَهُ, ona Allah Azze ve Celle kuvvet verdiğinde, makam verdiğinde veya وَنَعَمَهُ, mal verdiğinde, genişlik, rahatlık verdiğinde, فَيَكُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ, der ki Rabbim bana ikram etti, Rabbim bana ihsan etti der. فَيَكُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ, Rabbim bana ikram etti. Peki bu ikram etme hali nasıl olur? قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي, der ki onlar kendi hallerini anlatırken Karun'da olduğu gibi Karun kendini anlatıyor. قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي, قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي, yani bendendir diyordu bu. Neye sahipsem onlar bendendir. Kasas suresinin 78. ayet-i kerimesi şımarmıştı. فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَةِ, ne kadar servet varsa onunla insanların önüne çıkardı. Peki bütün bunlar bana اِنَّمَا اُوْتِيْتُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي, sahip olduğumdan dolayı verildi. Yani ben sahibim bunlara, yanımda olan nedir o ilim, ben biliyorum, ben kazandım, ben aldım. Şimdi neden Allah benim mülküme, iktidarıma karışıyor diyordu Karun. Bu adamlar da yani Allah bana ikram etti. Diyeceksiniz ki yani neden burada Allah Teala فَاَكْرَمَهُ وَنَعَامَهُ, Allah ona ikram etti, ihsan etti. O zaman adamın فَيَكُولُ رَبِّي اَكْرَمَنْ, Rabbim bana ikram etti demesinde ne problem olsun ki? Elbette problemi yok. Ama adam Karun gibi bir ahlakla bunu söylüyor. Ne diyor? قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي, kendimden, benden diyordu bütün bunlar. Ben sahip oldum. Benim teknolojik aidiyetim, sahibiyetim, malikiyetim bunları bana getirmiş oldu. Allah neden malımın taksimine karışsın, neden bana zekat ver, neden sadaka ver desin diyen bir anlayışta adam bunu söylüyor. وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا, Allah Teala'nın imtihan ettiği, فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, rızkını daralttığı kişiye gelince ise فَيَقُولُ رَبِّي اَهَانًا, o da der ki Allah Teala beni fakirlikle zelil düşürdü. Yani fakru zaruret olunca bunları söyler. Peki Allah Teala bir adama eğer zenginlikle ihsanla bulunmuş, fakirlikle ihanet etmiş olsaydı, Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz diyor ki ashab-ı kiramdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrencilerinden öyleleri vardı ki 70 tanesini görmüştüm ashab-ı suffeden, ilim talebelerinden. Daha sonra Ebu Hureyre onların başkanı da oluyor ashab-ı suffenin. Onlar diyor Ebu Hureyre 70 tanesinin sadece bir kısmının nesi vardı? İzarı vardı. Bir kısmının sadece ridası vardı. İzarla ridası iki parça elbiseleri yoktu. Bir parça elbiseleri vardı. Öyleydi onlar. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın en yanında, en yakınındaydı onlar. Ashab-ı Suffa'ydı onlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ilim onlar vasıtasıyla tevarüz etti.
eğer fakr-ı zaruret ihanet olsaydı, Allah Teala Ashab-ı Suffe'ye fakr-ı zarureti yaşatır mıydı? Efendimiz Aleyhisselam'ın en ona yakın olan ilim cihetiyle yakın olan öğrencilerine baktığınızda, Abdullah İbni Mesud'a baktığınızda hep o fakr-ı zaruret halini görürsünüz ki bütün fakirlerin piri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allahümme ahyini miskinen ve emitni miskinen ve ahşurni fi zumratil mesakin. Ya Rabbi, beni miskin olarak dirilt. Benim canımı miskin olarak al. O halde olayım. Yarın kıyamet günü de beni fukaranın arasında haşret ya Rabbi. Eğer fakir olmak, fukara olmak, dünyada büyük servetlere malik olamamak ihanet olmuş olsaydı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle dua eder miydi? Ulemamız, kudemamız hep onlar fukaranın evlerini daha huzurlu, saadetli gördüler, bereketli gördüler. Efendimiz aleyhisselam fukara evine davet edince, fukara evine davet edince orada namaz kılacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam fukaranın evine özellikle giderlerdi. Özellikle onların davetlerine icabet ederdi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim bu böyledir. Nimete sahip olunca Rabbim bana ikram etti ama esasında ben kazandım. Onu düşünür. Eğer Allah Teala fakader aleyhi rizkahu darlık verirse o zaman bunun ifadesi nedir? Allah bana fakirlik vererek zelil düşürdü diye sitayiş cümlelerini, bunun bu eleştirilerini, isyanlarını, isyan cümlelerini ondan duyarsınız. Şöyle Hadid suresinin ayet başlarına 20, 21, 22, 23'e bakarsanız hadiseyi görürsünüz. Bir tarafta bulamayınca, bulamadığı zaman yani neden vermedin, neden ihanet ettin diyenler var. Ama burada hadiseyi Kur'an-ı Hakim'in zaviyesinden bakanlar var, Müslümanlar var. Onlardan bahsediyor Allah Azze ve Celle. Hadid suresi 27. cüzde. اَعْلَمُوا اَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُنْ وَز۪ينَةٌ وَتَفَاقُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمَّالِ وَالْاَوْلَادِ. Peki, yani dünya bu kadardır diyor. Dünya hayatı dediğiniz oyundur, eğlencedir, süstür, kendi aranızda büyüklenmedir, tefahurdur, malda, evlatta, çokluk yarışına girmektir. وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ. Dünya böyle. Peki, siz ne yapacaksınız? Sonraki ayet. Sabiqu ila mağfiratin min rabbikum. Allah Teala'nın affına, rahmetine, mağfiretine koşun. Dünyalığı kazanın. Dünyada femşu fi menakibiha. Dünyanın omuzlarında yürüyün ama iş davaya geldiğinde, İslam'a geldiğinde, Kur'an-ı Hakim'e hizmete geldiğinde o zaman orada koşacaksınız. Sabiqu ila mağfiratin min rabbikum. Peki koşarken başınıza musibetler gelecek, sıkıntılara maruz kalacaksınız. O zaman dönmeyin. Ma asabe min musibetin fil ardı ve la fi enfusikum illa fi kitabin min kabli en nebraha. Ne geldiyse başınıza yerde, yeryüzünde ya da kendi iş dünyanızda unutmayın ki Allah Teala bütün bunları olmadan önce yazmıştı. Levh-i Mahfuz'da bütün bunlar vardılar. İlla fi kitabin min kabli en nebraha. Rabbi Zülcelal onları yazmıştı. Yaratmadan önce yazmıştı bütün bunları. O halde lütfun da hoş, kahrın da hoş diyeceksin. Ya Rabbi diyeceksin. Ezelle bir nizam var. O nizama göre hayatın akışı devam ediyor. Ben tedbirimi alacak, sana tevekkül edeceğim. Takdir senden ya Rabbi. Eğer burada yolumda dikenler olur, ayağıma batarsa dönmem ya Rabbi. Teslim olmam ya Rabbi. Beyaz bayrak açmam ya Rabbi. Zalimlerin önünde diz çökmem ya Rabbi. لِكَيْ لَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ. Peki neden Allah Teala
Bütün bunlar Levh-i Mahfuz'da var. Orada yazılı başına gelecekler ya da gelmeyecekler. Niçin bunu söyler? Müslümanın başına bir musibet geldiğinde ya da ulaşması gereken bir şeye ulaşamadığı zaman, elinden çıktığında, uçtuğunda, kaybettiğinde üzülmemesi için, gelene de sevinmemesi için. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ Allah Teala'nın verdiğine, ondan gelene sevinmemek, sevinip şımarmamak için. Bil ki bütün bunlar ezel defterinde, Levh-i Mahfuz'da yazılıdır. O halde Müslüman dünyanın bir oyun, eğlence olduğunu bilir. Yeteri kadar onunla alakadar olur. Allah'a koşar. Bu yolda engeller, mesafeler olursa onlara aldanmaz. Durmaz, geri dönmez. Bilir ki Müslüman bunlar olacaktır. Kazanınca şımarmaz. Kaybedince de üzülmez Müslüman. Yani burada kafirin halinden, durumundan, konumundan bahsetti. Onların sözleri böyledir. Allah Teala ihsan edince sevinirler. Eğer rızıkları daralınca o zaman da isyan cümleleri kurarlar. Halleri nasıldır? Şimdi sonraki bölümde ise onların hallerinden bahsediyor. Kella, hayır. Böyle yapmayın. İhanet etmeyin. Harfu zecrin ve rad'in. Bellâ tükrimûnel yetîm. Yani siz böyle konuşmayın, böyle söylemeyin. Her durumda Allah'a teslim olun, teslimiyet cümleleri kurun. Lâ tükrimûnel yetîm. Bilakis siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yetime ikram etmiyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yetime dair söyledikleri başka dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Yetimin varlığını adamlar daha yeni tespit etti. Batı. Yani kendilerinden başka insan olduğunu yeni anladılar. 100 yıl Batı'nın insanlıkla biraz alakasının başladığı, yani cinayetleriyle beraber, katliamlarıyla beraber insanlıkla alakası ancak 100 yıl öncesine gider. Onları da yazdılar fakat milleti aldatabilmek için, sömürüyü daha rahat yapabilmek için adalet dediler, Birleşmiş Milletler dediler. Esasında onlarla dünyada yeni bir yapılanmanın önüne geçmeyi amaçladılar. Birleşmiş Milletler'le işte var. Neden hilafeti kuruyorsunuz? Neden hilafet? Neden İslam Birliği diyorsunuz? İşte dünyanın bu alanda tek birliği budur. Onun da 5 tane katil üyesi var. O katiller kimi öldürmek istiyorlarsa ona göre karar verirler. Müslümanı oyalama müessesesidir Birleşmiş Milletler. Müslümanın hakkını aradığı, bulduğu yer değil, Müslümanın ölüm kararlarının çıktığı ve ümmetin oyalandığı merkezlerdir buralar. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetim, 14 asır önce yetim dediler. Sahabe o kadar yetim alakadar oldular ki, alaka gösterdiler. Evleri yetimhaneye döndü. Yetime bakmak için yarışıyorlardı. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, اَحَبُّ الْبُيُوتِ اِلَى اللّٰهِ بَيْتٌ ف۪يهِ يَت۪يمٌ Allah'a en sevimli olan, en sevgili olan ev, içinde yetim olan evdir. Yetimin barındığı evdir. Yetimin karnını doyurduğu evdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yetime bakanlar da bana o kadar yakın olacaklar ki, اَنَا وَكَافِلُ الْيَت۪يمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ Şu iki parmak birbirine ne kadar yakınsa yetime bakanlar da bana kıyamette o kadar yakın olacaklar. Onun için El Eşbah ve Nadair'de İbn-i Nüceym der ki, yetim talebe olsa yanınızda, ona bir iş vermiş olsa hocası, para vermeden ona iş yaptıramaz, haramdır. Sadece annesi yaptırabilir. Yani yetimin hakkını, hukukunu o kadar koruyacak bu ümmet. İnsanlık koruyacak. Kella bella tukrimunel yetim ve la tahazzun ala taamil miskin. Yetime ikram etmiyorsunuz. Sonra
birbirinizi miskini doyurma noktasında teşvik etmiyorsunuz. Buradaki taam, it'am anlamındadır. Ata nasıl i'ta anlamında kullanılırsa, ala it'amil miskini. Peki başka

miskine bakmıyorsunuz, yedirmiyorsunuz, teşvik etmiyorsunuz. Ve te'kulûne turâse eklel lemmâ. Turâs yani o mirası sizin olup olmadığına bakmadan yiyorsunuz. Eklel lemmâ, böyle çok şiddetli bir şekilde hemen alıyorsunuz, yiyorsunuz. Es vefat ettiği zaman hanımı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ki ya Resulallah, 3 tane kızım var. Evsin amca çocukları geldiler. Neler varsa onları aldılar. Şimdi biz ortada kaldık. Efendimiz aleyhisselam ona bekle buyurdular. Sonra Nisa suresinin 7. ayeti nazil oldu. O zamana kadar kadın insandır. Kocası öldü. Buna da maldan pay verelim. Dünyada bunu söyleyen yoktu. Kur'an'ın bu ayeti inene kadar, Allah'ın buyruğu gelene kadar. Şimdi kadın diyor, kadın hakkı diyor, kadının hakkından bahsediyor. Efendim bizim öyle bir derdimiz yok. Yani İslam yok kadın hakkını şöyle savundu, elbette savundu. Kadın insandır dedi. Erkeğin de payı var, kadının da payı var. Ama batılı kafirler bunları söylediği zaman, bunları söylediğinde, İslam'a saldırdığında, yani dün kadını anasını satıyordu bunlar köle pazarında, Times gazetesinin baskılarında ilan var. Bugün ne yapıyorlar? Ekrana çıkarıyorlar, soyuyorlar, cinselliklerini satıyorlar. Yani dün başka türlü kadını aşağılıyordu, tahkir ediyordu. Bugün farklı türlü. Yani bu batıya karşı mı Müslümanlar kadın savunması yapacaklar? Manzara ortada, fotoğraf ortada, tarihleri belli. Bugün yaptıkları zahir. Peki bu ayet gelir. Lirricali, 7. ayet-i kerime. Lirricali nasibu mimma terekel validani vel akrabun. Annenin, babanın ya da yakın akrabaları, en yakın olanların terk ettiklerinden geride kalan erkekler için nasibun, hazzun, pay var. Peki velin nisai nasibu mimma terekel validani vel akrabun. Aynı şekilde kadınlar için de, baba anne öldüğünde, yakınlar öldüğünde onlar için de pay var. Sonra yusikumullahu fi evladikum lizzekeri mislu hazzil unseyin ayeti nazil olur. Bu ayet-i kerimede de yusikumullahu fi evladikum lizzekeri mislu hazzil unseyin. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu ayete göre kızlar 3 tane olduğundan onlara 2/3 verir. Evsin hanımına da kızları, çocukları olduğundan dolayı ona da 1/8 pay verir. Peki bunların 4. davranışı nedir bu Allah yolundan uzaklaşanların? Ve tuhibbunel mâle hubben cemma. Malı böyle çok aşırı derecede severler. Mal sevgileri vardır bunların ki ileri derecededir. Bu adamlar, bu konumda olanlar ölecekler, ölünce ve sonra vakti gelecek, kıyamet kopacak. Malı sevenler, yetime bakmayanlar, bulunca şımaranlar, azanlar, olmayınca mal ellerinde, o zaman da yese mahkum olanlar, bunların hali ahirette nasıl olacak? Kella, hayır, böyle yapmayın, vazgeçin. Miskini mahrum etmekten, yetimin malını yemekten vazgeçin bütün bunlardan. Kella idâ dukketil arzu dekken dekka. Yani o medkûketen demek haldir. Hal alırsak böyle tevil ediyoruz. O yer böyle şiddetli bir şekilde birbirine vurulup da kırıldığı zaman, döküldüğünde, parçalandığında, dağlar kum zerrecikleri haline geldiğinde. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّنْ صَفَّا. Rabbin, Rabbinin emri, Rabbinin talimatı geldiğinde وَالْمَلَكُ صَفَّنْ صَفَّا. O zaman melekler de böyle safta olacaklar, safta duracaklar. وَالْمَلَكُ صَفَّنْ صَفَّا. Hesap başlayacak. مُصْطَفِّي ne demek? وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنَّا لَهُ الذِّكْرَى وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Cehennem onlara götürülecek veya onlar cehenneme götürülecekler. يَوْمَئِذٍ o günde. وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. Cehennem onlara götürülecek veya mübalağa var, onlar cehenneme taşınacaklar. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ.

hayatım için, ahiret hayatım için dünyada onları yapıp da buraya gönderseydim diyecekler. Allah Teala onları bize kıyamete gitmeden anlatıyor ki fotoğrafa bak. Vel fecri, sabah kalktığında kıyamette yekulu ya leyteni kaddemtu li hayati der misin demez misin? Akşama kadar günü nasıl ayarlayacaksın? Kulum ona göre program yap. Yarın buraya geldiğin zaman burası darul cezadır. Bura mükafatı alma ya da cezayı görme yeridir. Burası darul amal değildir. Ahirete gidince bir daha amel yapamazsın. فَيَوْمَ اِذِ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٌ O kıyamet gününde o zaman Allah Teala hiç kimsenin yapmadığı, yapamadığı bir azabı yapar ki, yani ya da Allah Teala o azabı kimseye vermez. Bizzat kendisi emriyle, talimatıyla o azap olur. لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدٌ Allah Teala'nın vurmuş olduğu o bağları da kimse vuramaz. Huzuhu fagullu, cehennem meleklerine emredilecek. Bağlayın bu adamı, o halde cehenneme atın. İşte burada o bağlardan Allahu alem onları Allah Teala murad ediyor. Peki surenin en son bölümü, eğer siz zamanın hakkını verirseniz, o helak olan kavimler, onların hayatında ibret alırsanız, yetime, fukaraya, miskine bakarsanız, o zaman ahirette son anınız şöyle olacak. Ölürken melekler sizi karşılayacak, istikbal edecek. Ya eyyetühen nefsul mutmainne, ey mutmain olan nefis, Allah Azze ve Celle iman eden, teslim olan nefis, eyyetühen nefsul mutmainne, irci'i ila rabbiki, Rabbine dön, Allah Azze ve Celle'ye dön. Yani her zaman Müslümanlar Allah Azze ve Celle ile beraber. Neden öyle diyor? Yani öyle bir yere gidiyorsun ki artık orada senin imanına, İslamına, namazına, örtüne, tesettürüne, sarığına kimse hakaret edemez. Radiyeten merdiye. Sen ondan, o da senden razı olduğu halde. Mutmain nefis, emmare vardı. Nefse emmare, levvame vardı. Önceki derslerimizde onları anlatmıştık. Fedhuli fi ibadi, kullarımın, salih kullarımın arasına gir. Vedhuli cenneti, cennetime gir. İbn Abbas'la alakalı rivayet ediliyor. Radıyallahu anhuma Taif'te vefat ettiği zaman tabutunun içerisine bir varlık giriyor, bir kuş giriyor. Sonra kimse onu bulamıyor ama her taraftan bu ayetler okunuyor. Ya eyyetühen nefsul mutmainne, ey mümin olan, mutmain olan nefis, Rabbine sen ondan, o da senden razı olduğu halde dön. Allah Teala bu ayetlerle istikbal edilip cennete alınan, cemalini gören kulları arasına bizleri ilhak eylesin. İnşallah oraya bizi alsın. Bizi bu nimetlerle Rabbim teşrif buyursun. Mutmainne olan nefisler makamına bizi yücelsin. Bu sureye dair son bir not olarak şunu söyleyelim. Allah Azze ve Celle burada Semud kavmine, Firavun'a, Ad kavmine onlara azap etti. Onları helak etti. Peki azap ahirette olacak. Burada Allah Teala onlara neden azap etti? Evet, ahirette azap olacak. Küllü nefsin zaikatul mevt ve innemâ tuvaffevne ucûrakum yevmel kıyâme. Tevfiyenin anlamı Zamanşeri diyordu ki ne demekti? Tevfiyetul ucuri. Yani o ecirleri, mükafatı vermek. Kamilen son haliyle vermek. Önceden insanlar azabın bir kısmını burada alacaklar. Fakat öldükten sonra küllü nefsin zaikatul mevt. Her nefis ölümü tadacak. Ve innemâ tuvaffevne ucûrakum yevmel kıyâme. Kıyamet günü ise eğer cehenneme gidecekse azabının tamamını alacak. Azabın tamamını alacak. Fekeyfe izâ teveffethumul melâiketu yazribûne vucûhahum ve edbârahum. Kafirler ölürken melekler onlara azap edecek, yüzüne vuracak, arkasına vuracaktı. Bütün bunlar dünyada azap olacak. Ama tevfiye kelimesinin anlamı,
Yani insanlar o azabın tamamını

0: ahirette göreceklerdi. Kabir azabı için de aynı durum söz konusudur. Onlar azabın bir kısmını burada görecekler ama tamamını, asıl olanını, en büyük olanını cehennemde görecekler. Allah Teala ehli imana, bu asrın mazlumlarına, muzdariplerine izzeti, o mükafatı dünyada bir kısmını versin ama en büyüğünü ahirette cennetiyle, cemaliyle versin. Dünyada Rabbim ehli imana izzet versin, itibar versin. İttihad-ı İslam'ı oluşturacak gücü Müslümanlara lütfeylesin, iradeyi bahşeylesin. Yeniden Cava adalarından Cebel-i Tarık'a kadar, Üsküp'ten Patani'ye kadar bu ümmetin tek bayrak, tek sancak altında toplandığı günleri görmeyi Allah bu gözlere nasip eylesin. Sizlere ihsan eylesin. Rabbim bu devletle bizleri teşrif eylesin. İslam'ın bu hizmetinde bizleri emir erleri olarak istihdam buyursun, o halde kabul eylesin. Allah Azze ve Celle söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Estağfurullah ve etûb ileyh. Elhamdülillahi Rabbim.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
9: Tıklayın.
11: Zorunlu yayın.
12: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Zihin Odası. Zihin Odası programında her bölümde zihnimizin derinliklerine yolculuk yapıyor ve günlük hayatın karmaşasında kaybolan farkındalığı yeniden keşfediyoruz. Zihnimizin karanlık noktalarına ışık tutuyor ve psikolojiye dair yanlış bilinenleri ele alarak bilinmesi gerekenleri sizlerle paylaşıyoruz. Gelin birlikte zihnin gizemli odalarını keşfedelim. Psikoloji bilim uzmanı Büşra Ünlü Yaman ve Ömer Faruk Özcan'la Zihin Odası her salı saat 18.10'da Hedef Radyo'da.
13: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 98. Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Zihin Odası başlıyor.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, Zihin Odası programıyla tekrar birlikteyiz. Yine önemli bir konuyla sizlerle buluşuyoruz. Bugün akran zorbalığı diyeceğiz. Her zaman olduğu gibi Büşra Hocamız stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Geçen haftadan bu zamana nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah.
1: Çok şükür, sizleri sormalı.
0: Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Aslında geçen hafta konuştuğumuz konuya bakınca çok çok iyi duruma yükselmiştik. Çünkü yardımseverlikti. Ama bugün bakıyoruz akran zorbalığı. Belki biraz programı yaparken yüzümüz ekşiyebilir. Biz programa göre şekillenebiliyoruz. Çünkü biz de biyolojik varlığız, insanız. Duygularımız var. Hocam akran zorbalığı deyince hemen birinci soruyla başlamak istiyorum. Akran zorbalığı en çok hangi ortamlarda ortaya çıkar ve neden bu ortamlar daha risklidir?
1: Evet, son zamanlarda da haberlerde çok sık görüyoruz akran zorbalığıyla ilgili. Maalesef çok olumsuz, çok üzücü haberler oluyor. Akran zorbalığı en çok okul ortamlarında, mesela sınıfta, koridorda, kantinde, bahçede, okul servislerinde ve sosyal medya platformlarında ortaya çıkıyor. Bunun temel nedeni ise bu ortamların akran etkileşimi yoğun ama denetim değişken olması diyebiliriz. Psikolojik olarak zorbalığın ortaya çıkması ise 3 temel unsuru gerektiriyor. Buradaki bu 3 temel unsur güç dengesizliği, 2 tekrarlılık, 3 de zayıf denetim veya müdahale diyebiliriz. Bu güç dengesizliği fiziksel, sosyal veya psikolojik olabilir aslında. Okul ortamında aynı öğrenciler sürekli birlikte oluyorlar ve ilişkiler aslında daha kalıcı. Ve grup hiyerarşisi oluşuyor okullarda. Bunu görebiliyoruz. İşte popülerlik olabiliyor bu, işte statülerinden dolayı ya da dışlama mekanizmaları geliştiriyor çocuklar. Ve her an öğretmen kontrolü aktif olmayabiliyor. Teneffüste olabiliyorlar, hani sınıf dışında olabiliyor, bu okul giriş çıkışlarında olabiliyor. Sosyal medyada ise daha çok anonimlik üzerinden ilerliyor. Yani zorbalık yapan kişi kendini daha güvende hissediyor. Çünkü tanınırlığı yok. Hatta bazen isimlerini saklayabiliyorlar. Ve 24 saat erişim var sosyal medyaya. Yani bu durumda zorbalık sürekli hale gelebiliyor. Ve çok daha geniş kitlelere ulaşabiliyorlar. Aslında sosyal utandırma etkisi artıyor. Çünkü bir video paylaşıyorlar arkadaşlarıyla ilgili ve sosyal medyaya koyuyorlar bunu. Ve çok rahat, yani çok fazla kişiyi hani rezil etmiş olabiliyor arkadaşını. Örneğin okul bahçesinde bir grup öğrencinin işte yalnız bir öğrenciyi fiziksel olarak itmesi ya da dışlaması burada denetimin düşük olduğu anlarda daha kolay gerçekleşiyor. Ama aynı davranış sınıf içerisinde öğretmen varken azalabiliyor diyebiliriz.
0: Evet, zorbalık yapan bir kişi gerçekten kötü bir insan olarak nitelendirilebilir mi? Yoksa davranışlarının arkasında psikolojik sebepler mi vardır? Yani desteğe ihtiyacı olan bir insan mıdır?
1: Yani zorbalık yapan bireyler genellikle etik olarak kötü kategorisine indirgenemez. Psikolojide bu davranış çoğunlukla öğrenilmiş, çevresel ve bilişsel süreçlerin sonucu olarak değerlendirilir. Aslında bu davranışın arkasında şu faktörler olabiliyor. Social learning theory dediğimiz bu model alma, yani şiddet veya zorbalık aslında gözlemlenerek öğrenilir. Bunu etrafından görmüş, çocukluğunda anne babasından veya çevresinden görmüş olabilir çocuk. Diğer bir neden duygusal düzenleme eksikliği olabilir. Kişi öfkesini kontrol edemiyor olabilir. Empati eksikliği olabilir. Başkalarının duygularını anlamada zorluk yaşıyor olabilir. Bunun da başka birkaç sebebi olabilir. Ve güç kontrol ihtiyacı olabilir kişide. Özellikle kendini güçsüz hisseden bireylerde daha sık görülür zorbalık. Çocuğun bağlanma problemi olabilir. Çünkü çocuklukta güvenli bağlanma eksikliği yaşayan kişiler bu zorbalık davranışlarını gösterebiliyorlar. Misal verelim, evde sürekli eleştirilen veya fiziksel şiddet gören bir çocuk okulda başkalarına üstünlük kurarak kendini güçlü hissetmeye çalışabilir. Bu davranış açıklanabilir ama tabii ki haklı gösterilemez. Psikolojik açıklama ile etik değerlendirme farklıdır. Bu konuya da hep dikkat edelim. Yani biz hep psikolojik olarak temelini, arka planını veriyoruz. Bunu anlamaya, bu davranışları anlamaya çalışıyoruz ama bu haklı olduğunu göstermiyor. Aslında haklılık vermiyoruz. buna yani yaptığı davranışa bir gerekçe, bir bahane olarak sunamaz. Ama biz psikolojik arka planını açıklamaya devam edeceğiz.
0: Yani aslında biz bir konunun tarafı değil, durum tahlili yapıyoruz.
1: Evet.
0: Ve nasıl düzeltilmesi gerektiğiyle ilgili de çözüm önerileri sunuyoruz. Peki burada sessiz kalan izleyiciler var, tanıklar var. Bunlar zorbalığın devam etmesinde ne kadar etkilidir? Toplumun büyük bir kısmı yaşanan bir olay olduğunda her ne kadar kendi içlerinde konuşsalar da pasif iyilik durumundalar. Yani ciddi ciddi pasifler. Bunların durumu nedir hocam?
1: Burada tanıkların rolü aslında zorbalığın sürmesinde kritik ve çoğu zaman belirleyici bir faktördür. Sosyal psikolojide biz buna seyirci etkisi, bystander effect diyoruz. Ve sosyal normların güçlendirilmesi diyoruz. Tanıklar burada müdahale etmezse aslında zorba davranışı normalleştirmeye başlıyor. İşte gülerek veya izleyerek tepki verirse yine zorbalık pekişiyor. Karşı çıktığı durumlarda ancak zorbalık azalabiliyor. Burada zorbalık çoğu zaman bireysel değil de sosyal bir performans gibidir aslında. İzleyicinin tepkisi zorbanın davranışını şekillendirir. Mesela bir sınıfta bir öğrencinin alay edilmesine diğerleri sessiz kalırsa bu zorba bu davranış kabul ediliyor algısı geliştirir ve ancak bildiğimiz üzere bir kişi bu yaptığın doğru değil derse grup dinamiği değişebilir. Yani oradaki zorbanın davranışına karşı çıkılması sosyal çevre tarafından, toplum tarafından bu davranışın işte kınanması tabiri caizse ve bu kişinin davranışının ceza alacağını bilmesi bu kişiye caydırıcı bir etken olabiliyor.
0: Yani aslında biz gördüğümüz bir zorbalığa karşı, özellikle akran zorbalığına karşı sessiz kalmamalıyız. En azından bir karşı tarafa iyilik yapma noktasında olabiliriz. Çünkü bunu bıraktırmalıyız. Evet, akran zorbalığına maruz kalan bir kişi neden çoğu zaman durumu kimseye anlatmaz?
1: Mağdurların bu durumu paylaşmamasının arkasında çok katmanlı psikolojik nedenler vardır. Bu durumundan başında işte utanç duygusu geliyor. Çünkü benim başıma geldi ve ben zayıfım düşüncesi kişiyi paylaşamamaya itebiliyor. İşte suçluluk hissedebiliyor. Belki ben bir şey yaptım, o yüzden böyle yaptı o diye buna inanmaya başlıyor. Ve kişide bir inanç eksikliği oluşuyor. Yani diyor ki işte anlatsam kimse bana inanmaz. Bu benim başıma geldi ama özellikle bu cinsel istismar mevzularında bunu anlatamıyorlar çünkü kimsenin inanmayacağını düşünüyorlar kendilerine. Ve misilleme korkusu da oluşabiliyor. Yani eğer bu durumu anlatırsa zorba ona daha fazla zarar verecek diye düşünüyor. İşte anlattım diye bana kinlenecek. Sonra tekrar bu davranışı tekrar edecek. İşte arkadaşlar arasında bu kişiyi hakaret ediyorsa daha fazla hakaret edecek. İşte fiziksel şiddette bulunuyorsa işte bir tekme daha atacak gibi. Sosyal izolasyon dediğimiz tabii destek sisteminin zayıf olması da bu konuda etkili. Yani ona bu konuda yardım edebilecek, destek olabilecek arkadaşları, öğretmeni, ailesi yoksa orada kendini yalnız hissediyor ve bu durumu paylaşamıyor. Çünkü ona bir destek, yani destek bulamayacak anlatsa da benim için faydası ne olacak diye düşünüyor. Birazcık da öğrenilmiş çaresizliğe düşüyor artık kişi diyebiliriz. Onunla ilişkili oluyor. Kişi ne yaparsa yapsın durumun değişmeyeceğine inanabiliyor. Mesela sürekli alay edilen bir öğrenci bunu öğretmenine söylediğinde durumun daha da kötüleşeceğini düşündüğü için susabilir. O yüzden geri çekilebilir. Maalesef hani öğrenilmiş çaresizliğe dönüşebilir bu durum.
0: Peki bunların hayatta karşılığı nedir hocam? Gerçekten bu söylediğimiz varsayımlar ya da akran zorbalığına uğrayan kişilerin düşünceleri gerçekleşiyor mu, yoksa onun işin içinden çıkamadığını ya da çıkamayacağını düşünmesi sadece içsel korkuları mı?
1: Aslında bu biraz da kişinin içerisinde bulduğu sosyal çevreye bağlı olarak değişiyor. Ancak mağdurların durumlarını, mağduriyetlerini, işte zorbalığa uğrayan çocukların bu durumu anlatmaları toplumda da bir bilinç oluşturulması açısından önemli bir nokta. Anlattıkları takdirde, çevrelerinden destek istedikleri takdirde bunun toplum tarafından verilmesi gerekiyor diyebiliriz. Her zaman maalesef gerçekçi olmayabiliyor, yani gerçekleşmeyebiliyor bu destek. Ama her zaman bunun ifade edilmesi, En azından zorbanın bilinmesi gerekiyor. Yani hem kişinin kendisini koruması açısından hem de etrafındakilerin de bu zorbadan korunması açısından anlatması aslında faydalı oluyor.
0: Hocam, kitle iletişim araçlarının ve ulaşım araçlarının geliştiği yerde bu zorbalıkların çözümü daha kolaylaşıyor mu yoksa daha da zorlaşıyor mu? Yani eskiden aslında hiçbir şey çok fazla haberimiz olmuyordu. Radyo, televizyon çok fazla yoktu. Daha sonra radyolar, televizyonlar çoğaldı. Özellikle 2005-2006'dan sonra sosyal medya yoğun bir şekilde kullanılır oldu. Bunların bu tür zorbalıklara faydası mı çok, zararı mı çok hocam?
1: Aslında hem faydası var hem de zararı var diyebiliriz. Yani zorbaların da kullandığı bir nokta aslında bahsettiğimiz gibi sosyal medya. Sosyal medya üzerinden de utandırıcılık daha artıyor. Yani daha geniş kitlelere rezil edebilme ihtimalleri var. Ama bir yandan da zorbanın da rezil edilmesi mevzusunda, aslında zorbanın da zorbalığının paylaşılması mevzusunda ve orada bir bilinç uyandırılması, toplumda bir destek uyandırılması için, bir farkındalık uyandırılması için yine sosyal medya kullanılıyor. Orada işte tabii kimliğini gizleyebiliyorlar bu zorbalar. Daha sert ve acımasız davranabiliyorlar, bir olumsuz ya da bu. Daha hızlı yayılabiliyor maalesef. İşte fotoğraflar, videolar, sosyal medya üzerinden paylaşılan içerikler daha hızlı yayılabiliyor. Ve beğeni yapılması, işte yorum yapılması gibi durumlar da tepki, yani verilen bu tepkiler de aslında zorbalığı güçlendirebiliyor. Çünkü sessiz kalınması da aslında orada bir destek olabiliyor. Ama olumlu nokta dediğimiz gibi aslında orada zorbalık hakkında bilinçlendirici paylaşımlar yayınlanabilir. O kişinin yalnız olmadığı hissettirilebilir. Bu durumun benzerini yaşayanlar onu paylaşabilirler. Ya da bu bir takım platformlar üzerinden şikayet etme, işte bu belli kurumlara şikayet etme olabilir. O kişileri engellemek gibi bir şey olabilir. Yardım alma, destek bulma, sosyal medya üzerinden kurumlara, platformlara ulaşmak olabilir. Sesini duyurmak da daha görünür, kılınabilir. Yani tek başına sadece iyi veya kötü değil ama hem olumlu hem olumsuz yanları var diyebiliriz. Siber zorbalık yaşayan çocuklarda artık günümüzde bu siber zorbalık çok daha yaygın. Sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla bu çocuklarda kaygı, depresif belirtiler, maalesef okula gitmek istememe gibi durumlar çok yaygın görülüyor ve zorbalık daha geniş kitleye açık ve kalıcı oluyor maalesef. Yani sosyal medya zorbalığı büyütebilir ama doğru kullanıldığında da görünür kılabilir ve aslında durdurabilir de diyebiliriz. Asıl mesele tabii oradaki platform değil de o platformdaki bilinç de diyebiliriz.
0: Hocam, aslında programın başından beri akran zorbalığını konuşurken muhakkak satır aralarında sosyal medyaya değiniyoruz. Çünkü sosyal medya artık hayatımız ciddi ciddi merkezinde yer alan bir konu. Sosyal medya üzerinden yapılan zorbalıklarla yüz yüze yapılan zorbalıklar arasında kıyaslamalar da yapabiliyoruz. Hatta sosyal medyada yapılan zorbalıklar yüz yüze yapılanlardan daha yıkıcı olabiliyor. Bunun sebeplerini açıkladınız belki kısmen ama eklemek istedikleriniz de var mı hocam?
1: Anlattım yeterince diye düşünüyorum.
0: Eyvallah. Sosyal medya üzerinden çünkü bazen gizli, bazen açık bir şekilde zorbalık yapılıyor. Hatta ben şöyle bir çeşitlilik de getirmek istiyorum. Bazı platformlarda siyasi zorbalık, bazı platformlarda ahlaki zorbalık, bazı platformlarda da ekonomik, yani kişinin maddi durumunu etkileyecek zorbalıklar da yapılıyor. Yani platforma göre bir çeşitlilik de var zorbalıkta.
1: Evet, doğru. Ve aslında sosyal medya zorbalığı bu klasik zorbalığın bazı özelliklerini de daha yoğun hale getirebiliyor. Orada çünkü bir kalıcılık var ya. Yani silinse bile kopyalanabilir paylaşılan içerik ve orada bir yayılma hızı var. Çok hızlı bir şekilde çok fazla kişiye ulaştırılabiliyor bu durum. İşte kimliğini gizleyebiliyor,

0: dedik ve o yüzden daha da agresif davranabiliyor kişiler kimliği anonim olduğu süreçte. Kişi evinde olsa bile zorbalığa maruz kalabilir. Mesela okula gidiyor, normalde zorbalığa maruz kalıyor belki fiziksel mekan dolayısıyla, ama sosyal medya zorbalığında, siber zorbalıkta kişi evinde bile bu zorbalığa maruz kalabiliyor ve hayatını çok daha fazla etkileyebiliyor. Psikolojik olarak bu durumda mağdur da sürekli bir tetikte olma halini getiriyor ve sosyal medyadan kaçınmaya başlıyor ve bir itibar kaybı korkusu yaşıyor kişi. Yani mesela bir öğrencinin izinsiz fotoğrafının paylaşılması ve altına böyle alaycı yorumlar yazılması aslında fiziksel zorbalıktan daha geniş bir sosyal utanç oluşturabilir. Bunu biliyoruz ve çok daha yıkıcı olabilir siber zorbalık okuldaki zorbalığa göre.
1: Peki kişisel olarak bunlardan korunmak, sosyal medyada belli önlemler almak mümkün mü hocam? Yani sosyal medyayı kullanmak istiyoruz fakat bu tür şeylerle de çok sık karşılaşıyoruz. Kapatmak tek çözüm mü yoksa başka önerileriniz de var mı?
0: Şikayet etmek olabilir. Sosyal medyadaki işte platformlara şikayet edilebilir. Bu bir takım paylaşım platformlarında işte engelle, şikayet et, işte bildir gibi, raporla gibi seçenekler var. Oraya şikayet edilebilir. Onun dışında da yani devletin kurumlarına şikayet edilebilir. Bireysel şikayetler yapılabilir yine. Farkındalık oluşturmak için karşı paylaşımlar yapılabilir. Yani böyle bir destek alarak profesyonellerle belki daha zorbalık üzerine çalışan kurumlarla işbirliği yapılarak o şekilde paylaşımlar yapılabilir. Zorbalık üzerinde bilinçlendirme çalışmaları yapılabilir. Bunun dışında da özellikle psikologlara gerçekten büyük görevler düşüyor. Yine bu konuda bilinçlendirmek için, aileleri bilinçlendirmek için, öğrencileri bilinçlendirmek için ve bu anlamda yapılan çalışmalar aslında farkındalık artırıcı çalışmalar etkili olabilir.
1: Son dönemlerde gördüğüm kadarıyla adli kovuşturmalar da çok fazla yapılır oldu sosyal medyanın şikayetlerinden dolayı. Buradan dinleyenlerimize aslında çaresiz olmadıklarını da herhalde iletmek lazım.
0: Evet, yani tabii zorbalığın tamamen yok edilememesi maalesef, hani okullarda da zorbalık yapılıyor ve neden tamamen ortadan kaldırılamaz diye düşünebiliyoruz bu konuyu.
1: Evet.
0: Zorbalığın aslında burada tamamen yok edilememesinin de bir nedeni insan doğası ve sosyal yapısıyla da alakalı. Çünkü insanlar farklı geçmişlere sahip. İşte güç ve statü arayışı var insanlarda. Bu çok doğal bir motivasyon. Grup içi rekabet dediğimiz şey sosyal psikolojide çok kullanılır. Bu kaçınılmaz oluyor. Ve denetim her zaman %100 mümkün olmuyor. Yani bu nedenle tamamen ortadan kaldıramıyoruz maalesef. Ama biz hani önlemlerimizi almaya çalışıyoruz. Ancak zorbalık azaltılabilir. Yani bunun içinde rehberlik hizmetleri bulunuyor. Eğitimler veriliyor. Sosyal beceri ve empati üzerine eğitimler veriliyor. İşte öğretmenler üzerinde farkındalık artırılıyor. Açık iletişim kültürü yaygınlaştırılmaya çalışılıyor ve disiplin politikaları geliştiriliyor. Burada şöyle diyebiliriz, zorbalığın olduğu bir okulda düzenli bilinçlendirme programları ve aktif denetim uygulandığında vakalar azalabilir. Öğrencileri de bilinçlendirmek gerekiyor bu konuda ve zorbalığın olumsuz yanlarının anlatılması. Aslında gençler bunu belki popüler olmak için de yapıyorlar. Şu anda sosyal medyada da popüler olmak için yapıyorlar, bilinmek istiyorlar. Kendilerince şöyle bir mantık, tabii ki reklamın iyisi kötüsü olmaz gibi düşünüyorlar. Bu popüler olma kültürü maalesef gençleri çok fazla etkiliyor. O yüzden ne olursa olsun işte komiklik yapalım, şaka yapalım, zorbalık yapalım. Bunlar birileri al edelim ama bir şekilde biz ünlü olalım. İşte belki para kazanalım bu yolla gibi bir mantıkla hareket ediyorlar. O yüzden hani gençlere bunun ne kadar hani nasıl bir davranış olduğunu, bu davranışların sonuçları anlatılabilir. Bu bilinçlendirme çalışmaları yapılabilir.
1: Eskiden belki zorbalıklar farklıydı. Günümüzde çok daha farklı hale geldi. Hatta hocam son dönemlerde haberlerde de görüyorsunuzdur. Öğretmenlere dahi yapılmaya başlandı bazı zorbalıklar. Hani teknolojik aletlerin gelişmesiyle beraber de öğrencilerin kendi aralarında olsun, öğretmenlerine olsun, hatta ailelerine olsun zorbalık yaparken sadece akran zorbalığından bahsetmiyoruz. Biraz daha çıtayı yükselttiklerini görüyoruz. İnşallah bu tez zamanda sizin biraz önce söylediğiniz gibi bilinçlenmeyle çözülür diyelim. Ben yeni bir konuyla, soruyla devam etmek istiyorum. Zorbalık yapan kişiler ileride de benzer davranışları sürdürür mü, yoksa değişmeleri mümkün müdür? Yani bunlar tabiri caizse tedavi edilebiliyorlar mı?
0: Evet, zorbalık davranışı aslında tamamen sabit bir kişilik özelliği değildir. Bu öğrenilmiş ve pekiştirilmiş bir davranış örüntüsüdür. O nedenle değişmesi mümkündür, ancak bu değişim kendiliğinden değil de belirli koşullar altında gerçekleşir. Burada zorbalığın sürüp sürmemesi aslında şu faktörlere bağlıdır diyebiliriz. Erken müdahale bir kere çok önemli. Çocukluk ve ergenlik döneminde fark edilip yönlendirilirse eğer davranış değiştirilebilir. Pekiştirme önemli, çünkü zorbalık davranışı çevreden ödül alıyorsa eğer, o zaman devam etme eğiliminde oluyor bu çocuklar. Ve empati becerileri de arttıkça zorbalık azalıyor. Biz o yüzden empati geliştirmeye çalışıyoruz o eğitimlerde çocuklarda. Aile ve okul desteği de çok önemli. Çünkü sağlıklı rol modeller ve rehberlik davranışı da dönüştürebilir bu davranışı. Örneğin zorbalık yaparak arkadaş grubunda güçlü konuma gelen bir çocuk bu davranışı sürdürmeye daha yatkın olabilir. Ancak rehberlik desteği burada empati eğitimi ve işte sosyal olumlu sosyal deneyimlerle bu davranış zamanla azaltılabilir. Şunu da biliyoruz, maalesef zorbalığa uğrayan çocuklar da ileride zorba olabiliyorlar. Bu da çok paradoksal bir davranış ama orada kendini güçsüz hisseden çocuk başkasına, daha zayıf gördüğü birisine zorbalık yaparak bu gücü elde etmeye çalışabiliyor maalesef. Yine biz bu noktada erken müdahale ve işte çocuklarda genel olarak empati gelişimi çalışmaları yapmalıyız.
1: Evet, önemli bir yere getirdiniz. Ben biraz daha şaşırdım işin açısı. Zorbalığa uğrayan bir çocuk ya da bir kişi, ister yetişkin olsun ister çocuk olsun, o da zorba olabiliyor dediniz. Yani bu gerçekten çok düşündürücü ve belki de çok da ürpertici bir durum. İnşallah bu tür vakaların sayısı azalır diyelim.
0: Biraz evet, önce söyledim. Aslında yani çok çelişkili gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Ama dediğimiz gibi burada bir güç, kontrol ve baş etme ihtiyacı var bunun arkasında genelde. Aslında psikolojik olarak da oldukça yaygın bir durum. Yani çünkü güçsüzlükten güce geçmesi mevcut bu kişide. Yani zorbalığa uğrayan çocuk orada kendini değersiz, güçsüz ve kontrolsüz hissediyor. Bu aslında kişi için çok zor bir durumdur. Başkasına zorbalık yaptığında da şu hissi yaşar. Aslında ben güçlüyüm. Artık ben güçlüyüm. Yani o histen kurtuluyor, zor güçsüzlük hissinden kurtuluyor. Orada başkasına zarar vermek değil aslında asıl amacı, ama kendi güçsüzlük hissinden kaçmaya çalışmak. Ve bu bir öğrenilmiş davranışa dönüşüyor. Çünkü çocuklar gördüklerini öğrenir. Eğer bir çocuk bunu deneyimliyorsa, işte güçlü olan kazanır, zayıf olan ezilir orada. Zorbalık yapan çocuk ceza almamışsa, bu toplum tarafından belki cezalandırılmamışsa, bu kınamak da olabilir. İşte öğretmenleri, arkadaşları tarafından kınanmadıysa, ceza almadıysa, belki ödüllendirildiyse bile, o zaman güçlü olan kazanır, zayıf olan ezilir mantığı gelişmiş oluyor çocukla. Ve zamanla ben ezilen değil de ezen olmalıyım kararını alabilir. Bu bir seçim gibi görünse de aslında bir hayatta kalma stratejisi olabiliyor. Ve tabii burada aslında çocuk içindeki öfkeyi, o utancı, o kırgınlığı doğrudan zorba kişiye yöneltememiş oluyor. Çünkü korkuyor. O ondan daha güçlü olduğu için ona yöneltemiyor. O yüzden bu durgular genelde başka birine yönelir. Buna biz psikolojide yer değiştirme, displacement diyoruz. Yani canı yanan çocuk başkasını yakıyor. Bu mesela şu şekilde de görülebiliyor. İşte dışarıda patronuna herhangi bir şekilde karşı çıkamayan, iş yerinde mobbing gören bir adam evde gelip eşine ve çocuklarına aslında zorbalık yapabiliyor. Bunu da görebiliyoruz. Yani orada sesini çıkartamıyor çünkü oradaki patron güçlü olan konumda, ancak eşi ve çocukları daha zayıf konumda ve onlara evde eziyet edebiliyor. Bu da aslında bize ilginç gelen bir nokta. Hani paradoksal görünüyor psikolojide ama gerçekten de yaygın bir durum. Ya da işte çocukluğunda mesela tacize uğramış olabiliyor. Orada sesini çıkartamıyor ya da anne babası tarafından şiddete maruz kalıyor çocuk. Orada sesini çıkartamıyor çünkü çocukken aslında güçsüz. Ama büyüdüğünde bunu işte eşine, yine çocuklarına uygulayabiliyor. Orada fiziksel şiddeti onlara uygulayabiliyor. Aslında orada mağdur olmuş, zorbalığa uğramış ama orada sesini çıkartamamış. Biz bunu yetişkinlikte başkasına yöneltilen bir öfke olarak görebiliyoruz.
1: Evet kıymetli dostlar, Hedef Radyo'da Zihin Odası programındayız ve akran zorbalığını konuşuyoruz. Belki konuşmaktan çok büyük keyif almıyoruz ama toplumun bir hakikati olması hasebiyle çözüm odaklı çalışmalar yapılması gerektiğini çokça önemsiyor ve bunları

0: getirmeye çalışıyoruz. Hocam aile boyutuna girdiniz. Bu aile boyutunda özellikle ailelerin tutumu bir çocuğun zorbalığa uğramasını veya zorba olmasını nasıl etkiler? Biz her programda aşağı yukarı bu bir olayın ailesel yönünü muhakkak konuşuyoruz. Burada akran zorbalığında ailelerin tutumu nasıl bir etkidir hocam?
1: Aile çocuğun o sosyal davranışının en temel belirleyicisidir. Burada bağlanma tarzı, iletişim biçimi ve disiplin anlayışı çocuğun sosyal dünyadaki rolünü etkiler. Zorbalıkla ilişkili aile tutumlarında şunu görebiliyoruz. İşte şiddet içeren veya otoriter bir aile ise orada çocuk gücü kontrol aracı olarak öğrenebiliyor. Ya da tutarsız bir disiplin varsa ailede sınırların belirsiz olması kişinin saldırganlığını artırabiliyor. Veya ihmal veya duygusal bir uzaklık varsa aile içerisinde empati gelişimi zayıf olabiliyor çocuğun. Mağduriyetle ilişkili aile tutumlarına baktığımız zaman ise şu aile modellerini görebiliyoruz. Aşırı koruyucu bir aile. Aşırı koruyucu ailede çocuk sosyal becerilerde zayıf kalabilir. Çünkü sorumlulukları hep yapılmıştır. Sorumluluklarını yani hep anne baba üstlenmiştir. Çocuk bu şekilde sorumluluk geliştiremez. Aşırı kontrolcü ailelerde ise çocuk kendi başına karar alma becerisi geliştiremez. Aile onun yerine hep karar vermiştir. Çocuk hep uygulayan olmuştur. Ya da destek eksikliği olan ailelerde de çocuk kendini savunmayı öğrenemez. Bir de koruyucu ve sağlıklı dediğimiz aile tutumu var. Burada da aslında açık iletişimin olduğu, ihtiyaçların dile getirildiği, işte duygusal desteğin sağlandığı, sınır koyulduğu ama şiddetin olmadığı, empatinin teşvik edildiği bir aile örneği görebiliriz sağlıklı aile tutumunda. Orada evde orada aslında çocuk kendini savunmayı da öğrenecektir. Bir örnek verelim. Evde sürekli eleştirilen bir çocuk ya başkalarına karşı saldırgan davranabilir ya da sosyal ortamlarda çekingenleşebilir. Ancak sağlıklı bir aile tutumunu görmüş bir çocuk kendisine yapılan zorbalığın farkına varır ve haklarını bilir aslında orada. Mağdur olmasına da engel olur diyebiliriz.
0: Aslında her konuda olduğu gibi aile eğitiminin ne kadar önemli olduğunu bir daha altını kalın çizerek görmüş oluyoruz. Akran zorbalığını konuşuyoruz ama belki de en önemli unsur ailedeki tutumlar, davranışlar. Rol model olan ebeveynlerin çocuklarını yetiştirirken aslında ne kadar hassas olmaları gerektiğini de bir daha söyleyelim buradan. Hocam devam edelim. Akran zorbalığına maruz kalan birinin özgüveni nasıl etkilenir ve bu etkiler uzun vadede ne olur? Aslında her birimizin yanında ister bilelim ister bilmeyelim akran zorbalığına uğramış birçok insan var. Bazılarından haberdarız, bazılarından haberdar değiliz. Ve belki de sizin söyleyeceğiniz bu özgüvenle ilgili saptamalar etrafımıza daha iyi bakmamızı da sağlayabilir.
1: Evet. Yani zorbalık bireyin kendilik algısını doğrudan etkileyen güçlü bir sosyal aslında stresördür diyebiliriz. Özellikle tekrar eden zorbalık kişinin içsel inançlarını değiştirebilir. Kısa vadede kendini değersiz hisseder, utanç duygusu ile hareket eder, sosyal bir geri çekilme yaşayabilir, kaygı ve streste artış görebiliriz. Uzun vadede ise orada düşük özgüvenin kalıcı hale geldiğini görebiliriz. Sosyal ilişkilerden kaçınır, kendini ifade etmede zorluk yaşar, akademik ve mesleki performansta bir düşüş yaşar ve depresif eğilimler gösterir aslında bu kişi. Ve sosyal bir kaygı yaşar, işte sosyal fobi yaşayabilir. Psikolojik olarak bu süreçte kişi dışarıdan gelen olumsuz mesajları içselleştirir aslında. Ben yetersizim, ben kabul edilmiyorum der. Bu inançla yaşar. Mesela sürekli alay edilen bir öğrenci zamanla konuşursam yine dalga geçilir diye düşünür ve o zaman da sınıfta söz almaktan kaçınmaya başlar. Çünkü kaçınma davranışı geliştirir aslında zorbalığa maruz kalmak kişide. Tabii özgüveninin düştüğünü görüyoruz.
0: Aslında özgüven düşüklüğünü biz zorbalık uğrayandan da görüyoruz ama hocam bu özgüven eksikliğini tamamen de sadece akran zorbalığında değil galiba bizim toplumumuzun büyük bir kesiminde var hocam. Çünkü sadece zorbalık görmemiş akranından veya büyüklerinden fakat yaşadığı sosyal hayat onu bir şekilde özgüvensiz davranmaktır.

0: götürüyor. Aslında belki bir zamanda bir programda da bunu konuşabiliriz diye aklıma geldi. Teşekkür ediyorum cevaptan dolayı. Zorbalıkla karşılaşan bir kişi kendini korumak için hangi sağlıklı yolları kullanabilir?
1: Burada sağlıklı başa çıkma yöntemleri hem psikolojik dayanıklılığı artırır hem de zorbalığın etkisini azaltır. Öncelikle sosyal destek aramak gerekir. Burada aile, işte öğretmen veya rehberlik servisleriyle paylaşmak çok önemli. Çocuklarımıza özellikle bunu aşılamalıyız. Güvenilir bir arkadaş çevresi oluşturmak gerekiyor. Ona destek olabilecek, onun başına geleni belki anlatabilecek, şahit olduğunda paylaşabilecek. Sınır koymak önemli. Orada sakin, kısa, net ifadeler kullanmak. Tartışmaya girmeden kendini ifade etmeyi öğretmek aslında bunlar önemli. Yine kaçınma ve ortam yönetimi burada önemli. Çünkü zorbalığın olduğu ortamlardan uzaklaşmayı öğretmek gerekiyor çocuklara. Yani o ortamda kalmamak çocuk için sağlıklı olan şey ve yalnız kalmamaya çalışmak. Yalnız kalmaması için, izole olmaması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bir de çocuklarımıza tabii öfke ve kaygıyı kontrol etmeyi öğretmek gerekiyor. Hem aile içinde olabilir bu, hem rehberlik servisler aracılığıyla, eğitimler aracılığıyla olabilir. Nefes egzersizleri, gevşeme teknikleri öğretebiliriz. Hani öfkelendiklerinde hani saldırganlık davranışı göstermemesi için bir takım. Çünkü özellikle yani ergenler arasında bu öfke problemi çok fazla olabiliyor. Kendi duygularını düzenleyemeyebiliyorlar. Çünkü duygu düzenleme zamanla geliştiriliyor. Duygu düzenlemeleri için nefes egzersizleri, işte gevşeme teknikleri öğretilebilir. Bir de tabii okul yönetimi veya ilgili bilimlere bildirmek gerekiyor bu durumu. Örneğin zorbalığa maruz kalan bir öğrenci orada durumu öğretmenine anlatarak hem destek alabilir hem de zorbalığın devam etmesini engelleyebilir. Yani susmamayı, gerektiğinde bildirebilmeyi, sesini çıkartabilmeyi, raporlayabilmeyi öğretmemiz gerekiyor. En önemli nokta da aslında bu.
0: O zaman psikologlarımızın, rehberlik öğretmenlerimizin, annelerin, babaların, sınıf öğretmenlerinin veya branş öğretmenlerinin zaman zaman bu konuya temas etmesi, çocuklardaki bu özgüveni tekrar yükseltebilmek için onlarla konuşmaları herhalde gündemde tutulması gerekiyor.
1: Evet, kesinlikle.
0: Bazen kamu spotu ve benzeri şeyler yapılıyor mu bilmiyorum ama bu soracağım soru tam da bunlarla alakalı. Toplum olarak zorbalığı önlemek için bireysel ve kurumsal düzeyde neler yapılmalıdır?
1: Zorbalık çok katmanlı bir sorun olduğu için çözüm de aslında çok boyutlu olmalıdır. Tek bir şey indirgeyemeyebiliriz. Burada bireysel düzeyde aslında empati geliştirmeye çalışmak, duygusal farkındalık oluşturmak, iletişim becerileri geliştirmek olabilir. Aile düzeyine baktığımızda ise sağlıklı iletişim ortamı kurmak. Yani ailede sağlıklı bir iletişim ortamı varsa zaten çocuk hem zorbalık yapmayacaktır hem de zorbalığa maruz kaldığında bunu ifade edebilecektir, açık iletişim kurabilecektir. Orada bizim çocukla açık ve güvene dayalı bir ilişki kurmamız gerekiyor. Yani bir şey yaşadığında susmaması için. Bu ailede öğrenilen bir nokta yine. Model alma zaten. Çocuklar davranışı gözlemleyerek öğrenir. Yani hem zalim olmamalıyız hem mazlum olmamalıyız. Aslında bizim anlayışımız biraz da bu noktada. Burada okul düzeyinde neler yapılabilir? Zorbalık karşıtı politikalar uygulanabilir. Öğretmen eğitimleri verilebilir. Öğretmenler bu konuda bilinçlendirilebilir. Nasıl müdahale edeceklerine dair. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri öğrenciler için her daim açık olmalı. Güvenli raporlama mekanizmaları öğretilmeli. Yani çocuklar bu durumu nasıl bildirecekler, rehberlik bu durumla nasıl mücadele edecek, nereye raporlayacaklar, okul müdürü işte kimin haberi olacak, bu sistem işte aileye bildirilecek mi? Bu sistemin kurulması gerekiyor. Toplumsal düzeyde de tabii biz medya üzerinden zaten çok fazla farkındalık oluşturabiliyoruz. O yüzden zorbalık karşıtı kampanyalar yapılabilir sosyal medyalar üzerinden. Yasal ve kurumsal düzenlemeler yapılabilir. Okullarda mesela düzenli empati ve sosyal beceri eğitimleri verilebilir. Bu zorbalık vakalarının azalmasına katkı sağlar.
0: Özellikle kısa filmler, belki de 45 saniyelik, 1 dakikalık kısa filmler çekerek gençlerin sürekli sosyal medyada olduğunu da düşünürsek
1: Evet.
0: etkili bir ulaşım aracı olabilir
1: Evet,
0: galiba.
1: etkili olur.
0: Yani

0: eden bir öğretmen tabii çocuklara yani müdahale etmeyebilir. Orada aslında öğretmenin gerçekten dediğiniz gibi sorumluluk alması, işte çocukların eğitiminde, öğretiminde, davranış bilinci geliştirmesinde aslında öğretmenlerin gerçekten rolü çok büyük. Örnek olmalarında da rol model alıyorlar çünkü çocuklar artık aileden sonra okulda en çok vakit geçiriyorlar ve orada öğretmenlerini rol model alıyorlar. O yüzden öğretmenlerin davranışlarıyla da çocuklara örnek olması gerekiyor.
1: Bazen hep olumsuz örnekleri konuşuyoruz ya hocam. Aslında iyi bir örnek aklıma geldi. Bunu da duyurmak istiyorum. Bizim yaşadığımız yerde bir okul hep böyle olaylarla, kötü olaylarla anılırdı. İdarecisi değişti. İdareci kurduğu kadroyla birlikte okuldaki suç oranını bitirdi hocam. Düşürdü
0: Oh,
1: demiyorum, bitirdi.
0: maşallah.
1: Eskiden güvenlik görevlilerinin kapıda durduğu bir okul şimdi yüksek puanla öğrenci alır seviyesine yükseldi. Aslında bir insanın neleri başarabileceğinin de bir göstergesi. Biz toplumda böyle iyi örnekleri, örnek veriyorum, zorbalıkla mücadele eden bir insanı da yeri geldiğinde çıkartmalıyız ve örnek olarak insanlara sunmalıyız. Hep böyle kötülüklerin reklamı çok yapılıyor. Siz de daha önce söylediniz, insanlar reklamın iyisi kötüsü olmaz diyerek yola çıkıyorlar. Biz de iyiliği yaygınlaştırmalıyız diye düşünüyorum. Hatta ben sık sık kullanıyorum. Diyorum ki kötülerin bu kadar fütursuz olması, bu kadar meydanda cirit atması, iyilerin de biraz sanki pasif olduğundan kaynaklanıyor gibi geliyor bana.
0: Evet, aslında orada iyiliği yaymak, kötülükten nehyetmek, kötülükten men etmek bizim almamız gereken sorumluluk diye düşünüyorum ben de.
1: Evet, zorbalığı bitirecek şey de belki de iyilik hareketleri olabilir.
0: Kesinlikle.
1: Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama önemli bir soru daha var. Hangi çocuklar zorba olur, hangileri kurban olur? Belki de programımızın en can alıcı sorusu. Bu roller kişilikle mi yoksa çevresel faktörlerle mi belirlenir?
0: Bu roller tek bir faktöre bağlı değildir. Hem kişilik özellikleri, hem çevresel koşullar, hem de öğrenilmiş deneyimler birlikte etkiler. Ayrıca bu roller sabit de değildir. Yani zaman içerisinde değişebilir. Hani demiştik ya, zorbalığa uğrayan çocuk aslında ya mağdur olan çocuk ileride zorbalık da yapabiliyor, zorba da olabiliyor. Burada zorba olma eğilimiyle ilişkili faktörlere baktığımızda düşük empatinin, işte yüksek güç ihtiyacının, dürtüselliğin, agresif model almanın ve statü kazanma isteğinin olduğunu görüyoruz. Mağdur olma eğilimiyle olan ilişkili faktörlerde ise daha çok düşük özgüven, işte sosyal çekingenlik, fiziksel veya sosyal farklılık, kendini savunma becerilerinde zayıflık ve sosyal destek eksikliği olduğunu görüyoruz. Yani izole olan çocuklarda, işte çekingenliği olan çocuklarda, düşük özgüven yaşayan çocuklarda bunlar mağdur olma ihtimali daha artıyor. Zaten öğrenciler de aslında bu çocukları seçmeyi çok iyi biliyor. Zorba mağduru seçmeyi çok iyi biliyor. Çok iyi gözlemliyor aslında. Orada çevresel faktörlerin de tabii etkisi oluyor. Aile tutumu, okul iklimi, arkadaş grubu, kültürel normlar. Mesela bu zorbalığın desteklenmeyeceği bilindiği bir kültürde, bir okul kültüründe. Aslında orada zorbalık davranışı da ortaya çıkmıyor. Ama bunun daha kolay yapılabildiği platformlarda ya da okullarda olabiliyor işte. Bu daha kolay ortaya çıkabiliyor. Arkadaş grupları orada önemli olabiliyor. Kaliteli arkadaş grupları, sağlıklı ilişkilerin kurulabildiği arkadaş gruplarında yine zorbalığın olmadığını aslında görebiliyoruz. Aynı çocukla farklı ortamlarda farklı roller üstlenebiliyor. İşte destekleyici bir arkadaş grubunda kendini güçlü hissederken başka bir ortamda mağdur konumuna da düşebiliyor. Bu çok da sabit olmuyor. Aslında bu soruların ortak noktası şudur. Zorbalık davranışı daha çok bireyin iç dünyası ile sosyal çevresinin etkileşiminden doğar. Burada zorba olmak veya mağdur olmak tek bir kişilik özelliğiyle açıklanamaz. Aile, okul, arkadaş çevresi ve sosyal deneyimler bunların hepsi belirleyicidir. Roller sabit değildir, değişkendir. Müdahale ve destekle hem zorba davranışları hem de mağduriyet azaltılabilir. Bu faktörlerin önemli olduğunu da görüyoruz.
1: Hocam akran zorbalığında böyle özellikle bir yaş grubunun öne çıktığı dönem var mı? Böyle bir istatistik var mı? İlkokul, ortaokul, lise seviyesi ya da üniversite seviyesi diyebileceğimiz seviyelerde.

0: Böyle bir istatistik var mı, yoksa her alanda yaşanıyor mu bu?
1: Aslında her alanda yaşanıyor. Net bir istatistik bilmiyorum ama ergenlik döneminde en çok aslında akran zorbalığının olduğunu da gözlemleyebiliyoruz.
0: Ortaokul yaşları yani.
1: Yani ortaokul, lise daha çok da diyebiliriz tabii o döneme. Daha çok lise ortamı herhalde ergenlik dönemine tekabül ediyor. Ergenliğin de daha yoğun yaşandığı döneme tekabül ediyor. O yüzden yani en çok da okullarda görüyoruz zaten akran zorbalığını. Kendi kimliğini oluşturmaya çalışan, işte ergenlik döneminde çocuklar kendi kimliklerini oluşturmaya çalışıyorlar. Bu dönemde de hani bir güç gösterisi olabiliyor. Kendi güçlerini deneyimliyorlar. O yüzden aslında onlar arasında da daha yaygın görülüyor bu.
0: O zaman Milli Eğitim Bakanlığımızın da müfredatlarını özellikle 8. sınıf, 9. sınıf, 10. sınıfta bunların da yer verilmesi ya da önleyici derslerin, konuların anlatılması da önemli. Aslında kısa bir soru daha sormak istiyorum. Akran zorbalığında önleyici unsurlar da var mı hocam? Yani biz şunları şunları şunları yaparsak, hani dediniz aile içerisinde şunlar yapılması lazım, okul içerisinde bunlarla yapılması lazım ama hiç ortaya çıkmaması için neler yapabiliriz? Akran zorbalığı olmaması için.
1: Yani olmaması tabii ki çok mümkün değil ama biz azaltmak için aslında uğraşıyoruz. O yüzden eğitimler, işte rehberlik servislerine çok önemli bir rol düşebiliyor okullarda ama çocuk önce evde kendini güvende hissedilmiş ve anlaşılmış hissediyorsa o zaman zorbalığa karışma ihtimali azalıyor ve sonrasında da tabii okulda kendisini güvende ve anlaşılmış hissediyorsa yine zorbalığa karışma ihtimali azalıyor. Aslında değer gören çocuk başkasını ezerek değer aramaz. O yüzden en önemli şey çocuklarımıza kendisini değerli hissettirmek, kendisini ifade edebilecek bir şekilde yetiştirmek. Çünkü kendisini ifade edebilen çocuk da saldırganlığa ihtiyaç duymaz. Saldırganlığın aslında sebebi kendisini farklı bir şekilde ifade etmeye çalışması oluyor. Orada tabii çocuklara küçük yaştan itibaren duygu eğitimi verebiliriz. İşte ne hissediyorum, karşımdaki ne hissediyor? Bunlar öğretilirse tabii empati gelişir diyebiliriz. Empati geliştiğinde de benim yaptığım onu incitir farkındalığı oluşur çocuklarda. Okulda ve evde şu çok net olmalı. Aslında zorbalık kabul edilemez. Bu mottoyu bilmeleri gerekiyor çocukların. Burada sadece ceza değil de hani çocuğu anlama, yani çocuğa bir aslında çocuğa anlama ve sorumluluk verilmesi gerekiyor. Yani karşı tarafı anlamaya çalışması gerekiyor çocuğun. Bu noktada sosyal medya üzerinden de tabii ki çocuklara işte ne paylaşılmalı, ne paylaşılmamalı, bizim sınırlarımız nedir, siber zorbalık nedir eğitimleri verilmesi gerekiyor. Bunu söyleyebiliriz. Bir önceki soruya ben geri dönmek istiyorum. Bu akran zorbalığının en sık görüldüğü yaşları konuşmuştuk. O 9-14 yaş aralığı imiş özellikle. En riskli dönem diye geçiyor.
0: 9-14.
1: 9-14 yaş aralığı. İşte ergenliğe ilk girecekleri dönemler diyebiliriz yine o yaş aralığı için. Herhalde dediğiniz gibi ortaokul
0: Evet.
1: dönemine tekabül ediyor değil mi şu anda?
0: İlkokulun sonu, ortaokulun tamamı
1: Evet.
0: kastediliyor. Yani ben
1: Çünkü
0: bunu
1: kimlik arayışı başlıyor çocuklarda orada. Artık ben kimim sorusunu soruyor çocuklar az önce bahsettiğimiz şekilde. Çünkü bu süreçte kendilerini güçlü hissetmek istiyorlar. Kabul görmek istiyorlar toplum tarafından, etrafları tarafından. İşte bir dikkat çekmek istiyorlar. Bu çocuklar için çok önemli hale geliyor ve bunu bazen başkalarını aşağılayarak yapmaya çalışabiliyorlar maalesef. Bir de bir gruba ait olmak çocuklarda çok önemli. Bu yaşta artık çocuklar dışlanmamak istiyor, kabul görmek istiyor, bir gruba ait olmak istiyor. Özellikle sosyal psikolojide çok çalışılan bir konu bu, bir gruba aidiyet. Eğer grup içerisinde zorbalık varsa çocuk da buna katılabilir. Bir de işte artık çocuklarda özellikle kim daha popüler, kim daha güçlü sosyal medyanın da etkisiyle bu fark daha da büyüdü. Kim daha güçlü, işte ben daha güçlüyüm, ben daha popülerim, havalıyım belki gibi bir sosyal hiyerarşi oluşturuyorlar. O yüzden bu yaşlarda özellikle dikkat etmek gerekiyor. Sosyal dışlamaya da diyebiliriz.
0: evet, özellikle bu soruyu sormamdaki sebep de o akran zorbalığının muhatabı olan insanların üzerinde etkisi olacak öğretmenlerin ve annelerin o dönemi bilmeleri ve o döneme göre hareket etmeleri için de hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Her ne kadar telaffuz etmekte ya da konuşmakta keyif almasak da bu olay bir vaka, bir gerçek, bir hakikat yaşanıyor ve çözüm önerileriniz önemli.

0: Çok çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet kıymetli dostlar, Hedef Radyo'da Zihin Odası programımızı dinlediniz. Psikolog Büşra Hanım'la birlikteydik. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Psikologunuz Büşra adresinden sorularınızı da mesajla gönderebilirsiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya da görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.

0: sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda, doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Avrupa'da eğitimde Jamoli.
11: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jamoli seni bekliyor.
12: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jamoli.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma. Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
9: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

uzak dur, sitem etme. Ne fakiri aç gördüm, ne zengini tok. Hedefine var rehmet.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi, hidayeti sizlerin, bizlerin ve tüm dünya Müslümanlarının üstüne olsun sevgili Radyo Hedef dostları. Merhaba, vedalaşırken en sevdiğini sana saklayanlar, cesareti değil, mecali olmayanlar, sonu mutlu bittiği için hakkında konuşulmayan aşklar, kendi hikayesine inananlar, neşeli evler, merhaba. Çiçeği solup kendisi olmayanlar, bayat günlerin bitmesini sabırla bekleyenler, ağzını musluğa dayayıp su içenler, merhaba. Evet dostlarım, 14.04.2026 saatlerimiz 19.08'i gösteriyor. Radyo Hedef'te Turkuaz başlıyor dostlar. Bize ulaşmak isterseniz WhatsApp iletişim numaramız 0531-843-5633 ve bizleri www.hedefradyo.com'dan da dinleyebilirsiniz sevgili dostlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık, sıhhat, afiyet nasip eylesin.

Evet, yolculuk insanlık tarihinin ana konularından biridir dostlar. Tarih bir yönüyle göçlerin, seferlerin ve bir mekanı terk edişlerin hikayesidir. Bu sebeple yolculuk dini kıssalardan mitolojiye, mitolojiden efsaneye, hikayeden şiire kadar edebiyat metinlerinin vazgeçilmez bir ana teması olmuştur. Hal böyleyken bu ana temanın şiirden bağımsız gelişebileceği elbette düşünülemez. Peki her daim yaşama ve benliğine doğru bir yolculuk halinde olan insanın durumu, yolda olma eylemi, ünlü şairlerimizin dizelerinde nasıl yer almıştır? İşte ünlü şairlerimizin kaleminden yol ve yolculuk şiirleri bu akşam Turkuaz'da olacak. Evet, Abdurrahim Karakoç'tan, Necip Fazıl'a, Cahit Külebi'den, Yahya Kemal'e, Turgut Uyar'dan, Ahmet Telli'ye bu akşam yol ve yolculuk şiirlerini sizinle paylaşacağım dostlar. Evet, şimdi güzel bir fon müziği istiyorum genel yayın yönetmenimden.

Evet, ilk şiirimiz Abdurrahim Karakoç'a ait yolculuk şiiri. Aylar tepe, yıllar dağ zincirleri, zirveler aşarsın, haberin olmaz. Dur durak bilmeden doğuştan beri, mezara koşarsın, haberin olmaz. Emanete benim diye bakarsın, boş kalınca suya kazık çakarsın. Sırat köprüsünde yatar kalkarsın, ateşe düşersin, haberin olmaz. Salıncak kurarsın mor bulutlara, körpe tay bağlarsın kör umutlara. Muhkemdir kulluğun canlı putlara, kıblesiz yaşarsın, haberin olmaz. Yokluğa mı, sonsuza mı yolcusun? Yollar tehlikeli, Allah korusun. Koca kainatta bir damla susun, kaynarsın, taşarsın, haberin olmaz. Kaynarsın, taşarsın, haberin olmaz.

Sırada Üstad Necip Fazıl Kısakürek yolculuk şiiri var. Yolculuk her zaman düşündüm onu. İçimde bu azgın davet ne demek? Oraya demdeyse güneşin sonu. Uçmak, kayıp gitmek, kaçıp dönmemek. Altımdan kaydırdı bir el minderi. Herkes yatağında, ben ayaktayım. Bir gece rüyada gördüğüm yeri, gözlerim yumula aramaktayım. Beni çağırmakta yabancı dostlar. Bu dostlar ne güzel, dilsiz ve atsız. Eski evde şimdi bir başka ev var. Avlusu karanlık, suları taçsız. Her akşam aynı yer, aynı saatte. Güneşten eşyama düşen bir çubuk. Yangın varmış gibi yukarı katta. Arkamdan gel diyor. Sessiz ve çabuk. Başım artık onu taşımak ne zor. Başım günden güne kayıtsız bana. Dalında bir yaprak gibi dönüyor. Acı rüzgarların çektiği yana.

Evet, sırada dostlarım Cahit Külebi var. Yolculuk. Gideceksin buralardan, gün gelecek, yavaş yavaş kaybolacak bindiğin tren. Eriyen karlar gibi içinden bütün sıkıntıların akıp gidecek. Bağdaş kuracaksın bir tahta sıranın üstüne, yolculara merhaba diyerek, ardın sıra kaçan kırları seyrederek. Coğrafya derslerini hatırlayacaksın yine. Adını bilmediğin nehirlerden geçerek. Bir dikili ağacın bile yok yeryüzünde. Ama bir yurdun var sevilecek. Eriyen karlar gibi içinden bütün sıkıntıların akıp gidecek. Ağlamayacak kimse ardından, gülmeyecek.

0: Evet dostlarım, sıradaki şairimiz Yahya Kemal Beyatlı, Deniz Türküsü. Dolu rüzgarlarla çıkıp ufka giden yelkenli, gidişin seçtiğin akşam saatinden belli. Ömrünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça ve hayalinde doğan aleme yaklaştıkça, dalga kıvrımları ardında büyür tenhalık. Başka bir çerçevedir gitgide dünya artık. Daldığın mihveri gittikçe sarar başka ziya. Mavidir her taraf, üstün gece, altın derya. Yolda benzer hem uzun hem de güzel bir masala. O saatler ki geçer baş başa yıldızlarla. Lakin az sonra leziz uyku bir encama varır. Hilkatin gördüğü rüya biter, etraf ağrır. Son gümüşten sular üstünde giderken ileri, ta uzaklarda şafak bir bir açar perdeleri. Musikisiyle bir alem kesilir çalkantı ve nihayet görünür gök ve deniz saltanatı. Girdiğin aynada, geçmiş gibi diğer küreye, sorma bir saniye şüpheyle sakın yol nereye? Ayrılıp neşeni yükseltici sarhoşluktan, yılma korkunç uçurum zannedilen boşluktan. Ruh erer varlığının zevkine duymakla bunu. Çıktığın yolda bugün yelken açık, yapyalnız, gözlerin arkaya çevrilmeyerek pervasız yürü. Hür maviliğin bittiği son hadde kadar insan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar.
1: Turkuaz, turkuaz, turkuaz.

0: Evet dostlarım, sıradaki şairimiz Nazım Hikmet. Bütün yolculuk boyunca hasret ayrılmadı benden. Gölgem gibi demiyorum çünkü hasret yanımdaydı zifiri karanlıkta da. Ellerim, ayaklarım gibi de değil. Uykudayken yitirirsin elini ayağını. Ben hasreti uykuda da yitirmiyordum. Bütün yolculuk boyunca hasret ayrılmadı benden. Açlıkta susuzluktu demiyorum. Sıcakta soğuğu, soğukta sıcağı aramak gibi de değil. Giderilmesi imkansız bir şey. Ne sevinç ne keder. Şehirlerle, bulutlarla, türkülerle de ilgisiz. İçimdeydi, dışımdaydı. Bütün yolculuk boyunca hasret ayrılmadı benden. Zaten elimde ne kaldı bu yolculuktan, hasretten gayrı.
1: Turkuaz, turkuaz.

solacak. Bir sonbahar, bir sabah ve bir yağmur olacak. Toprak ve insan kokularıyla. Uğultulu bir sarhoşluk içinde yıllar için başımı alıp gideceğim.

Sırada Ahmet Telli var dostlar. Çaresiz çıkılacaktır o yolculuklara ki bir ömrün karşılığıdır serüvenler. Biraz da serüvendi yaşamak. Belki yatkındı büyük yolculuklara ki serüvenler daima büyük aşklar ve büyük yolculuklarla başlar. Anıları, aşkları ve bir kenti bırakıp gidebilirdi apansız. Apansız başlardı yolculuklar. Hangi saatinde olursa günün ve hep kar yağardı nedense. Durmadan kar yağardı yol boyunca ve nasılsa yok olup giderdi hüzün. Kent görünmez olunca arkada ne bir veda sözcüğü dökülürdü dudaklarından ne de dönüp bakardı geriye bir kez olsun. Ne zaman yollara düşse biterdi acılar. Gül yüzlü sular fışkırırdı toprağın karnından.

Evet sevgili dostlarım, bugün de yine programımızın sonuna geldik. Çok hızlı aktı program. Umarım beğenmişsinizdir dostlarım. Evet, mesajlarımız var. Tuğba Hanım yine radyo başında sizin güzel sesinizle buluştuk. İyi yayınlar demiş. Funda Ayşe Cindoruk. Funda çok teşekkür ediyorum dostum. Seni çok seviyorum. Evet, yine salı yine kalbimiz şiirle buluştu. Çok teşekkür ederiz Tuğba Hanım bu güzel program için. Şule Sarıyerlioğlu. Evet dostum Şuleciğim, seni de çok seviyorum. Çok teşekkür ederim mesajın için. Ve son mesajım. Yola çıkanlara, yolda olanlara, yolun sonunda asıl mekana ulaşacağının farkında olanlara selam olsun demiş sevgili dostum İknur Dölek. Çok güzel bir mesaj vermiş bizlere. Evet dostlarım, hayat bir yolculuksa biz bu yolda yürüyen yolcularız değil mi? Bazen şaşırır, bazen yoruluruz ama kalbimiz Allah'a bağlıysa hiçbir zaman gerçekten kaybolmayız dostlarım. Attığımız her adımda niyetimiz ona varmak olursa

0: en dolambaçlı yollar bile bizi doğru kapıya çıkarır. Çünkü bu dünyada yürüdüğümüz her yol aslında Allah'a çıkan bir imtihandır. Sabırla, tevekkülle ve imanla yürüyenler için barış daima Rabbimizedir. Evet, Rabbim nasip ederse haftaya aynı saatte buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun dostlarım.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
2: Tuğba Şenol'un hazırlayıp sunduğu Turkuaz sona erdi.

sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülük

0: ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com. Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
10: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.
2: Eşhedü

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Değerli dinleyicilerimiz, Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her vakit farz namazını müteakip teşrik tekbiri getirmeyi unutmayınız.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, çocuklarımızın namazı konusunu 8 başlık altında ele almak istiyorum. Birinci meselemiz, İslam dinimiz ise eğer, elhamdülillah öyle, namaz da ibadetimizdir. Çocuğumuz Müslüman ise, olacaksa eğer, namaz da taviz vermediği ibadeti olacak. Namazı olmayan din bize göre olur belki kağıt üzerinde ama Allah'a göre olamaz. Peygamberine göre olamaz. Bugüne kadar İslamiyet diye bildiğimiz dine göre namazsız olamaz. Çocuklarımızın fakülte bitirmiş olması, dualarla düğünlerinin yapılmış olması, çocuklarımızın şu bu güzelliklerinin bulunması, eğer namazları yoksa hiçbir işe yaramaz Allah katında. Allah'a göre işe yaramayan bize göre ne kadar işe yarayabilir? Birinci basamakta bu gerçeği perçinlememiz gerekiyor. Müslümanlık namaz dinidir. Bayramlarda, cenazelerde değil, günde 5 defa namaz dinidir. Namaz varsa bizim için İslamiyet var demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, zalim siyasetçiler bizi yönetiyorsa baş kaldıralım mı sorusuna, namaz kıldıkları sürece hayır diye cevap vermiştir. Demek ki siyasette, günlük hayatta, her yerde namazla ölçümlenmiş, namazla kontrol ve garanti edilmiş bir Müslümanlıktan söz ediyoruz. Müslümanız dediğimiz zaman, çocuklarımızın yaşadıkları ülkelerin dillerini bilmemelerine belki bir çözüm üretilebilir. Yabancı dil üzerinden yaşayabilirler. Ama Müslüman yaşamak istedikleri halde ya da anneleri ve babaları onları Müslüman olarak yaşatmak istediği halde namazsız olmaları mümkün değildir. Burada kardeşlerim, acı gelecek belki ama bir gerçeği iyice tefekkür etmemiz lazım. Allah'a göre olmuyor. Peygamberine göre olmuyor. Bu ümmetin büyüklerine göre olmuyor ama bize göre olabiliyor ise bir şey. Bu Müslümanlığımızla ilgili bir sorun ve yanlış anlamayı göstermiyor mu? Namaz kılmayan çocukların mesuliyeti, kıyamet günü hesabı bizi uykusuz bırakması gerekmiyor mu? Ancak şunu söylemiyorum. Çocuğumuzu bir sebeple 3 gün, 5 gün camiye namaz öğrensin diye okul tatilinde gönderdik. O hala namaz kılmıyor. Böylece ben mesuliyetten kurtulurum kıyamet günü anlayışını konuşmuyorum. Bu çok gözünü yumarak gündüzü inkar etmek olur. Bu kimseyi aldatmaz. Bir gün bir biberon süt içirdim. Çocuk artık 20 yaşına geldi. Şimdi askere gidebilir. Bir biberon süt içirdim. 5 biberon süt içirdim. diyebiliyor muyuz? Doğduğu günden yürüyüp kendisi ekmek dişleyecek hale gelinceye kadar sütünü içiriyoruz. Sonra belli bir yaşa kadar elinden tutuyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz da kendi işini kendi görecek ve artık ekmeğini kazan yavrum diyecek hale geliyor gözümüzde. Bir tek Müslümanlığını ve namazını konuşacağımız zaman mı bir kere gönderdik camiye dememiz yeterli olacak? Hayır. Namaz tıpkı günlük hayattaki oturup kalkma, yeme, içme, yani insan olarak yaşama egzersizlerini bütün ömür boyu yaparak sağladığımız gibi kazanılabilecek bir ibadet heyecanıdır. Çocuklarımız küçük yaşlarından itibaren namaz eğitimi görecekler ki 20-25'li yaşlarında ben namazsız yaşayamam, bir Müslümanım, cennete girmek isteyen birisiyim şuurunda bulunsunlar. Değerli kardeşlerim, İslam ve namaz bu şekilde kesişmek zorundadır. Bu birinci basamağımız. İkinci basamağımız, kardeşlerim, biz insanlığın kim bilir kaç bininci kuşağıyız bu dünyada. Onu Allah bilir. Her kuşağın kendine yönelik sorunları, fırsatları ve zorluk kolaylıkları olmuştur. Adem aleyhisselamın yakınındaki mesela 500 sene sonraki bir insan nesli bugünküyle ölçülemeyecek kadar zorluklar ve problemlerle yaşadı. Ne ulaşım, ne yerleşim, hiçbir imkanları yoktu diyebileceğimiz kadar sınırlıydı imkanları. Ama bunun karşılığında temiz hava ve az insan gibi büyük fırsatlar diyeceğimiz fırsatları da vardı. Bugün yaşayan nesil olarak biz ve yetiştirmek durumunda olduğumuz çocuklarımız bizim zamanımızın imkanlarını ve sorunlarını yaşıyoruz. Bugünkü kadar insanın kolay namaz öğrenebileceği bir zaman herhalde Adem aleyhisselamdan beri olmamıştır. Yani insan evinde koltuğuna yaslanmış esneyip dururken Kabe'de kılınan namazı canlı yayınla seyretme imkanına sahip. Bugün akıllı telefonla namazda kaç rekat kıldın, yanlış yaptın mı, yapmadın mı, ölçümü yapma imkanına sahiptir. Hiç hoca görmeden, anne baba görmeden bir çocuk kendi kendine namazı, namazda okunacak her şeyi öğrenebilir duruma gelmiştir. Bu kadar büyük fırsat önceki kuşaklarda hayal bile edilemeyecek kadar hiçbir şekilde hiçbir nesle verilmemiştir. Ancak bugünkü kadar ibadete vakit bulamaz, ibadete karşı üşengeç, tembel ve vurdum duymaz bir nesil de olmamıştır. Kendi sağlığına bile vakit ayıramaz, önem veremez bir nesil, diplomadan, zevkten ve internette eğlenmekten başka hayata anlam veremeyen bir nesil olmamıştır. Uç tarafta bir zıtlık, uç tarafta başka bir imkan insan oğlunun imtihanı haline gelmiştir. Bugün 2000'li yılları yaşayan nesil olarak biz Medine'de değiliz. Bağdat'ta veya Kahire'de değiliz. Biz köylerin bile şehirler gibi yaşadığı bir zamandayız. Herkesin dünyasının cebinde olduğu, herkesin zevklerinin put olduğu, put gibi zevkine tapındığı bir zamanda ve dünyada yaşıyoruz. Eğer çocuklarımızı önceki kuşaklar gibi, hatta ve hatta bir önceki kuşak bizim kuşağımız gibi imkanlarla yetiştirme iddiasında olursak çocuklarımızı ve çocuklarımızın namazını kaybedebiliriz. abartmanın ve dırdır etmenin gereği yoktur. Önceki kuşakların babaları sadece kapıya tık tık vurup namaza kalk, onu da dediyse lütfederek, yani tık tık vurduysa namaza kalk demek istiyor. Kalkıp abdest alıp namaz kılacaksın yoksa sabah sofraya oturtmaz. Bir ton bağırır, atarım evden der. Zamanının babaları ve anneleri artık yoktur. Öyle bir anne, öyle bir baba olmak isteyen gülünç duruma düşer. Belki çocuğunu namaza zorlamaktan dolayı hapse bile girebilir. Artık Medine'de değiliz. Bağdat'ta değiliz. Semerkant'ta değiliz. İsfahan'da değiliz. Artık İstanbul'dayız. Erzurum'dayız. Diyarbakır'dayız. Aydın'dayız. Edirne'deyiz. Antalya'dayız. Artık her yerin dünyanın ortası olduğu bir zamanda ve mekanda yaşıyoruz. Biz çocuk ve namazı düşünürken bu büyük nimetlerin ve bu korkunç savrulmuşluğun bizi ne hale getirdiğini bilerek çocuklarımıza namaz kıldıracağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'de çocuğun namaza alıştırılması için 7 yaşı ile 10 yaşının değerlendirilmesini emretmiştir. 7, 8, 9, 10. Medine'de Bilal ezan okuyunca hayatın durup her şeyin mescide döndüğü Medine'de bir çocuğun asla ve kat'a kötülük göremediği, 2 tane münafığı da herkesin tükürerek Medine'den kovduğu namaz diyarı Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görmüş sahabilerin namazlı çocuk yetiştirmek için 4 seneye ihtiyacı varmış. Eğer biz İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, Almanya'da, Hollanda'da, Moskova'da bu çağda çocukları namaza alıştıracaksak korkarım bu 40 senedir. 40 senedir. Medine'de 4 seneyi yeterli buldu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Medine'de öğretmen ders var bugün, namaza gönderemem, imtihan var diyebiliyor muydu? Dizi filmiyle, çocuğun çocuk filmleriyle çelişiyor diye bir sorun var mıydı? Kuzenlerinin hiçbiri namaz kılmıyor. Bu çocuk tek başına namaza nasıl alışacak diye bir sorun var mıydı? 10 yaşında çocuk, baba sen her işime karışmaya başladın ha, Medine'de diyebiliyor muydu? Dese o çocuğu ne hale getirirdi? Devletin en başındaki babana isyan ettin diye. Şimdi bir çocuğa 3 kere üst üste su iç diyebilir misin? Bırak namaz kılmayı. Çocuk hakları, çocuğun kölesi olma düzeyine getirilmiş bir dünyada mı yaşıyoruz? Yoksa baba babadır, anne bir tanedir dünyasında mı yaşıyoruz? Yaşadığımız zamanı ve mekanı anlayamadan çocuğumuza değil namaz kıldırmak, su bile içiremeyiz. Uğruna canlarımızı kurban edeceğimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucize sözü nasıl gerçekleşti? Hani bana kıyamet alametlerinden söz et deyince ona soru soran ne cevap vermişti? Anneler patronları gibi ona davranacak, çocuklarını doğurmuş olacaklar buyurdu. Bütün dünya devletlerinde çocuklar annelerinin, babalarının patronu durumuna gelmiştir. Kıyamet alametlerinin zil çalar gibi kulağımızda çangılandığı, yangılandığı bir zamanda yaşıyoruz. Bunu anlamadan çocuklarımıza namaz kıldırma eğitimi yapamayız. Elbette ve elbette imkanlarımız da arttı. Çikolata çeşidimiz de arttı. Ama sabrımız azaldı ne hikmetse. Önceki babalar daha az imkanlarla, daha otoriter fırsatlarla çocuklarını namaza alıştırabilecekken onların çikolatası da yoktu. Kesme şeker verdi veya vermedi, o kadar aferin için. Bu bizim imtihanımızdır. Bu asla ve kat'a değiştirilemeyecek, yani beddua ederek, lanetleyerek, hicret ederek kaçıp gidebileceğimiz bir sorun değil bu. Nuh aleyhisselamın tufanı gibi korkunç bir tufan bütün insanlığı kuşatmış durumdadır. Bütün insanlık sular altındadır şu anda. Ama ne yazık ki bu su zehirli sudur. Çekilip gittiğinde topraktaki bitkiyi bile yok edecek. Bu korkunç afet döneminde elbette Allah'ın rahmeti bizimledir. Biz umutlu, heyecanlı ve sabırlı olduğumuz sürece Allah bizimledir. Çocuklarımızladır. Taktik hataları, anlayış yanlışları yaptığımız zaman bile bile kendimizi zora sürmüş oluruz. Allah muhafaza buyursun. Bu da ikinci basamağımız. Üçüncü basamağımız kardeşlerim. Bugün, bugünden ömrü varsa dünyanın 500 sene sonra Medine'de ilk defa kılınan namaz kılınacaktır. Namaz aynıdır. Namaz asla değişmez. Değişmeyecek. Yani bugün cep telefonu versiyonlu namaz olmaz. Yine tadil erkanıyla, sünnetleriyle, edepleriyle namaz kılınacak. Dolayısıyla jimnastikleştirilmiş bir namaz değil konuştuğumuz namaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Miraç'ta emredilen, sonra Cebrail aleyhisselamın gelip böyle şu vakitte kılacaksın dediği namazdır. Asla çocuğun imtihanı var, çocuğun sporu var, çocuğun randevusu var gibi gerekçelerle vaktinden kaydırılmış namazı söz etmiyoruz. Üç rekata düşürülmüş öğleyi söz etmiyoruz. Güneş doğduktan sonra kılınan sabah namazını söz etmiyoruz. O Miraç'ta emredilen ve Medine'de kılınan namazdır. Sözün ettiğimiz namaz. Gerisi Hristiyanların ve Yahudilerin tahrif ederek zevklerine uyumlu hale getirdikleri namazdır ki o namazı kastetmiyoruz, istemiyoruz. O namaz için fedakarlığa da gerek görmüyoruz. Bu da üçüncü basamağımız. Kardeşlerim, dördüncü konumuz, dördüncü basamağımız, bir gerçeği kulağımıza küpe etmemizde fayda var. O gerçek şudur. Dedik ki İslamiyet adeta eşittir namaz demektir. Ne kadar namazın var, o kadar Müslümanlığın var. Zıplasan da, uzaya çıksan da, bin kere umre de yapsan, her yıl hac yapsan, her köye bir cami yaptırsan, ama namazın yoksan, İslamlığın yok senin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle tanıttı. Gerçek bu. Ne ka namaz, o ka İslam. Özet bu. Ama gerçek şu, bu kadar büyük, bu kadar önemli, özgül ağırlığı bu kadar yüksek olan namazın yerleşmesi asla kendinden küçük ve kolay değildir. Rabbim kitabında ve'mur ehleke bis salati vastabir aleyha buyuruyor. Çoluk çocuğuna namaz kıldır ve sabret bu uğurda. Demek ki peygamber de olsan, salih kullardan biri de olsan, namaz kıl demekle çocuğun namaz kılmayacak, eşin namaz kılmayacak, bağırdın çağırdın diye hemen namaza dönmeyecekler. Namaza kaldırmak için vinç getirmen gerekebilecek. Evi yıkarım diyeceksin ama onlar ürkmeyecekler. Namaz büyüklüğü kadar ağırdır ve zordur. Bunun için değerlidir zaten. Cennetler kazandırıyor. Yeter ki elini bir kere kaldır. Elini bir kere kaldırıyorsun, şartel kalkmış oluyor. Otomatik cennet senin oluyor. Böyle değil namaz. Oruçtan zordur. Haçtan zordur. Hatta belli dönemde cihattan daha zordur. Zekat vermekten zordur. Çünkü namaz hayatı saatlere bölen büyük bir ibadettir. Diğer ibadetler saatlere bölmez. Hac ömrün bir defasıdır. Zekat senede bir defadır. Oruç 30 gün neticede. Günün yarısı da senin. Öbür yarısında oruçlusun. Namaz öyle değil. Yazı, kışı, sıcağı, soğuğu, işi, gücü, neyin varsa 24 saati hep kendine göre ayarlıyor. Rabbim öyle yaratmış ki neredeyse 24 saatin 20 saati yıla bölünme itibarıyla her an bir namazla geçiyor. Kışın gündüzler içinde daraltılıyor, yazın gecede içine alınarak sanki her saat bir namaz kılmamızı istiyor Allah-u Teala. Namaz zordur. Dördüncü basamağımız, bu zorluğu bilerek çocuğa namaz eğitimi vermemiz gerektiği gerçeğine dayalı. Yazın lütfedip okul tatilinden fırsat bularak, zaten de oynayacak parkı da yoktu, camiye gönderdik diye namaz eğitimi veremeyiz, öğretimi veririz. Beş vakit namaz, cuma namazı, bayram namazı toplam orta halli bir zeki çocuk için bir saatte öğrenilir. Bir saat. Zaten bütün namazlar bir rekat kadar kılınıyor. O bir rekatta, yani her rekatta bir sayfa zamm-ı sure okuyacak olsam bir saatte öğrenilir. Çocuk için nedir bu? Bilgisayarda, cep telefonunda oynadığı oyunların zorluğunun %1'i kadar değil namaz. Matematikten de zor değil ya. Namazı öğrenmek kolaydır. Özümsemek, namaza eğitilmiş olmak zordur. Buna yaz aylarında, lütfedilmiş okul fırsatlarında ulaşmak mümkün değil. Evde, piknikte, tatilde, seyahatte, oyunda, her yerde becerilip araya ezdirilmiş olmadan özümsenmiş olarak konmuş namaz ancak eğitime dönüşebilir. Bu da uzun bir mücadele demek kardeşlerim. Uzun bir mücadele. Resimli namaz kitabı aldın. Çocuk onun sayfalarına tak tak çevirdi. Tamam, ben bunları sen kılarken görmüştüm diyecek. Yenilik yok o kitapçıkta. Bir tane daha kitap al. Her gün 5 kitap alsan ne olacak? Bu uzun bir mücadeleyi, bitmez tükenmez Eyüp sabrı gibi bir sabrı kuşanmış baba ve annenin başaracağı iştir Allah'ın izniyle. Bu 4. basamağımız. 5. basamağımız kardeşlerim. Medine'den söz ederken dedik ki, Bilal ezanı okuduğu zaman hayat duruyordu. Bahçelerde kazmalar toprağa bırakılıyor. Demirci atölyesindeki çekiçler orada bırakılıyor. Herkes mescide koşuyordu. Hayy ala salah. Haydi kurtuluşa gelin. Namaza gelin. Sözü gerçekti. Arapça bir slogan gibi duyulmuyordu. Gerçekten gel, gel demekti. Geliyorum, geliyorum diyordu insanlar. O Medine'nin, İstanbul'da yaşıyorsan İstanbul'a, Antalya'da yaşıyorsan Antalya'ya gelmesi gerekir. Medine orası, Antalya'da Akdeniz kenarında bir şehir. Mersin, Adana, Siirt, Diyarbakır, o yörenin bir şehri olarak kalırsa, yani dükkanları, ticareti ezana rağmen devam ediyor, kimse kıpırdamıyor, ama sen çocuğa namaz kıldırmak istiyorsun olursa, Medine'de 4 senedeydi o eğitim, sana 40 sene, 44 senede yetmez. Medine'nin yaşadığın yere gelmesi lazım. Hangi Medine'den söz ediyorum? Hayy ala's-salah, hayy ala'l-felahın hayata müdahale ettiği Medine'den söz ediyorum. Bu elbette, ya şehirlere nasıl hükmedeceğiz gibi bir itirazı beraberinde getirecek. Diyorum ki, o şehir Mersin, Erzurum, Trabzon, Rize, Artvin'den önce, Edirne'den, Tekirdağ'dan önce senin evindir. Evini medineleştireceksin. Yıllardır görmediğin, kapıda zile bastığını görünce heyecandan bayılacak gibi olduğun, sevdiğin bir akraban, bir arkadaşın, sana misafir gelmiş, çocuk da bunlar birbirini ne kadar seviyorlar yahu diye merak ederken, Allahu Ekber ezanı duyulur duyulmaz o muhabbet bitip, seccadeler seriliyor, namaza duruluyor, işte o ev medineleşmiş evdir. Çocuk orada görüyor ki, bu muhabbet bile namaz sebebiyle durdu. Namazdan sonra devam etti. Çocuğun sana filanca teyzeme, niye gitmiyoruz anne diye sorduğunda, yavrum onlar namaz kılmıyorlar. Gidersek şimdi namaz saatini rastlar, namazı kaçırırız diyorsun. Evin medineleşmiş senin. Okul tercihini böyle yapıyorsun. İş tercihini yapabildiğin kadar böyle yapıyorsun. Seyahate gideceğin zaman, yavrum şu saatte bilet aldık, bu saat havaalanında namazı kılıp gitmemize uygun bir saat, onun için böyle aldık diye açıklama yapıyorsun. Medine'yi bir kavanoza koyup gittiğin yere, yaşadığın yere götürüyorsun. Eğitim böyle bir şeydir. O zaman sen Pekin'de bile yaşasan namazlı bir çocuk yetiştirirsin Allah'ın izniyle. Çünkü sen Medine ruhlu bir insansın. Medine ruhlu bir anne, bir babasın. Bulunduğun yer Medine esintileriyle doludur. Allah'ın yardımı seninledir. 10 sene sonra da olsa, 44 sene sonra da olsa biiznillahü teala Medine senin bulunduğun yer olacaktır ve çocuğun Rabbine her secdede huzur içerisinde tesbih ettiğini göreceksin. Bu da 5. basamağımız. 6. basamağımız kardeşlerim. Çocuğun yaşı kaç olursa olsun, itirazları, refleksleri, direnişi ne olursa olsun, asla dövmek yok, itmek yok, soğutmak yok. Sabır var, bekleyiş var, heyecan var. Nuh Aleyhisselam kadar beklemek zorundasın. O 950 sene bekledi. 950 seneden önce beddua etmek diyor. Evden kovmak yok. Ceza vermek yok. Rica var. Naz var. Söz var. İkna var. Ricayı da usandıracak kadar yapmak yok. Asla ve kata yok. Başarmak istiyorsan, gerçekten Allah'ın rızasını kastediyorsan, bu da 6. basamağın. Burama kadar geldi. Kusacağım artık. Kendini bir iple bağla, gırtlak boyunu büyüt kusmamak için. Boyun uzasın, kusma ama. Sıpa kadar oldu, önünde namaz kılıyoruz, kıpırdamıyor. Olsun. Sabır böyle bir şey zaten. Benim namazımı da kılın diye babasıyla alay etti. Etsin. Ezanla alay eden çocuğu düzeltmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke haremine müezzin yaptı o çocuğu. Taktik böyle bir şeydir. Sabır budur. Yabancının gırtlağına kadar gelir. Ana babanınkinin gelmez. Ana babanın gırtlağı dolmaz çünkü. Sabır anlamında. Bu da 6. basamağımız. 7. basamağımız kardeşlerim. Hadis kitaplarımızda şöyle bir hadisi şerif vardır. Çocuklarınızı 7 yaşında namaza alıştırın. 10 yaşında kılmazlarsa onları dövün. Temel hadis kitaplarında bu hadis vardır.

Ama 10 sene onun yanında kalan Enes İbni Malik'in dövmeyen bir peygamber gördüm hadisi sahihtir. Onun hanımı bizim annemiz olan Aişe radıyallahu anhanın Resulullah el kaldırmamıştır kimseye hadisi sahihtir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocuk eğitimi politikalarında dayak yoktur. Dayak suçluya vardır. Zinacıya, içkiciye, hırsıza vardır. Savaşta hıyanet edene vardır. Çocuk bunların hiçbiriyle mükellef değildir zaten. İslam'ın temel emirlerinde çocuğa karşı şiddet yoktur. Olmuş olsaydı bile, olmuş olsaydı bile, noktalı virgül koyup soru soracağım şimdi. Sakallı bulunun sözü, sakallı bulunun sözü, bulunun sözünü ben yorumlayarak söylüyorum. Yani sakal bırakın sözü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en sahih yollarla, yani tereddüt etmeyecek yollarla bize ulaşmış emridir. Müslüman erkek sakallı olur. Dememde hiçbir sakınca yok. Peygamberin emri bu. Aleyhissalatu vesselam. Medine'de sakalsız kadın olurdu, erkek olmazdı desem sakınca yok. Doğrusu böyle çünkü. Nerede milyonlarca Müslümanın yüzünde sakal şimdi? Bırak sen sakallı olmayı. Yani sakallı olmayı kendisi sakallı anne babalar çocuklarına yakıştıramıyorlar. Oğlum dur daha erken sen, daha da işe girersin ondan sonra sakal bırakarsın diyorlar. O noktalı virgülden sonrasını devam ettiriyorum. Apaçık emri peygamberin sakal bırakın. Bunca sakalsızlığı nereye sığdırdık? Bu zamanda, bu yasalarda, bu ortamda daha başladı. Daha dağlara çıktı. İtirazım yok. Evet, belli görevdekilerin sakallı olmamalarını, evet ben de içime sindiriyorum. Olmamalarını. Neden? Kardeşim, Medine'deydi o emir. Uymuyor İstanbul'a, Ankara'ya uymuyor işte. Yüreğim sakallı, çenem sakalsız. Mahkumum buna diyorum. Demek ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ap açık bir emri maalesef diyerek de olsa tatbik edilemiyor olabiliyor. Şimdi geri dönüyorum. Ap açık ve net bir şekilde çocuk dövün demiyor namaz için. Namaz için. Dövün demiyor. Demiş olsaydı bile, çocukları namaz için dövebilirsiniz demiş olsaydı bile, sakaldan da güçlü değildi bu emir. Sakal emrine gösterdiğimiz esnekliği ve işte bizim memleketin halini görüyorsun, zaman işte bu zamanda nasıl sigara bırakacaksını niye çocuğa uygulayamayacaktık? Problem ne burada kardeşlerim? Aslında babaların, belki de annelerin, daha çok baba hatası bu. Namaz kıl dedikten sonra niye namaz kılmıyorsun diye tokatı patlatması peygamber aleyhisselamın bir emri yerine gelsinden ziyade sözünün dinlenmemesinin hıncından kaynaklanıyor. Kendi nefsi intikamını peygamberden geldiğini zannettiği talimata uyduruyor. Zamanımız çocukların hırsızlık yapsalar bile, birisinin otomobilini yaksalar bile dövülmesinin mümkün olmadığı bir zamandır. Namaz gibi bir şey için hiç dövemeyiz. Çatlıyorum, karı koca birbirinizi dövebilirsiniz rahatlayacaksanız illa. Muhakkak döverek rahatlıyorsanız birbirinizi dövün o zaman. Ya da giy bir boksör eldiveni, balkonun duvarına vurdur sabaha kadar. Komşuyu rahatsız etmemek şartıyla ama. İlla öyle rahatlayabiliyorsan, sabrın başka versiyonu yoksa sende, git ya da dere kenarında işte taş at dereye. Bu psikoloji ve pedagoji çağında Müslümanlar olarak biz dayağı asla ve kat'a namaz için eğitim malzemesi olarak göremeyiz. Bunu imanımıza kabul ettiremeyiz. Aklımıza da kabul ettiremeyiz. Dövdüğümüz çocukların bir anlığına namaz kılması mümkündür dayak korkusuyla. Namaza niyet etmeden kılmalarını engelleyemezsin ama. Abdestsiz kılmalarını engelleyemez. 10 günde abdesti bozulmayabilir o çocuğun. Senden intikam için.

0: çocuğumuzu şeytanın hile dünyasına teslim etmenin anlamı yoktur. E kılmıyor. Şu yaşa geldi kılmıyor. Dedim ya, git kendini döv. Dayak çare ise tam aksine. Peygamber aleyhissalatü vesselamın tavsiyesine geçiyoruz. 8. basamağımıza geldik. Yumuşaklık her yere yakışır buyuruyor. Sertlik de nereye geldiyse orayı dağıtır. Bu da peygamber vasiyeti. Başka bir vasiyeti nedir? Allah kullarına yumuşaktır. Yumuşak kullarını sever. Namaz bir eğitimse, annelik babalık görevini yapmaksa slogan bu. Ve kardeşlerim, namaz kılmayan çocuğunu evlatlıktan, evinden, mirasından, tatile gitmekten alıkoyan bütün kardeşlerim, başta nefsim, ben olmak üzere hepimizi bir dakikalık düşünce duruşuna davet ediyorum. Hepiniz hatırlarsınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz amcası ve mübarek hanımı Hatice annemiz vefat ettiğinde ağır bir hüzün yılı yaşadı. Yalnızlığı iliklerine kadar hissetti. Akrabaları olan Taiflilerden belki bir destek bulurum diye Taif'e gitti. Desteği köstek oldu onların. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi taşladılar. Mübarek vücudundan kan akıttılar. Yanındaki azatlısı Zeyd'i perişan ettiler. Taşlayarak az kalsın öldürüyorlardı peygamberi. Bildiğimiz sahne bu. Melek gelip ona şu Taiflileri sana yaptıkları saygısızlıktan ve seni taşlamalarından dolayı iki dağın arasında ezeyim mi diye sorunca ne demişti? Ey Allah'ım, bunlar bilmiyorlar, sen bunları affet demişti. Bunlar kılmasa da gelecek çocukları ibadet ederler, iman ederler demişti. Eğer bir baba Taif'te taşlanan peygamberden çok daha fazla eziyet çektiyse, nasıl olursa bu artık bilmiyorum, çocuklar babayı balkondan taşlayarak içeri mi sokmadılar, nasılsa, haydi ona beddua izni verdik. Taifliler, gelmiyoruz namaza, sen git, biz evde kılacağız mı dediler. Putlarımıza dokunma, Allah yok dediler. Anneler ve babalar, biz Muhammed aleyhisselamın ümmetiyiz diyecekler. Ama Taif'te taşlanmadıkları halde, mübarek başından kanlar akmadığı halde, yüzlerce serseri çocuk, yumruk kadar taşları onlara fırlatmadığı halde, çocukları 13 yaşında hala namaz kılmıyor, 18 yaşında namaza kalkmıyor diye, Peygamber aleyhisselamın onu affet ya Rabbi, tarzını helak et diye yapacak. Ama tuttuğu tarikat ehli sünnet olduğu için o da otomatik ehli sünnet olacak zaten. Böyle bir şey yok kardeşlerim. Bu ümmet her haliyle, her gün, her konuda Allah'ın rızası için ölesiye sabra adanmış bir ümmettir. Sabırsızların çocuklarını değil namazı, dini bile inkar etmeden bırakmaları mümkün değil. İnatlaştığın çocuk, namaz yüzünden inatlaştığın çocuk artık dini de kabul etmezse rahatlarsın sen de, bir demli çay içersin üstüne. Çocuk yetiştirmek peygamberlerin bile dua ile halledebildikleri bir iş değildir. Peygamberler de alınlarından ter sildiler çocuk yetiştirirken. Üstelik de bu imkanların hiçbirinde yoktu. Namaz İslamiyet'tir. İslamiyet bizim dinimizdir. Bizde ve çocuklarımızda, neslimizde ilk nefesimizden son nefesimize kadar İslamiyet vardır. Dolayısıyla namaz mücadelesi vardır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 3736.

0: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Radyo Hedef.
4: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Son Kale Aile programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Aslan Savaş. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Kıymetli dostlar, cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Bu haftaki konuğumuz saygıdeğer hocam, kıymetli ablamız Kevser Kul. Kıymetli hocamla inşallah bugün aile kültürü konu başlığını ele almaya çalışacağız. Çok fazla bekletmeden kendilerine de dönmek istiyorum. Kıymetli hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Burada olmak, sizlerle olmak, bu programda olmak onur verici.
0: Çok teşekkür ederiz hocam katılımlarınızdan dolayı da. Evet hocam, bizler acizane sizleri tanıyoruz. Bir de dinleyicilerimizin de tanıması açısından Kevser Kul kimdir diyerek başlamak istiyorum. Buyurunuz.
1: Evet, Kevser Kul Ankaralı, Ankara doğumlu, Ankara seven bir kişi. Aile evlilik çift danışmanlığı yapıyorum. Uzun yıllardır bu mesleki durumdayım, mesleki konumdayım. Ana temamız aslında çocuk gelişimiydi. Çocuk gelişiminden danışmanlığa geçiş yaptık. 7 yıl oldu. Öncesinde de çocuklarla alakalı, çocukların gelişimiyle alakalı eğitimler, programlar, kurumlarda işte dersler, buna benzer etkinliklerde bulundum. Çocuklarımız her zaman için, hani aile diyoruz, ailenin yapı taşından sonra gelecek, hani toplumun yapı taşı aile, sonrasında gelecek olan bizi devam ettirecek, kültürümüzü, işte geleneklerimizi, her şeyimizi devam ettirecek bireylerimiz, çocuklarımız, onların geleceği, sağlığı.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Rabbim çalışmalarınızda kolaylıklar nasip eylesin inşallah. Müsaade buyursanız ben programımıza başlamak istiyorum sorularımızla. Hocam başlığımızı açmak adına soruma başlayayım. Son dönemde çok fazla duyduğumuz bir kavram aile kültürü. Peki bu aile kültürü dediğimiz şey tam olarak nedir? Yani aile kültürü denilince ne anlamalıyız? Akla ne gelir?
1: Şimdi aile kültürü dediğimizde aile üyelerinin bir arada olduğu, öncelikle paylaştıkları değerler, inançlar, davranış kalıpları, gelenekler, yani ritüeller. Şimdi her ailenin kendine ait, kendine özgü bir kuralları, davranışları, yaşam biçimleri vardır. Haliyle disiplin de tabii bunların içinde, ailede disiplin de çok önemli. Disiplinli olmak, işte konulara karar vermek, karar almak, sorumluluk vermek, sorumluluk almak. Bunların hepsini kapsayan, kişilerin, bireylerin nasıl düşündüğünü, nasıl hareket ettiğini, davranış şekillerini kapsayan bir kurum. Ailenin kendine özgü bir işte kültürü vardır her zaman için. Ve bu kültür hem bireysel, hem kişisel, hem gelişimsel olarak devam eder ve kuşaklar arası da bu ilişki sürer gider. Haliyle ailede, aile kültüründe bazı kavramlar vardır. Büyüklerden, atalardan aktarılan gelenek ve görenekler. Bunlar da aile kültürünü kapsadığını düşünüyorum. İşte dini ve ahlaki davranışlar, ekonomik koşullar, herkes

0: Mesela şey çok hoş geliyor bana. Babadan oğula geçen işte iş, mesleki durumlar soruyoruz. Bir kundura ustası, ben usta diyorum onlara. Gidip konuştuğumuzda bir ayakkabıyı götürdüğümde amcaya diyorum işte ne zamandır bu işi yapıyorsun ya, dedem yapıyordu diyor.
1: Atadan kalma.
0: Dedesi yapıyor, dedesinden babası yapmış, babasından toruna geçmiş. Ondan sonra artık başka bir çocuğa toruna geçer mi? Orası biraz muamma. Şu anki kültür birazcık farklılaşabiliyor. Haliyle ailenin içinde bireysel ve beraber hareket ettikleri davranışlar, durumlar diyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Hocam çok güzel bir konuya değindiniz. Atadan kalma. Birçok konu babadan oğula, anneden kıza geçiyor. Yani çok da hassas bir noktaya değindiniz aslında, meslekler. Yani şu anda çok fazla görüyoruz, gerek sosyal medyada gerek sosyal hayatımızda. Dışarı çıktığımızda 1980'den beri, 1970'ten bu tarafa ibarelerini içeri girip sorduğumuzda birazcık biliyorsunuz Türk toplumu sohbete meraklı bir
0: Çok seviyoruz.
1: toplumdur.
0: Çok seviyoruz
1: İçeri
0: sohbet etmeyi.
1: girdiğimizde memleket neresi cümlesiyle başlıyor, devamı da geliyor o şekilde. Babadan kalma kelimesi aslında sadece bir meslek aktarımı değil, aynı zamanda bir değer aktarımı.
0: Kesinlikle.
1: Yani babanın değerini sahiplenme, geçmişine sahiplenme olarak düşünüyorum.
0: Doğru. Çok doğru. Yani babam şöyle yapardı diyor. İşte dedemden böyle gördüm diyor. Anneannem böyle yapardı diyor. Mesela kendimle alakalı bir ritüel anlatayım. Benim rahmetli babaannem kurbana kına yakardı. Ve Arefe günü ben çok küçükken duş, işte banyo vesaireden sonra elimize kına yakar. Kınanın artanını gider kurbana yakardı. Boncuklar süslerdi. Neden diye sorduğumda, tabii önceden bilmeyerek bu ritüel devam ediyordu. Tabii yaş ilerledik ve kendimizi bildikten sonra neden diyorsunuz, sorguluyorsunuz nedenini.
1: Evet.
0: İşte dedi, biz kurban, Allah'a kurban ediyoruz. Kurban süslenir, püslenir. Bak senin de elinde ne kadar güzel kına yaktık diyerek açıklama yaptıktan sonra şimdi bu otomatik olarak bana aktarıldı ve ben bir kurbanımız olduğunda hemen ona böyle kına yakmak istiyorum. Kendime kına yakıyorum. Boncuklar takıyorum, süslüyorum, püslüyorum. Kurban olduktan sonra tabii ki o kına kalmıyor. Tabii ki o boncuk süs kalmıyor ama ayrı bir ritüel, ayrı bir
1: Orada bir
0: güzellik.
1: değer.
0: Evet, ayrı bir değer ve güzellik katıyor. İşte bu da bir aile kültürü.
1: Evet.
0: Yani değerlerimiz, ritüellerimiz, yaptığımız, çocuklarımıza verdiklerimiz, eşimizle sonraki muhtemelen konuşacağız diye düşünüyorum programın devamında. Eşimizle olan iletişimimiz, karı kocanın arasındaki iletişim ve çocuğa verilen durum, işte bu da bir aile kültürü. Bunların hepsini yaşıyoruz.
1: Tam da istediğim noktaya geldiniz hocam. Şimdi
0: Kolaylık o zaman sağlıyorum.
1: teşekkür ederiz. Hocam aile kurumunun temel yapı taşını en başta da bahsettiğimiz gibi karı koca oluşturuyor. Peki son dönemde çiftler arasında yaşanan iletişim kopuklukları aile içi huzuru nasıl etkiliyor? Birbirini dinlemeyen anne baba çocuklarına ne kadar sağlıklı bir hayat ortam sunabilir?
0: Şimdi çok kötü etkiliyor diyebilirim. Çünkü bir kere iletişim eksikliği olması kırgınlıkların da ortaya çıkmasını sağlıyor. Ben sizinle iletişim kuramazsam ya da siz benimle iletişim kuramazsanız, ben derdimi, meramımı size anlatamazsam ne olduğumu, hangi halde olduğumu bilemezsiniz. Kimse kimsenin beynini açıp da ya da kalbini açıp da ne düşünüyor ya da ne var, ne hissediyor diye bakamıyor. Böyle bir durum söz konusu değil.
1: Evet, bilinmeyeni Allah biliyor sadece.
0: Bir kere kırgınlıklara neden oluyor eşler arasında. Hem beyler arasında hem de hanımlar arasında. Yanlış anlaşılmalara neden oluşuyor, neden veriyor. Yanlış düşünceler, belirsizlikler ortaya çıkıyor. İşte en önemlisi de mesafe. Bir noktadan sonra mesafeler devreye girip bir işte herkes kendi dünyasına geçmiş oluyor. Şimdi bakıldığında baba bir tarafta, anne bir tarafta, ortada çocuk veya çocuklar var. Kimse kimseyle iletişim kurmuyor. Çocuk sağa bakıyor, sola bakıyor. Kimse kimseyle iletişim kurmadığı için demek ki diyor evlilik böyle bir şey. Demek ki ben de iletişim kurmayayım

0: Bunu düşünmeye başlıyor küçüklükte.
1: Bilinçaltına iletişimsizlik
0: işleniyor. Sonra eşler yavaş yavaş yalnızlık hissine giriyor. Kendi yapmaları gereken şeyleri ihtiyaç duymadan kendi kendilerine yapmaya çalışıyorlar. İşte burada da yine sorumluluklar dağılmış oluyor. Sonra bir noktadan sonrasında da işte şikayetler başlıyor. İşte o şu görevi yapmıyor, bu şu görevi yapmıyor. Sen iletişim kurmadın. Sen ne istediğini anlatmadın. Ya da karşı taraf ne istediğini söylemedi. Ya da diyelim ki karşı taraf konuşmuyor. Bizim bir şu gurur diye bir halka var ya, hiç onaylanmaması gereken ve onaylamadığım bir şey.
1: Evet.
0: Neden konuşmuyorsun? Bir derdin mi var? Da ben bir hata mı yaptım? Çok zor değil çünkü evliyiz. Eş aynı bir paylaşıyoruz. Bir yuva kurmuşuz. Gurur vesaire, bunlara hiç girmeden nedir senin derdin? Bilmeden sana bir şey mi yaptım? Ben mi üzdüm seni? Ya da bir şey var da bana mı anlatamıyorsun deyip ona birazcık, onu birazcık cesaretlendirmek ve anlatmasına kapı açmak lazım. Şimdi iletişimsizlik var evde. Gelelim çocuklara. İşte olumsuz etkileniyorlar bir kere. En başta anne ve babalarının ilişkilerini gözlemliyorlar. İleride kendi ilişkilerini düşünüyorlar. İşte bilinçaltına yerleşiyor. İletişim becerilerini öğreniyorlar. Diyorlar ki iletişim böyle oluyormuş. Arkadaşıyla belki, eğer bir kargaşa varsa evin içinde, okuldaki arkadaşıyla iletişim kurmanın kavga ederek olduğunu anlıyor.
1: Evet.
0: Bu şekilde yönleniyor. Bir de güvensizlik giriyor işin içine. Kaygı ve davranış bozuklukları artık devreye giriyor çocuklarda. En önemlisi akademik kariyerlerini etkiliyor. Ve en başta sonrasında da akademik kariyer vesaire dedikten sonra geliyoruz aile kurmaya. Büyüyor çocuk, diyor ki ben annem de böyle gördüm, ben babam da böyle gördüm. Evlilikte böyle bir şey, evleniyor güzel. Ondan sonra diyor ki biz artık iletişim kurmayalım.
1: Hocam aslında burada benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de aile büyükleri, anne baba, karı koca bireyleri iletişimi sadece böyle bir, hani sanki evde görev paylaşımı yapmak gibi görüyorlar.
0: Değil, kesinlikle değil.
1: Kesinlikle değil ama bu şekilde görüyorlar. Yani ben konuşayım sadece, işte eşime şu sorunu aktarayım, o çözsün. Hanımefendi bunu söylüyor, beyefendi de oradan diyor ki o zaman diyor, ben de diyor ona diyor şöyle şöyle söyleyeyim, o da şunu çözsün. Yani sadece sorun, yani fiili bir sorunu çözmek değil iletişim. İletişim birbirinizin yüreğine dokunmak.
0: Evet.
1: İletişim bir manevi ortam oluşturmak.
0: Gözlerine bakabilmek. Gözlerine baktıktan sonra aklına geleni, içinden geleni, o anki duygularını ifade edebilmek. Bunu çocuklarımıza da böyle. Bu arada yakın arkadaş ve çevremize karşı da böyle. Yani iletişim dediğimizde evet aile önemli ama etrafımızla iletişim kuramadıktan sonra aileyle de, evdeki bireylerle de iletişim kuramıyoruz.
1: Bu durumda maalesef biraz önce de bahsettiğiniz gibi çocukların hem psikososyal gelişimine hem psikolojik gelişimine,
0: motor gelişimine, hepsini etkiliyor.
1: Bir şekilde etki ediyor. Akran zorbalığını son dönemde çok duyuyoruz. Arkadaşlar arasında, yaşıtlar arasında birbirlerini ezme, yani tabiri caizse tabii ki. Böyle girişimler, ya bu soruyu sormaktaki asıl amacımız aslında şuydu. Son dönemde akran zorbalığının tespitiydi. Yani akran zorbalığının kavramının tespiti, kökeni aileden geliyor. Evdeki iletişim problemleri, iletişim kopuklukları. Yani anne babayla bir iletişim kuramıyor sağlıklı bir şekilde. Bundan dolayı çocuk da biraz önce bahsettiğiniz gibi evde olmayan bir iletişim var. Kopuk bir iletişim var. Sözlü şiddetler var. Fiili şiddetin de ötesinde. Yani şu anda sözlü şiddet fiili şiddetin üzerine geçmiş durumda.
0: Çok fazla. Çünkü şöyle, sözlü fiili şiddette bir cezai durum, ceza alma durumu var. İşte şikayet edebilirsiniz, ceza alır, işte karakola gider, ifade verir vesaire. Şimdi sözlü şiddette bir de içsel olarak bir bastırılmış, bir ezilmişlik varsa çocuklukta, bunu dışa vuruyor. İşte sözlü olarak öfkesini öyle bastırdığını, öyle aktardığını düşünüyor. İşte zaten bedensel şiddet uygulayamıyor. Yasak. Hı hı. Yaparsa ne olur? İşte şikayet edilir. Biraz

0: önce söylediğim
1: Evet.
0: şeyler olabilir. Ama sözlü şiddet, evde de birbirine karşı kişiler sözlü şiddet söyleyebiliyorsa, hakaret ediyorsa ya da hakareti de geçtim diyelim ki o da yok ama saygı yoksa, saygısızca konuşuyorsa, hakaret olmadan da saygısızca da konuşulabilir. Bunu da
1: Evet.
0: çocuklar gözlemleyebilir. Bu da varsa, ha diyor, ben bunu yapabilirim. Bir de akran zorbalığında son yıllarda çocuklarımızı çok fazla işte o bir birey kendi istediğini yapabilir. O bir işte kendi isteğiyle şuraya gidebilir. Evet, bunlar önemli ama özgürce davranabilirin altında bir noktadan sonra artık saygısızca davranabilir'i veriyoruz çocuklarımıza. Hayır, küçük bir çocuk, 3 yaşındaki çocuk istediğini giyemez. Bir noktadan sonra bunu giymemen lazım.
1: Evet.
0: Doğrusu bu. Karar senin yine ama doğrusu bu. Bunu giymen lazım. Böyle bu giyilmeli gibi. Ya da bu yapılmalı gibi. Ya da kola içilmemeli. Çocuk kola içmemeli. Çocuğun yanında biz de kola içmemeliyiz. Yani benim önümde bardak var, ben kola içiyorum. Çocuğa diyorum ki sen kola içme. Ama sen içiyorsun ya da ben içiyorum. Çocuk buradan ne anlayacak? Ya da nasıl doğruyu bulabilecek? İşte akran zorbalığında da bir noktadan sonra çocuklarımızın başka çocuklara zarar verebileceğini, onların kusurlarını görüp oradan hani bir yaramız var, benim bir yaram var. Geliyoruz, geliyorsunuz siz, o yaraya daha çok basıyorsunuz. O yaramı görmüşsünüz çünkü.
1: Evet.
0: O yaraya basıyorsunuz, canım yanıyor. İşte çocuklarımızın kusurlarını, başka bir arkadaşlarının kusurlarını kapatmayı ya da buradan iletişim kurulmaması gerektiğini ya da buradan onun bir problemi olduğunda buradan yürüdüğümüzde onun canı yanabileceğini, üzülebileceğini, empati kurmayı öğretmemiz lazım çocuklarımıza.
1: Evet.
0: Empati çok önemli. Benim de böyle bir sıkıntım olabilirdi. Senin de böyle bir sıkıntın olurdu. Sana böyle yapıldığında sen ne hissederdin?
1: Hocam hazır iletişim konusuna giriş yapmışken sadece anne baba yani karı koca arasındaki iletişim değil anne babalar ve çocuklar arasındaki iletişime değinmek istiyorum. Çok hassas bir nokta. Baktığımızda çok fazla böyle biraz önce de bahsettiğiniz gibi otorite kaybı çok fazla öne açılmış bir çocuk, özgür bir çocuk portresi görüyoruz. Ama benim burada sormak istediğim soru şu. Burada bir iletişim kopukluğu var. Tıpkı eşler arasında olduğu gibi. Yani baba, oğul, anne kız, baba kız, anne,
0: Anne,
1: oğul.
0: evet, anne olan baba
1: Şimdi
0: kız.
1: bu iletişim dengesini kurmak çok önemli. Bir de buraya bir antiparantez açmak istiyorum. Malumunuz ergenlik çağı diye artık gençlerin, çocukların önü epey bir açıldı. Biraz önce de sizin bahsettiğiniz gibi. Ben bunu kabul etmiyorum. Açık konuşmak gerekirse. Çünkü İslam dininde yani dinimize döndüğümüzde ergenlik dönemi yani akıl bali dönemi diye tabir ediliyor. Bu dönemde çocuğun hani asi bir şekilde yetişmesi değil de daha çok olgunluk göstermesi ve buna binaen ona ufak ufak sorumlulukların işlenmesi gerektiğini görüyoruz. Yanlış mı düşünüyorum?
0: Aslında şöyle doğru düşünüyorsunuz, doğru düşünüyorsunuz, doğru düşünüyorsun derken lütfen yanlış
1: Sorun
0: anlama,
1: yok hocam.
0: doğru düşünüyorsunuz. Ama şöyle, şimdi dönem farklı bir dönem.
1: Evet.
0: Çocukların yedikleri, içtikleri çok farklı. Ellerimizde telefon, tablet, bilgisayar birden fazla.
1: Evet.
0: Bunlar işte uyarılar etkiliyor. Beyinsel, bedensel,
1: Çok fazla
0: vücutsal,
1: uyaran var etrafta.
0: duygusal, bütün uyarı etkenleri ortalıkta. Haliyle o dönemle bu dönem maalesef bir değil. Yaş itibariyle bizler diyoruz ki bizim ergenlik zamanımız gibi öyle bir şey de yaşamadık. Biz şöyleydik, biz böyleydik diyoruz ama işte bizim yaşadığımız zamanla şu anki zaman maalesef kötü bir zaman ve çocuklarımız çok kötü bir zamana denk geldi. Özellikle iletişim konusunda. Biz iletişimi çocuklara telefonu veriyoruz bir yerden bir yere gittiğinde haber alabilmek için. Bizim zamanımızda denilirdi ki saat 2'de evde ol.
1: Evet.
0: Biz saat yoksa bile sağa sola sorar, saat 2'de evde olurduk. Çünkü anne öyle söyledi ya da baba öyle söyledi.

0: Öyle değil. Telefon var çocukların elinde. Telefonla ulaşmaya çalışıyoruz. Mecbur alıyoruz. Dershanesi var. İşte o su var, bu su var. Evet, akıl bali dönemiydi. Hala öyle. Ama bu birazcık işte çocukların aldıkları, bu küçüklükten aldıkları özgüvenle birlikte bunu birazcık ergenliğe çevirdik. Aşırı hareketledik. İstediğini istediği şekilde söyleyebilme, düşünmeden söyleyebilme. En önemlisi bu.
1: Evet.
0: Bir çocuk bir şey söyleyebildiği zaman ya da benim çocuğum bir şey söylediği zaman diyorum ki bunu düşündüğünde mi konuştun? Düşünmeden konuştun ve şu an yanlış. Bir söylediğini bir düşün. Ondan sonra tekrar bir daha konuşalım. İşte düşünmeden konuşabiliyor. Uyaranlar çok fazla. İletişim kopukluğu da en başta zaten anne babada iletişim kopukluğu var diyelim ki.
1: Evet.
0: Haliyle çocuk iletişim kurmuyor anne ve babayla. Odaya kapatıyor kendini. Gidiyorsa okuluna ve dershaneye. Onları hallediyor. Onları da bir görev olarak ediniyor. İşte olması gereken dershaneye gidecek, okuluna gidecek, sınavına hazırlanacak. Gelecek, yemek yiyecekse yiyecek, yemeyecekse bir beraber iletişim kurmak, nasıl geçti, nasıl yaptı, anne ne oldu, anne baba ne oldu demek yok. Bu onlar için bir yük olacak oluyor düşüncesiyle. İşini hallediyor, geçiyor odasına, alıyor telefonunu. Varsa bir de kulaklık, dışarıdaki, içerideki ve evdeki sesleri de duymuyor. Tamamen kendini kapatıyor ve biz de diyoruz ki çocuğum işte ergenlik evresinde. Kendi hayatını, kendi dünyasını yaşıyor. Şu an dokunmayalım, şu an bir şey söylemeyelim diyoruz.
1: Bağımsızlığını ilan etmesine ön açıyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Hocam, o zaman burada sorun anne babalarla çocukların ortak bir dil kullanamamasından mı kaynaklanıyor?
0: Evet.
1: Yani biraz önce dediniz ki hani o dönemle bu dönem çok farklı. Evet, teknolojik gelişmeler, sosyal hayatımızdaki gelişmeler,
0: yedikleri bir sürü her şey, ürünler,
1: her şey,
0: gıdalar.
1: Katkı maddesiz hiçbir şey yemiyoruz zaten. Bugünümüze şükür diyelim. Yani aslında sormak istediğim soru tam da buydu. Anne babalarla çocukların iletişimi arasındaki kullanılan bir dil, yani ortak bir dil nasıl oluşturulabilir? Belli ki burada ortak bir dil kullanılamamasından kaynaklı bu tip ve benzer sorunlar meydana geliyor. Peki biz ortak dili nasıl yakalayacağız? Nasıl kuracağız? Anne babalar bu döneme nasıl ayak uyduracak? Evlatlarımız, kardeşlerimiz de anne babalara nasıl ayak uyduracak?
0: Şimdi tam da burada Hazreti Ali'nin şu sözünü hatırlıyorum. Her seferinde de bunu işte gelen danışanlarıma da, anne babalara da iletiyorum. İşte onlar da böyle, ya biz durduramıyoruz, biz bir şey yapamıyoruz, bizim zamanımızda böyle değildi denildiğinde kendim için de böyle bir dikte ediyorum bu sözü. Bunu da hep söylüyorum. Hani diyor ya, çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacakları zamana göre yetiştirin. Evet, onların yaşayacağı, yani şu an yaşadıkları zamana göre yetiştireceğiz. Ama tutacağız, kontrol edeceğiz. Neler yapıyor, nerelere gidiyor, hangi oyunları telefonunda, bilgisayarında, hangi oyunları giriyor, oynuyor. Bu şu demek değil, ya sen bana baskı kuruyorsun, sen beni takip ediyorsun. Elbette ben seni takip edeceğim. Sen benim çocuğumsun. Elbette ben senin kimlerle iletişim kurduğunu, kimlerle arkadaşlık ettiğini bileceğim. Sen çünkü benim için önemlisin, kıymetlisin. Şu an bu sana doğru gelmeyebilir, yanlış gibi de gelebilir. Ama en doğrusu bu diye biliyoruz. Şimdi doğru iletişimi nasıl kurabiliriz? Her ailenin, dediğimiz gibi, bir kültür vardır ya, hani programın başında söylemiştik. Bir kültürümüz mutlaka vardır iletişimle alakalı. Değilse de oluşturmalıyız. Yemek belki yemek bir iletişim olabilir. Yemek yeme. Arkadaşlarıyla vakit geçirmeye müsaade etme ama arada bir ben buradan geçiyordum deyip işte arkadaşlarıyla arkadaşlık kurma. Şu an gençler bundan da çok keyif alıyorlar. Yani babası arkadaşlarıyla ya da annesi kız arkadaşlarıyla iletişim kurduğunda bir yargılama, bir sorgulama gibi değil. Ben buradan geçiyordum ama sizi de gördüm. Merhaba kızlar, nasılsınız? Ya merhaba çocuklar, ne yapıyorsunuz falan diyerekten bu onlara birazcık daha babam beni anlayabiliyor, annem beni anlayabiliyor ya giriyor yavaş yavaş. Bu olabilir. Herkes kendini rahatlıkla ifade edebilmek için bir kutu belirlenebilir, bir kavanoz belirlenebilir. Oraya istekler yazılabilir. Ona göre bir konuşma düzenlenebilir.

0: hani kurulur ve en önemlisi telefonlar hani nasıl olabilir bilemiyorum ama bir saat, yarım saat ya bunu bir kapatalım da hadi birbirimizle bir konuşalım. Çocuklar şöyle de olabilir. Ha, konuştuk bir şey kapattık şimdi. Ne olacak şimdi? Ne konuşacağız şimdi? Hiç önemli değil. Bir şey olmasa bile bir noktadan sonra onlar anlatacak bir şey mutlaka buluyorlar. Diyelim ki telefonu kapattık yarım saat. Herkes masanın üzerine bıraktı. Konuşacak hiçbir şey yok. Bir gün, iki gün, üç gün sonrasında mutlaka buluyor çocuk bir şey. Aa biliyor musun diyor böyle böyle bir şey oldu diyor. Ya da arkadaşıyla olan güzel bir anısını anlatıyor. Ya da anlatmadığı, ifade edemediği içinde bir şey varsa onu zaten anlatamadığı için içinde patlamış o. Onu rahatsız ediyor. Bir noktadan sonra sana güveniyor. Anne baba olarak onu paylaşıyor ki en önemli şey çocuklarımızın bize güvenmesini sağlamamız lazım. Yani başına bir sıkıntı geldiğinde ya da bir olay yaşadığında anne babama anlatırsam deyip şöyle şöyle olur ya da
1: Ne
0: şu
1: yapar
0: sıkıntı
1: acaba?
0: ne yapar tabii gibi değil de bu korkuyu atması lazım çocuk. Ben her zaman sevgi bir kere çocuğumuza vereceğimiz sevgi sonsuz olmalı. Her ne olursa olsun ben senin yanındayım ama bir hata bir yanlış varsa yanlış da yapabilirsin ama bunu bana anlat ve bize anlat ki çözümleyebilelim. Senin bunu çözmeye hem gücün yetmeyebilir hem doğru düşünemeyebilirsin gibi gibi bunu tabii çoğaltabiliriz. Bu konuda onların güvenini sarsmadan o güveni almamız lazım. Bir noktadan sonra artık iletişimsizliği böyle iletişimli hale hatta hiç susmadan çok konuşan çocuklar haline getirebiliyoruz.
1: Peki çok güzel bir noktaya değindiniz. Birlikte paslaşmak dedik. Çocuklarımız da biraz futbol terimi gibi oldu ama baktığımızda evet paslaşmak. Biz ona pas atacağız ki o da bize pas atsın. Yani son dönemde evet telefonlar maalesef çok yoğun bir şekilde hayatımıza girdi. Bu temiz bilgiyi de yanında getiriyor, kirli bilgiyi de yanında getiriyor, bilgi kirliliğini. Baktığımızda çocuklarımız ailelerine yaklaşırken biraz önce de bahsettiğiniz gibi babam öğrenirse ne yapar acaba korkusuyla yaklaşıyor. Bunu biraz da sosyal medyada tetikliyorlar.
0: Çok, çok fazla.
1: Yani sosyal hayatımızda çıktığımızda arkadaşlarımıza evet babalarımızın arkadaşlarımıza tanışması, annelerimizin arkadaşlarımıza tanışması çok önemli aslında. Yani iyi bir şeyin de ötesinde.
0: Mükemmel. Yani orada sıkıntılı bir çocuk varsa çocuk zaten bunu göremiyor. Bir problemli bir arkadaşı varsa. Anne baba olarak bizler onların göremediği, onlar dar bir pencereden bakıyor. Biz 10-15 tane pencereden bakıyoruz. Bir noktadan sonra yavaş yavaş o kişiyle arkadaş olmaya çalışırken yavaş yavaş ondan uzaklaştırabiliriz. Ya da hatasını bu arkadaşının şöyle şöyle hataları var mı sence? Bir bak, bir gözlemle, bir işte takip et gibi. Ben böyle bir şey sezdim ama yanlış bakmış da yanlış görmüş de olabilirim. Yani direkt arkadaşının yanlış bir kişi olduğunu aktarmak yerine çünkü şu an tam ergenlik evresindeki gençlerimizin en önemli kıldığı şey arkadaşları. En sevdiği bir arkadaşına bir kusuru bulup bir problem attığımızda o sizden kötüsü yoktur. Sen yanlış görüyorsun öyle biri değil diyerek hemen açıklamalara başlarlar. Bu yüzden ona o açıklama yapmadan, o arkadaşını kötülemeden şey yapıyoruz. Böyle sence bir bak bir daha bir gözlemle istersen böyle bir şey olabilir mi? Ben yanlış fark etmiş de olabilirim gibi gibi. Hafiften böyle onu sıvazlayarak, toparlayarak ufkunu açmamız lazım. Bununla kesinlikle görüşemezsin. Bu çok kötü bir çocuk. Onunla görüşmene müsaade etmiyorum demek yerine böyle yavaştan yavaştan, böyle ağırdan ağırdan nabza göre şerbet
1: Şerbet.
0: vererek yaklaşmak gerekiyor.
1: Tam da buraya bir soru hazırlamıştım ben ekstra tam da bu konuyla ilgili. Tam üzerine bastınız. Şimdi görüyoruz çocukların da bu korkularının sebebi biraz bıkmışlar. Nasihatten, azarlanmaktan. Yani baba bir şey anlatıyor, kendi uygulamıyor. Yani en basit telefonunu bırak oğlum diyor. Bu kötü diyor. 5 dakika sonra alıyor eline. Ben diyor haberleri okuyorum. Sen ailenin yanındaysan haberleri sonra oku. O haberler
0: kaçmıyor. Evet.
1: O ikaz

0: fazla bulunuyorsan sen yapma. Yani yaklaşım tarzı. Bir de önceki programlarımızda Ayçın Kantoğlu hocamla yaptığımız programda şöyle bir şey söylemişti. Gençler nasihatten bıktı.
1: Bıktı.
0: Görsel iletişim kurmak istiyorlar. Görsel nasihat verin. Böyle bir cümle kullandı. Bunu
1: Şey vardır
0: detaylandırdım.
1: ya hani yıllar evvel bir görmüştüm bir sosyal medya platformunda büyüğü galiba dedesi de olabilir babası da olabilir yürüyor arkasındaki çocuk da o ne yaparsa aynı hareketi yapıyor.
0: Evet.
1: İşte görsel nasihat bu.
0: Yani uygulamalı. Sen çocuğuna telefonu bırak. Bu değil. Sen önce kendin bırak. Yanına bir çağır. Daha sonrasında bir iletişim kur onunla. Bir yumuşak dille. Direkt şunu ne yaptın, niye böyle yaptın değil de. Oğlum şu nasıl yapılıyor? Yani babalarımız belli bir yaşın üstü, çok özür dileyerek söylüyorum dinleyicilerimizden de, dinleyicilerimizin affına sığınıyorum. Hep böyle bir bilir kişi bakış açısıyla yaklaşıyorlar. Ama biraz önce de bahsettiğimiz gibi çağ değişti.
1: Ama şöyle, onlar da nasıl gördüyse o babalarımız da babalarından nasıl gördüyse maalesef öyle davranıyorlar. Bilmiyorlar ki doğrusu ne.
0: Ama
1: Öyle
0: burada
1: görmüşler.
0: iletişim kopuyor işte.
1: Evet.
0: Tam olarak bu noktada kopuyor. Yani babası oğlunu yanına çağırıp ya şunu niye böyle yaptın? Bu böyle olmaz değil de sen bunu nasıl yaptın? Neden böyle yaptın? Acaba hani farklı bir şey mi gördün orada? En basitinden sosyal medyada bir paylaşım yaparken son dönemde babalar artık çocuklara soruyor şunu nasıl yapacağız diye. Yani bu soru sormaktan kaçmasınlar. Kaçmamaları lazım. Çünkü soru sormak bilgi paylaşımıdır. Yani onun bildiği bilgiyi nasıl ki ben burada size soruyorsam sizin bu konuda bir uzmanlığınız var. Bu konuda bir çalışmanız var. Biz sizden rica ettik, bu programa katıldınız.
1: Estağfurullah.
0: Soruyorum burada, diyorum ki hocam böyle böyle bir konu var, nasıl yapabiliriz?
1: Evet.
0: Siz de bana bilgi birikiminizi aktarıyorsunuz. Dinleyicilerimize bilgi birikiminizi aktarıyorsunuz. Yani burada anne babaların soru sormaktan kaçmak yerine daha çok soru sorarak aslında o çocuğu açmaları gerekiyor.
1: Biraz da çözüm odaklı gitmek değil de direkt çözüm. Bunu neden yaptın? Biraz önce de söylediniz. Bu niye böyle oldu? Nasıl yaptığına gidilmiyor, nasıl olduğuna gidilmiyor. Hemen kaşlar çatılıyor, işte niye oldu, ne oldu. Çocuk eve girer girmez anne ve babasının yüz ifadesinden eyvah bir kusur mu işledim ben acaba? Ya da bir olabilir, bir şey olmuştur. O gün okula asmıştır. Şimdi artık okul asmalar çok kolay değil.
0: Evet.
1: Hemen otomatik olarak veli platformunda hemen SMS olarak düşüyor mesajlara telefonlardan görüyoruz. Bunu idrak edemedi, belki bunu düşünemedi. O gün okula astı. Belki anne baba bunu görmedi bile, bilmiyor bile. O mesaj ona gitmedi. Çocuk hemen otomatik olarak diyor ki eyvah yüz ifadesinde şey hemen okul astığımı mı biliyorlar acaba? Hemen el ayak dolaşıyor, kekelemeye başlıyor. Nasıl bir yalan söyleyebilirim?
0: Daha çok hataya gidiyor.
1: Evet, o yalan hemen beyin yalan kurmaya başlıyor. Hangi yalanı söylesem, bunun içinden nasıl çıksam? Hani olabilir, asmıştır. Nereye gitti? İşte bir yerde arkadaşlarıyla oturuyor. Ya da okul asmak ne demek? Onu denedi, onu deneyimledi. O merak etti. Hepimiz yaptık. Ben de yaptım geçmiş yıllarda. Çok merak ettim. Gidecek yer bulamadım. Sıkıldım. Okula geri gitmiştim. Onu hatırlıyorum.
0: Çok da güzel bir şey değil o zaman.
1: Değilmiş. Gidecek yer bulamadım gerçekten nereye gittiğim ama belki çocuk merak etti, deneyimledi. Hani okula gitmemişsin. Bu bilgi bana geldi. Ne yaptın? Nereye gittin? Ya da neden yaptın? Beraber konuşalım, beraber tartışalım gibi gibi işte bunu şekillendirebiliriz. Daha ılımlı ve olumlu düşünerek cümleler kurarak. Bizlerin de düşünmesi lazım. Düşünerek
0: Evet.
1: konuşmamız lazım.
0: Hocam, konumuz aile kültürü. Aile kültürünün de temeli tabii ki iletişim. Şimdi ben şunu söylüyorum. Ailede iletişimin istasyonları olması lazım diye düşünüyorum. Bizim geleneksel sorularımızdan biri de sofra sorusu. Oraya getireceğim konuyu. Şimdi ben sofrayı ailede iletişimin istasyon noktası olarak betimliyorum.
1: Çok doğru.
0: Yani baktığımızda temel nokta, yani iletişimin beslendiği nokta aslında, iletişimin istasyonu değil de iletişimin de beslendiği nokta, sadece bizlerin değil. Şimdi sofra tahrip oluyor, sonra iletişimler de tahrip oluyor, ailemiz de tahrip oluyor. Aslına baktığımızda sofra sadece bir yemek ritüeli olmaktan çıkıyor. Dertleştiğimiz, sorunlarımızı paylaştığımız, birbirimize sevgi dilini güçlendirdiğimiz, evet, ortak dillerimizi kullandığımız, evet, bir nokta. Toparlayacak olursak biraz da aile kültürü ve sofra kültürü arasında nasıl bir bağ kurabiliriz?
1: Aile kültürü ve sofra kültürü arasında ikisi farklı kavramlar ama birbirine de bağlı kavramlar. Çünkü yemek yemek sofra kültürü, yani sofra adabı, sofrada bir araya gelmek de bir aile kültürünün işte bağlamı diyebiliriz.
0: Parçası oluyor.
1: Evet. Sofra belki sabahları bir araya gelemeyebiliriz. Herkesin belirli saatlerde işe gitmesi, okula gitmesi olabilir. Kahvaltı olamayabilir. Ama akşam yemekleri mutlaka ama mutlaka bir arada olmalı. Konuşulmalı. Yine söylediğim gibi yemek mutfak ya da yemek odasında televizyon olmamalı. Özellikle ben görüyorum, yemek odasında televizyon alan evler var. Yani mümkün olsa onu oradan hemen kaldıracağım. Şunu şuradan kaldırın diyesim geliyor haddimi aşarak. Telefonların masaya gelmemesi gerekiyor. Bunların hiçbir şekilde olmaması lazım. Bunlar olmadığı zaman zaten öyle ya da böyle ne yaptı, nasıl gitti? Bir yerden bir yere mutlaka bir iletişim kurulur diye düşünüyorum. Çocuk ona sorar, anne şöyle bir şey oldu. Diyelim ki çocuk sormuyor, biz soralım. Gün nasıl geçti, ne yaptın? Abi ödevin vardı senin, proje ödevine uğraşıyordun, dün bir şeyler yapıyordun. Ne oldu? İşte ne aldın? Not, öğretmen not verdi mi? Çok uğraşmıştın, çok emek vermiştin çocuğum ya gibi gibi. Orada da çocuğu birazcık övmek lazım. Onun yaptığı işi de yükseltmek lazım kendi iç dünyasında. Sofra adabı. Tabii bir noktadan sonra yemek yemek sadece bir araya getirmek değil de işte burada da yine ritüeller var. Bir büyük geldiğinde ayağa kalkmak, işte ona yer vermek, misafir kültürü, misafirimiz geldi, onu işte daha iyi baş köşeye oturtmak. Afiyet olsun demek, yemek hazırlayan kişi, eline sağlık, teşekkür ediyorum. Bunlar büyük küçük yapmamız gereken şeyler. Bir noktadan sonra o kadar keyif veriyor ki yediğimiz tabağı kim olursa olsun kaldırıp, misafirlikte belki bunu yapamayabiliriz, misafir olarak gitmişiz. Çünkü misafirliğimizi de bilmemiz lazım. Ama evimizde yediğimiz tabağı, çatalı, bıçağı, kaşığı kaldırıp mutfak tezgahına koymak, anne babaya ya da anneye yardım etmek yemek konusunda, sofrayı kurarken herkesten destek almak, anne aman kimse mutfağıma girmesin, aman hiçbir şey dağılmasın değil de beyefendiye ya salatayı sen yapar mısın, çocuklara sen tabağı koy, sen çatalı koy, hadi yavrum hep birlikte hızlı bir şekilde, çok acıktınız biliyorum, hemen yemek yiyelim. Yani bakıldığında aslında o kadar çok çözümlenebilir şeyler var ki. Yeter ki düşünelim, yeter ki yorulmayalım, yeter ki yapmak için çaba sarf edelim. Diyelim ki olamıyor, her şeyi biz yaptık. Bir noktadan sonra sohbeti, işte telefonları önce biz masaya almamamız lazım. Ya ben görüyorum sosyal medyada tık tık tık tık tık tık dolaşıyor, iki lokma atıyor. Gerçekten görüyorum, bir şeyler yap, ne yapıyorsun, ne oluyor diyorum. Bir şey izledi de yok. Bir şey okuduğu da yok. Sadece dolaşıyor. Çünkü artık bir noktadan sonra beyin ona endekslenmiş. Telefona bakmadan kendini rahatsız hissediyor. Ay diyor, telefona bakayım, yemek yerken bile telefona bakmalıyım gibi bir dürtüsel durum söz konusu oluyor.
0: Bir deney yapılmış bu konuda. Annenin bir tanesi çocuğunu sevmediği bir yemeği, çocuk yemek yerken tabağını değiştiriyor telefona bakarken. Sevmediği bir yemek, yani altını çiziyorum, nimet tabii ki sevilmez diye bir şey yok.
1: Ama olabilir yani, damak tadınız uymuyordur, yani, çok iştahla yemiyorsunuzdur.
0: Sevmediği bir yemeği tabağına koymuş, çocuk telefona bakarken videoya çekmiş bunu da annesi. Bir önceki yemeği yer gibi hapur hapur tabiri caizse yiyor çocuk, farkında değil ama.
1: Evet.
0: Ne yediğinin farkında değil, o kadar odaklanmış
1: ne
0: ki.
1: Ne üzücü, ne acı.
0: Daha sonrasında yemeği bitiriyor.

0: bebek yemek yemiyor. Mama yemek istemiyor. Biz televizyonun karşısına oturtuyoruz bebeği. Ya da tableti böyle duracak masanın mama sandalyesi var. Mama sandalyesinin yanında tabletin ayakta duracak, dik duracak bir şekilde ayarlıyoruz. Ve çocuğa biz böyle yemek yedirmeye başlıyoruz. Çocuk da buradan anlıyor, algılıyor. Ha diyor, yemek diyor, ben bir şey izlerken yeniliyor gibi düşünüyor. Haliyle sofra kültürü de aile kültürümüz gibi birbirine bağlı ve bu kenetlenilecek bir şey. Nasıl işte ritüellerimiz güzel aktarılan durumlar varsa, sofra kültüründe de beraberce yemek yiyerek, sohbet ederek, iletişim kurarak bir programın başından sonuna sorduğunuz bütün sorularda aslında hepsi birbirine bağlantılı.
1: Evet.
0: Hepsi bir evin içerisinde olması gereken şeyler ve iletişim söz konusu. Anne, baba, eşlerin birbirine karşı yaklaşımı, sevgi aktarımı. Yani şunu da unutmayalım, birbirimize eşimizle beraberken ya bir nasılsın canım deyip bir şöyle bir elini omzuna atmak kötü bir şey değil. Bunu çocuk görmeli. Görmeli ki annem, yani sevgi böyleymiş. Annem babam birbirini seviyor deyip arkadaşlarına ya da işte geleceğine sevgiyle yaklaşmalı.
1: O zaman aile kültürü dediğimiz konu, sofra kültürü, hepsi birbirine bağdaşmış durumda, birbirinin parçası durumda. Aile kültürünü iletişimin, sevginin, sadakatin, güvenin, huzurun buluştuğu başlık diyebilir miyiz?
0: Hepsini diyebiliriz. Bununla beraber de hızlıca bir şey daha söyleyeyim. Evlilikle alakalı, işte gençlerimizin evlenmeyle alakalı, evlilikten kaygılarıyla alakalı durumları da söz konusu oluyor. Haliyle nasıl aktarırsak o şekilde de çocuklar bizden ne görürse öyle bir evlilik tercihi yapacaklar. Ha, yapamayabilirler, iletişim kuramayabilirler, sevemeyebilirler. Her zaman her şey çok iyi olacak ya da anlaşabilecek diye bir şey yok. Farklı kültürdedirler, olamaz. Karakterleri birbirine uygun değildir, olamaz. Sevgi birbirine aktaramıyordur, olamaz. Boşanmakta evlilik çok güzel ama boşanmak da kötü bir kavram gibi, bir günahmış gibi de lanse etmemek lazım. Sizin dediğiniz bütün o saydıklarımızın hepsine böyle bir kale gibi inşa edebiliriz.
1: Hocam gerçekten çok önemli bir durum. Aile kültürünü şu anda biraz önce de bahsettiğiniz gibi gelecek nesillere aktarmak, gelecek nesillerin de kuracağı yuvalara, ailelere çok hem olumlu hem olumsuz yönde etki ediyor. Yani eğer sağlam bir şekilde aktaramazsak şayet çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Evet, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Su gibi de aktı. Bize böyle 1-2 saat daha verseler sabaha kadar konuşuruz.
1: Ondan yana hiç şüphemiz yok hocam. Çok teşekkür
0: Ben
1: ederiz.
0: teşekkür ediyorum.
1: Rabbim emeklerinizin karşılığını iki cihanda da almayı nasip eylesin
0: Amin,
1: diyelim.
0: amin.
1: Daha nice kalplere dokunmayı nasip eylesin diyelim
0: İnşallah. Çok
1: hocam.
0: teşekkür ediyorum.
1: Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Bizleri reddetmediniz.
0: Estağfurullah, beni burada ağırladınız, misafir ettiniz. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bize kulak verdiler, bizimle burada oldular. Ben teşekkür ediyorum. Bu tür programların devamını, nicelerini diliyorum.
1: Evet, burada çok büyük emeği olan kıymetli yönetmenime de ayrıyeten çokça teşekkür ediyorum. Hem sizlerin adına hem dinleyicilerimiz adına ayrıyeten teşekkür etmiş olalım. Evet, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Tekraren katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta tekrar farklı bir konuk ve farklı bir konu başlığıyla sizlerle olmak dileğiyle Allah'a emanet olun.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
3: Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı

0: sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin, yine senin bağışın.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Değerli dinleyicilerimiz, Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her vakit farz namazını müteakip teşrik tekbiri getirmeyi unutmayınız.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta...

0: çeşitleriyle, alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
7: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı Cuma hariç hafta içi her akşam 22'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

0: sen fanidir. Can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgil.

Gece ibadetleriyle olan konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Geceyi ihya etme suresi noktasında, süre ve zaman noktasında. Gece ibadetiyle geçiştirilecek süre dostlar. İlk defa emredilen Müzemmil suresinde şöyle anlatılıyor. Ey örtüsüne bürünen, geceliğin kalk, yalnız gecenin birazında uyu. Gecenin yarısında kalk, yahut bundan biraz eksilt veya bunu artır ve ağır ağır Kur'an oku. Evet, ayette böyle anlatılıyor. Belirli bir döneminde kalk ve Kur'an-ı Kerim oku. Geceliğin ibadet etmek bir zevktir dostlar. Allah-u Teala'nın sevdiği o gönül dostları insanlar, o samimi olan insanlar, gecenin ulvi derinliklerine hiçbir zaman gözlerinde uyku olmadan dalıyorlar. İnsanların uyudukları vakitlerde, herkesin kendinden bir haber olduğu dakikalarda, gönül dostları, o seçilmiş insanlar, o muhabbetullahı yakalamış insanlar, onlar gecenin ulvi derinliklerine zikrullah ile giriyorlar. Nefsine vuruyor kalkıyor insanoğlu. Elhamdülillah ya Rabbi. Ondan sonra da teheccüd namazı kılıyor. Arkasından bir iki rekat daha. Bir iki rekat daha. Sonra ellerini kaldırıyor. Sevgilisine, yaradanına, Allahu Teala'ya, Celle Celaluhu'ya ellerini kaldırıp dua ediyorlar. Ve ondan sonra da gözyaşlarıyla tamamlıyorlar. Alınlarını secdeye koyuyorlar. Allah için ağlıyorlar. Ve o samimiyeti yakaladıktan sonra dua ve terennümlerle sabahın ilk ışıklarına kadar bu böyle devam ediyor. Samimiler, inandıkları gibi yaşıyorlar. Niçin biz olmayalım? Şu fani dünyanın arkasında habire koşturmaktan başka ne gayretimiz var ki? Eğer gerçekten samimi isen gece kalkmalısın. Eğer geceliğin kalkmıyor isen sen aşık değilsin demektir. Şurada bir incelik var. Sen Müslüman değilsin haşa değil. İşi bilmiyorsun demek haşa değil. Aşık olanın işidir gece kalkmak. Allahu Teala'ya ulvi gecenin o derinlikleri içerisinde dalıp da bu dünyada ben de varım. Artık bu fani zaman içerisinde, bu zaman dilimi içerisinde ben de varım diyerek çıkanlar aşık olan insanlardır. Çünkü geceliğin erlerin vaktidir. Geceliğin samimi olan insanların vaktidir. O gecenin ulvi derinliklerine katılan insanlar, saatlerin unutulduğu zamanların arkasına saklanan insanlar, insanların uyudukları vakitte kalkıp da Allahu Teala'ya dua eden insanlar, işte sizler aşıksınız. Aşık olmayan aşktan anlamaz. Alemlerin efendisi, iki cihanın sultanı, geceleri hep uykusuz idi. Dostları, gönül dostları hep uykusuz idi. Onlar inandıkları gibi yaşıyorlardı. Ve bunun içinde o inandıkları gibi yaşadıkları içinde o samimiyeti yakalıyorlardı. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Ağlıyorlardı seherlerde. Niçin mi? Kul olmanın zevkini tattıkları için. Aşık oldukları için. Aşkı anlamak için aşık olmak lazım derler ya. Sahabe, ashab-ı kiram efendilerimiz aşkı Resulullah'ın bahçesinde tatmışlar. Onun ayak izlerinin içinde bulmuşlar mutluluğu. İnanmışlar ve inandıkları gibi de yaşadılar. Seviyorlardı. Resulullah'ın peşinden gitmeyi seviyorlardı. Çünkü Resulullah onları Allahu Teala'ya götürüyordu. Elbette ki gecenin ibadetini şevk ile yapabilmek için, o muhabbeti yakalayabilmek için dostlar, insanın geceyi ihya etme süresi noktasında

zamanı iyi ayarlaması gerekir. En azından teheccüd için kalktığında aşıklar için söylüyorum. Çünkü dedik ya, kalkan aşıktır. O aşıklar o güzel vakitlerde kalktıkları zaman ne yapması gerektiğini en iyi bilenlerdir. Önemli olan bu fiili ibadeti bedene zor gelen ama yapabilenler için, bedene önemli olan zor geleni bitirebilmek değil mi? Devamlılığı arz ettiği sürece dostlar samimiyetini ortaya koyar. İnsan bedeninde ruhuna veya ruhundan bedenine zulüm edebilir. İslam beden ve ruhun haklarını ayrı ayrı rivayeti gerekli kılarken işte bu tip zulmü önlemek istemiştir. Ruhbaniyeti yani dünyadan el etek çekmek, ruh namına bedene farklı bir şekilde zevkler vermiş ve bu zevkin içerisinde insanlar huzur-u ilahide kendi muhabbetini biraz daha yakalayarak samimiyeti ele geçirmişlerdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne hiç uyumadan bütün geceyi ihya ederek bedene ne de hiç kalkmayarak ruha eziyet etmiş. Her işinde olduğu gibi gece ibadetinde de orta yolu tercih ederek ümmetine örnek olmuştur dostlar. Hazreti Ayşe validemizin onun seher vakitlerinde mutlaka bir süre dinlendiğini, onu uykuda bulmak isteyenin uykuda, ibadet ederken görmek isteyenin ibadetle meşgul olurken görebildiğini onun en yakın şahidi sıfatıyla söylemiştir. Çünkü Hazreti Ayşe annemizin yanında fazla duruyordu alemlerin efendisi. Amellerin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır diyen Efendimiz, daha sonra Abdullah bin Amr'a da daha önce gece ibadetine kalkıp şimdi terk etmiş falan gibi olma tavsiyesinde bulunarak diğer ibadetler gibi gece ibadetinin de az bile olsa devamlı olması gerektiğini belirtmektedir. Ne kadar net. Daha önce gece ibadetine kalkıp şimdi terk etmiş falan gibi olma. Kur'an-ı Azimüşşan'da Allah-u Teala kalk kalk kalk diyor. Birçok ayeti sizlerle önceki programlarda irdeledik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de illaki geceliğin kalkın diyor. Allah-u Teala böyle buyuruyorsa, Habibi iki cihanın sultanı böyle buyuruyorsa, muhakkak ki gece bir şey var ki üzerinde bu kadar ciddi duruyorlar. İşte o zaman dedik ya, gece aşıkların işidir diye. O zaman biz niye kalkmayalım ki dostlar? En azından bu konuda 10 tane ayet var. Diyor ki bu 10 ayet bir süre bile olsa diyor yine geceliğin kalkan diyor gafillerden sayılmaz. Az da olsa. Az da olsa. Bazen illa oturup da saatlerce ibadet yapma gücü bulamayız tabii ki. İlk zamanını kalktın. Hadi diyelim ki 15-20 dakika. Belki o kadar yetebildi hemen. Çünkü koca olan bir süre sonra hemen gözü yatağa dikiliyor. Bir de bu ibadetleri yaparken yataktan uzaklaşın. Önünüzde yatak olmasın. Çünkü yatağı gördükçe bir süre sonra ya tamam yavaş yavaş yatayım. Yavaş yavaş böyle yatağa bakar. Gözün yatağa kaçmaya başlar. O yatak o zaman sana çok cezbedici gelir. Önceden öyle cezbedici değildir. Sen ibadet etmeye kalktın ya. Orada Allah-u Teala'yı zikredeceksin ya. Şeytan aleyhillâhine artık o yatağı senin gözünde tamamen yani kainatın en güzel numunesi olarak önüne çıkartır. Ama yem olmayacağız ya inşallah. Yatağın uzağına gidin. Uzaklaşın yataktan. Ondan sonra da inşallah yapabiliyorsanız ilk gün 15 dakika. 15 dakika güzel bir zaman aşımı. İlk başlangıç için. Bir süre böyle devam et. Nefis koca olanı kurultana kadar bu şekilde. Biraz sonra onu daha sonra 20 dakika, 25 dakika. Böyle böyle yavaş yavaş artırın. Bir saatte oturunca en az 3-4 saat uyanık kalmak çok zor. Hepimiz işe gidiyoruz, çalışıyoruz tabii ki. Nefis koca olan da işine geliyor tabii ki böyle demek. Uzun uzun canım yavaş yavaş yap. İlk zamanlar 15 dakika falan. O zaman geliyor ki o 15 dakika için seni ayağa kaldırmıyor bile. Şimdi demesi kolay ama sen gecenin saat 3'ten sonra bunu dedirt nefsine, işte ben o zaman sana nefsine diyeyim ki ne kadar güzel mübarek olsun diyeyim. Saat 3'e saati kurdurursun, 4'e kurdurursun, 4'e kurdurdun veya 3'e kurdurdun saati, ondan sonra da hemen daha böyle zil çalar çalmaz ya da yakında değil uzakta olması gerekiyor zaten biliyorsunuz. Uzağa koyarsın. Nefis koca olan ilk

Önce kalkmak istemez, biraz bekler. Ondan sonra bakar ki bu saat çok bağırmaya başladı. Etraftakiler uyanacaklar. Hadi belki kalkar. Ondan sonra da der ki bir lavaboya gideyim. Bir lavabo ihtiyacı varsa onu görür. Ondan sonra da tekrar göz saate takılır. Yatağın olduğu bir de odaya girdiysen tekrar ki yanlışlıkla. Ya yatayım da sabaha karşı veya bir saat sonra kalkayım ya. Şunu saate ayarlayayım da bir saat sonra kalkayım. Belki bir saat sonra daha başarılı olurum. Onu bir yatırdığı zaman senin işin bitti işte. O bir saat sonra çok zor kalkarsın. O belki o anda sabah namazı da gider. Çünkü o saati ayarlıyorsun ya kendini. Ondan sonra belki sabah namazında gümletiyorsun orada. Allah muhafaza. Sabah namazını kaçırmaktansa gece kalkmaman daha eftal. Çünkü biri nafile ibadet, birisi farz. Buna da dikkat etmek lazım. Ve ondan sonra da diyelim ki saat 3'e hazırladın kendini. İşte diyelim ki bir 15 dakika kalktın. Koca olan tabii kalkar kalkmaz bunaltmaya başlar. O anda hemen ümüğünden tuttun, götürdün çeşmenin altına, soktun içine ve ondan sonra ona güzel bir abdest aldırdın. Ondan sonra o anda birazcık kendini toparlar, açılmaya başlar. Eğer diyelim ki gece ibadetinde birazcık böyle kendine de zaman ayırmak istiyorsan, ağzına şeker hastası değilsen birazcık tatlı bir şeyler al. Kan şekeri düşünce, çünkü uyku çok gelir. Uyanınca hemen birazcık bir şeyler yediğin zaman kan şekeri yükseliyor ve hemen ondan sonra kendini toparlıyorsun. Ve ondan sonra da birazcık ibadet yapmaya çalışıyorsun. İki rekat namaz kıldın. Ama bulunduğunuz odada ışığı şöyle söyleyeyim, çok karanlık olmasın. Çünkü koca olan Musa uyutuyor gene orada. Rahat bir şekilde gene uyutuyor. Birazcık ışığı açtık. Işık, çünkü ortalık aydınlık olursa daha rahat bir şekilde kendinizi verirsiniz. Bir iki rekat namaz kıldın. Arkasından bir iki rekat daha kıl. Kılabiliyorsan bir iki rekat daha kıl. Ha, kazan varsa kazan kıl. Ama kazanın arkasından muhakkak gene bir teheccüd sünnet olaraktan yine onu yap. Yapabiliyor isen. Ve ondan sonra da bir zaman, bu zaman aşımında 3 defa 2 rekat kılsan zaten 10 dakika eder. Hadi 5 dakikada dua et secdede. Birazcık da işte zamanın var da kendini ayarlayabiliyorsan birazcık da Allah-u Teala'nın şöyle yavaş yavaş zikrine girmeye başla. Elhamdülillah 15 dakika mı yaptın, 20 dakika mı yaptın? Allah mübarek etsin inşallah. Ha, koca olan gene yatmak istiyorsa al götür ümünden at yatağın içerisine. Ondan sonra ört de yorganın başına, yat da ömür boyu uyuyorsun zaten de gene uyuyacaksan de. Ama bir bakarsın ki ilk zaman 15 dakika, arkasından bir zaman gelir yine 15 dakika. Birden çoğaltmayın dostlar. Çünkü belki yeni başlayacak ve hazırlayacak insanlara diyorum. Yine birden çoğaltmayın. Son arkasından bir 15 dakikada. Sonra bir 15 dakikada. Bir 15 dakikada. Arkasından tabii ki bu arkada devamlılık arz edebilmesi için. Ama ara vermemeye çalışın. Çünkü iki gün arayı fırsat biliyor ondan sonra nefis. Arkasından 20 dakikaya çıkar. 20 dakika içerisinde Kur'an okuyabilirsin istiyorsan. Namazını ama muhakkak kıl, teheccüd namazını. O seherdeki o gözyaşı dökmek bir çok büyük bir ikramdır. Allah-u Teala'nın ikramıdır. Yani diyeceksin ki sabahın kalk kalk kalkma sabahın kuyruğunda gecenin yarısında. Hemen insan ağlayamıyor şakır şakır. Canım sen de ağlamadan yap. Belki gün gelir ağlarsın. İlla hani ağlanacak diye öyle hemen başlarda bir kaydı yok. Hani o saatlerde ulvi bir derinlik var ya. Koca olan bazen dikiliyor. Ağlamam da ağlamam tövbeler olsun diye gözüne bir damla yaş bile gelmiyor. O zaman ağlama. Sen namaz kıl. Öyle başlarsın. Bir muhabbet, iki dakika. Sonra yine arkasından, yine arkasından. Ondan sonra hocama baktın, iyicene uykun mu geldi? Baktın ki ibadete kendini veremiyor musun? Gene kalktın, gene namazını kıldın, bir şeyler yaptın mı? Fazla zorlama, o zaman kendini veremezsin. Doğru götür, yatağın içine sok nefsini. Hadi uyu de. Sabah namazına kur, yine uyu. Çünkü zorlama kendini. Çünkü çok zorladığın zaman bu sefer geceleri daha korkulu bir vaziyete gelecek gece ibadet yapmak. Onun arkasından yine araştırdın 15 dakika, 20 dakika, yarım saat, daha bir saat. Hatta yapabilirsiniz, şöyle de yapabilirsiniz. Gece sabah namazına da daha yakın olabilmesi için örnek veriyorum, misal imsak kaçta giriyor? 5.30'da mı geliyor? Koca olanı o zaman saat 5'te kaldır. 5'te koca olanı kaldır, ondan sonra de ki yarım saatte ibadet yapacaksın da, namaz kılacaksın da, sonra da birazcık da imsak vakti girecek. Ondan sonra da bir 15 dakikada öyle oyalayacağım seni de, sonra namazını kıl yat da. Ha belki o ezanı beklemeyecek bazen, öyle de çok acayip çalımlar çekiyor. Bu koca olan insanı her köşede sıkıştırıyor. O zaman da diyor ki ya diyor şimdi sen geceyi kalktın, ne kadar güzel gece namazını kıldın, ibadetini yaptın. İmsak vakti girdi, bir 10 dakikada 15 dakikada öyle bekledi. Ya şimdi ezanı ta 6'da ezan okunacak, ondan sonra cuma. Hele de camiye gitmek onun için ölüm zaten. Aman o camiye gitmedi de ne yaparsan yap koca olanı. Onun için de onu da kenara koyduk. Hadi diyoruz tamam diyor, namazımızı kılalım da bırak bari camiye gidemeyelim yani. Sebebi olsun sadece. Ondan sonra cuma saat 6 değil de 5.30'un içerisinde bir 10 dakikada öyle oyalıyorsun. Ondan sonra da zaten epey de bir saatte de uyanıksın. Saat içinde 2'de bir bazen böyle nefis koca olan takılır. Ya ne kadardır uyanırım şöyle bir bakayım. Ya 5, 5.30, 6 iyi güzel olmuş. 6 yarım saat işi götürmüşüz. Sonra bir 10 dakika daha bekleyelim bakalım koca olan. 10 dakika içerisinde biraz daha sana bir şeyler yapmaya çalışır. Ondan çok dikilir ama karşına.
yatırabilmek için elinden gelen gayreti gösterir. 10 dakikada

ayarlayabildin mi? Tamamdır, hemen vakit geldi, hemen ezanı oku, hemen başla sabah namazının sünnetini kılmaya. Ya daha bakalım hoca minareye çıkmadı. Ya sabah ezanını okuyalım da ondan sonra tövbeler olsun yapmaz. İlla seni yatıracak, kafaya koymuş bir kere. Ondan sonra da birazcık daha zorladım, biraz kandırabildim. Diyor ki bari bir sünneti kılayım. Biraz daha kandırabilirsem öyle, hani bir sünneti kıldım arkasından saat çıktı ezan vaktine kadar. Çünkü vakit de girdi. İki rekat sana namazı sünneti kıldırır. Ondan sonra da bir şey yapacaksın. İkide bir takılıyor. Ya başlar içeriden yavaş yavaş fitneyi vermeye başlar. Hadi yat, işe gideceksin. Bak uykusuz perişan olacaksın. Bir sürü de işin var. Bugün önemli işlerin de var. Yatsana hadi. Ondan sonra diyorsun ki ya ben birazdan yatarım ya, git başından. Uzaklaştırıyorsun, tepeye dönüyor dolaşıyor, gene getiriyor. İlla hayat, illa hayat, illa hayat. Ondan sonra da koca olanı sürüklüyorsun, getiriyorsun yatağın içine. Tamam lan diyorsun, tamam gel diyorsun, getiriyorsun yatağın içine. Tamamen sokuyorsun. Ondan sonra da belki 15-20 dakika seni orada uyutmuyor. Sağa dönüyorsun, sola dönüyorsun. Eve gibi bari o zamana kadar bıraksaydın da şurada 2 rekat daha fazla namaz kılsaydık. Onun da ayrı bir derdi. Böyle böyle mücadeleler çok var. Önünüze muhakkak ki çıkılacaktır yani. Çünkü seni ayağa diktiği zaman seni tamamen namazın içerisinde bu sefer 40 şeye sokacak. Bırakıyorsun, seni rahat bile namaz bırakmıyor. Nefis mücadele ediyor çünkü. Neden? Böyle bir ibadette sana neler vereceğini ve neler kazanacağını bildiği için onun sana yar etmek istemiyor. Onun için altından giriyor, üstünden giriyor, altından giriyor, üstünden giriyor ve nefis senin işini bitirmeye çalışıyor. Ama ne kadar ne yaparsa yapsın, İlla ki en büyük başarılan bir başarı, onu tamamen lavabonun altına soktun, götürdün ümüğünden, aldın buz gibi abdestini, işi bitirdin işte orada. Ondan sonra da az olanını devamlılığı arz edebilmesi için orada ibadetini yaptırabildin, yaptırdın. 15 dakika yaptır. Aman yatacaksan gene yat de. Ondan sonra da götür yatsın. Bırak götür yatsın, ondan sonra da alışır. İlaki ama devamlılık arz etmesi önemli. Hiçbir şey yapamıyorsun. Artık uyku gözünden ölüyor. Yani diyorsun ki çok yorgunum ya. Şimdi hemen zaten öyle bir şekilde ki birinci gün sana bir mücadele atlattı. İkinci gün atlattı. Üçüncü gün mesela diyelim ki geceliğin mesela saati teheccüde kuracaksın. Ya şimdiden az kuralım, bir 15 dakika falan ayarlayalım da sonra gene hallederiz. Geniş bir zamanda yine kalkarız. Öyle öyle seni gene kandıracak. Gene beni de kandıracak. Seni de kandıracak. 15 dakika seni zar zor götürecek orada. 15 dakika olsun yine de kalkmak lazım işte. Devamlılık arz edebilmesi için. Bir sürede sonra da zaten elhamdülillah o süreklilik arz etmeye başladıktan sonra az ve devamlı olması makbul olduğu için çok hayırlı bir ibadettir. Çünkü ibadetin devamıyla İtikat, zikir, murakabe, niyet, ihlas ve hakka teveccüh de süreklilik arz eder dostlar. Onun içinde bu arz ettiği içinde elhamdülillah damlaya damlaya göl olur fetvasınca az amelle yapılan bir ameli kat kat geride bırakır. Çünkü geceliğin kalkmak kolay bir şey değil. Hakikaten öyle. Aşıkların işi gece kalkmak. Bu yolda ben de varım diyenlerin işidir. Hani sen gecenin ibadetine kalkmıyorsun, şöylesin böylesin diyemem sana. Mümkün değil diyemem. Ama diyoruz ya, gece erkeklerin işidir. Bu yolda, bu davada, yani kadın erkek ayrımı anlamında değil. Geceliğin bu yolda zehirle pişmiş aşı gözünü kırpmadan yiyenlerin işidir. Elhamdülillah. Allah-u Teala inşallah o muhabbete bizleri inşallah ulaştırsın. O samimiyete ulaştırsın inşallah. Çünkü diyor ki geceliğin diyor Allah rızası için bir insan kalkmak ister ama devamlılık içerisinde bu ibadeti yapıyordur. Devamlılık arz ediyordur yaptığın ibadet. Elhamdülillah ona diyor gecenin sadaka sevabı verilir diyor. Kalkamadığı vakitte bile. Tabii ki bunu ailece yapanlara da ne kadar güzel. Ailece kalkabilenlere de ne kadar güzel. Allah-u Teala mübarek kılsın inşallah. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakikaten çok ehemmiyet verilmiş gece kalkmaya. Bazı nedenlerden kalkamayacak olduğu zamanlar bile diyor ki, bakın buraya çok dikkat edin, burayı özellikle belirtmek istiyorum çünkü bu bir hadistir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece ibadetine kalkmayı ihmal etmeyen kimsenin bazı nedenlerle kalkamayacak olması durumunda niyetinin karşılığını aynen alacağını müjdelemiştir. Ve şöyle buyuruyor. Alemlerin efendisi diyor ki gece namazını düzenli kılan kimse uykuda kaldığı için namaza kalkamazsa kalkma niyetinden ötürü namazının sevabını aynen alacağı gibi uykusu da sadaka yerine geçecektir. Elhamdülillah. Ne demek ya? Bir başka hadis-i şerif de yine şuna paralel böyle buyuruyor. Diyor ki yatağına gece kalkıp ibadet

etmek niyetiyle uzanan kimseye uyku galip gelse ve sabaha kadar uyanamazsa Allah ona niyetlendiği şeyi yapmış gibi sevap yazar. Ayrıca diyor uykusu da sadaka yerine geçer. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Ne kadar güzel dostlar. Bundan güzel ikram ne olabilir ki işte? Uykunda bile sadaka hükmüne giriyor ve o niyeti de alıyorsun ama gece devamlılık arz eden insanlar için geçerli. Buna da ehemmiyet göstermek lazım. Efendimizin bu ifadelerinden gece ibadetinin ölümün küçük kardeşi olarak nitelendirilirken uykudan sonra olmasından ötürü bazen kaçırma tehlikesi bulunduğunu, bu durumu niyetle telafi etmenin mümkün olduğunu, ancak normal şartlarda gece ibadetine devam eden bir kimse olmak gerektiğini muhakkak anlamak lazımdır dostlar. Bazı insanlar vardır maşallah, o kadar böyle hazırlamışlardır ki kendilerini gecenin tak diye uyanırlar böyle. Ondan sonra kalkarlar, ne kadar güzel ibadetlerini yaparlar. Riya yok, gösteriş yok, şu görecek bu görecek diye aman düzgün yatayım, aman şöyle yatayım böyle yatayım, işte şöyle namaz kılayım, şöyle Kur'an okuyor desinler, şöyle ibadet yapıyor desinler değil. Elhamdülillah. Dedik ya, gece erkeklerin işi, yani aşıkların işi. Bu yolda ben aşığım diyenlerin işidir gece işi. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Dünyalık işler için çok rahat kalkabiliyoruz. Mesela diyelim ki, örnek veriyorum. Sabahın köründe ekmeğe gideceksin. Halk ekmeği ucuz. Tabii ki insanların karnını doyurduğu şeyler. Bir ara zaten bununla ilgili bazı bildirimlerde bulunmuştum. Adamlara dikkat ediyorum mesela. Sabahın 5'inde mesela pat diye uyanıyorlar. İşte ekmek alacak, karınlarını doyuracaklar. Onun için çok rahat kalkabiliyor. Sabahın köründe gidiyor mesela, bakıyorsunuz bazen böyle ekmek kuyruğu şeyle daha karanlıktayken böyle kuyruklar haline geçmeye başlıyor. Demek dünyalıklar için kalkılabiliyor. Ama bazen bakıyorsun ezanı Muhammed yok ki hava aydınlanıyor, adam hala ekmeğin peşinde. Bu da değil tabii ki. Allah-u Teala'nın emri olan namaz geçiyor, sen orada ekmek kuyruğundasın. Tasnif edilecek şey değil zaten bu. Öyle yapıp da namazı geçireceğine o ekmeği almada ucuz ekmek yerine undan hamur yap onu oturuyor daha hayırlı. Çünkü Allah'ın emrinin önüne hiçbir şey geçemez. Bunu ehemmiyetle belirtmek istiyorum. Tabii ki kılabilenlere ne mutlu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece uyuyan kişinin ense köküne şeytan tarafından 3 düğüm atıldığını ve birinci düğümün zikir, ikincisinin abdest, üçüncüsünün de namazla çözüldüğünü belirtmektedir. Bu dediğim basit bir şey değil, hadistir. Tekrarlıyorum. Diyor ki 3 düğüm atar şeytan diyor. Birinci düğümü zikir açar. İkinci düğümü abdest. Üçüncü de diyor gece namazla çözüldüğü belirtiliyor. Bu hadis Buhari'de teheccüd bahsinde var. Müslim'de misafirin konusunda var. Ebu Davud'da var. İbn-i Mace'de var. Elhamdülillah. O kadar ciddi bir hadis. Bundan yola çıkarak alimler gece uyandığında zikredenin sevap aldığını, abdest alanın ayrıca sevap aldığını, arkasından namaz kılan ise kamil manada sevaba nail olduğunu belirtmişlerdir. Elhamdülillah. Gazali gece ibadetlerine kalkanları derecelerine ayırarak şöyle açıklıyor. Diyor ki 6. derece 4 ve 2 rekat namaz kılacak kadar bir zaman kalkmaktadır. Bir zaman kalkmaktadır diyor. 6 derece. Ya da herhangi bir mazeret dolayısıyla diyor abdest almazsa bu kadar bir müddet kıbleye dönerek zikir veya duayla meşgul olduğunda yine ikram ediliyor. Bu da Allah'ın lütuf ve keremiyle diyor geceyi kalkanlar sınıfına sokar insana diyor. Abdest almaya vaktin olmadı. Örnek veriyorum. Kalkamadın. Abdest almasa bile diyor İmam Gazali'de. İhya-i Ulumiddin'de var bu eser. İhya-i Ulumiddin'de birinci ciltte 319. sayfada bunu bulabilirsiniz. Bu konuyu. Teheccüd bahsini. Ve o kadar da güzel bir şekilde söylüyor ki işte diyor ki bir müddet diyor abdest alamasa bile diyor. Yani bir mazeret, herhangi bir mazeretten dolayı diyor abdest alamasa bile bu devamlık arz edenler için. Bu kadar bir müddet diyor kıbleye dönerek bir süre içerisinde zikir ve dua ile meşgul olsa bu da Allah'ın diyor lütuf ve keremiyle diyor geceyi kalkanlar sınıfına sokar onu diyor. Bundan güzel ne var ki? Geceliğin kalkana muhakkak ki bir şeyler veriliyor. Hem de öyle şeyler veriliyor ki elhamdülillah ya Rabbi. Sure verdiğinin ifadesi de şöyle değerli dostlar. Diyor ki uyandıktan sonra kalkıp namaz kılmak hususunda tembellik gösteren kimse en azından dişlerini misvaklayarak ve abdest organlarını su ile meshederek uyanıkken gafiller kafilesine katılmaktan kurtarmaya çalışmalıdır. Uykusu çok, namazı az olan kimsenin
bu kadarı bile yapması büyük bir fazilettir diyor. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de uyandığında önce dişlerini misvaklardı. Hakikaten diş çok önemli. Diş temizliği, ağız temizliği çok önemli. Onda da muhakkak ki çok farklı bereketler var, lütuflar var, ikramlar var. Ama ben dinleyicilerime de özellikle söylüyorum. İnsanlar birbirlerine bakarken ağızlarının içine bakarak konuşurlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i devamlı Cebrail aleyhisselam birçok seferler gelip bu misvak konusunda ikaz edermiş. Bol bol kullanma noktasında, yani hatırlatma noktasında ümmeti Muhammed'in ağzı temiz olacak. Dişlerini temizleyecek, fırçalayacak, misvak kullanacak. Elhamdülillah pırıl pırıl olmaya gayret gösterecek. Elhamdülillah. Çünkü bazen bakıyorsun insan böyle çok nezih, çok münevver bir insan böyle. Ağzının içerisinde bir açıyor ki aman belediye çöplüğü. O ne öyle? Sapsarı efendim işte içerisinde yok çünkü yemeğin işte bütün ikramları üzerinde. Hepsi teker teker ağzının kenarlarına, dişinin içine girmiş. İnsan bazen bakarken o zaman bütün dikkatli bir şey anlatıyorsa da tamamen oradan kopuyor gidiyor. Adamın aklı senin ağzının içine takılıyor. Ağzını aç, her açtığında aynı manzarayı görüyor ve bir süre sonra da adam ondan sonra gidiyor kendi dişine bakıyor. Acaba bende de böyle bir şeyler var mı diye. Kafa karıştırıyor çünkü böyle şeyler. Peygamberimiz niye bu kadar misvaya ehemmiyet vermiş? Muhakkak ki var bir bildiği. Emrine şükürler olsun. Bize de sebeplerini çok düşünmekten ziyade bu sünneti yerine getirmek ve sünnetle beraber de elbette ki ikramı değerlendirmek lazımdır. Ne gece kalkan ne de buna niyetlenen kimselerin yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılması ona gece kalkmış gibi bu da sevap kazandırır. Hem geceliğin yatsıyla hem de sabah. Koca olana çok zor gelir bu şimdi. Der ki sabahleyin camiye gitmektense yatağa yakın olduğu yerde namazı kılmak gene gece ibadetine kalkmayı gene tercih eder. Çünkü camiye gitmeyi tövbeler olsun. Belirli bakıyorsunuz böyle yaşlı insanlar hep böyle geceliğin sabaha karşı camiye giden insanlar. Fazla gençlerden bulunmuyor. Çünkü neden? Gençler uykuyu çok seviyorlar. Kendi nefsime de söylüyorum. Bunun önüne geçemiyoruz bir sebepten ötürü. Ama yaşlılar bakıyorsun maşallah adam kalkmış bazen böyle elini bastonu dayanmış çıkmış yavaş yavaş tısır tısır adam gidiyor sabahleyin Allah razı olsun o namazını kılmak için camiye ihya etmeye gidiyor. Ama en çok gitmesi ve ihtiyacı olan insanlar gençler çünkü imtihanın en ortasında ve en şiddetli anında onlar yatağı tercih ediyorlar. Olması gereken bu mu? Hayır. Ve son bir noktaya değinmek istiyoruz. İşte bu dediğim gibi ne gece kalkan ne de buna niyetlenen kimsenin yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılması ona gece kalkmış sevabı yazdırır. Bu müjdeyi de yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veriyor. Diyor ki yatsı namazını cemaatle kılan gecenin yarısını ihya etmiş olur. Sabah namazını da cemaatle kılan bütün geceyi ihya etmiş gibidir diyor. Elhamdülillah arif olana bu da yeter. Tabii ki yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılıp ayrıca bir de geceliğin ibadete kalkıyorsa alev öyle ala. Allah mübarek etsin. İnşallah o saatlerde bize de dua etsin de biz de onun gibi samimi olalım. Ben bu programı yaparken zannetmeyin ki işte tamamen bu faaliyetleri yerine getiriyor da değil. Yapabildiğin kadar, becerebildiğin kadar, yapabileceğin kadar yapmaya gayret gösterirsin ama tabii ki böyle bir fiiliyatı gerçekten tam bir anlamıyla iyi hayatıma geçirmiş olsam muhakkak ki söylediklerimde birçok insanı gece ibadetine başlatır. Ama bende yeterlilik arz etmeyince tabii ki başkalarında da böyle bir şey görmem ve beklemem de yanlış olur. Ama ben sadece aktarıyorum. Hem kendi nefsime hem de sizlerden buradan pay almak isteyene. Hepimiz inşallah kalkalım. Elhamdülillah bu din hepimize geçerli. Onun için birbirimize gayret gösterelim ve geceleri yakalamaya çalışalım. Emrine şükürler olsun. Allah-u Teala nasip ederse inşallah bu gece ibadetlerini mümkün olduğu kadar hazırlamak, kendimizi hazırlama noktasında birbirimizi teşvik haline getirelim de inşallah. Ve böyle de birçok insan başlıyor gece namazlarına. Allah-u Teala onlardan razı olsun. Onun için de bu sebeplere sarılalım inşallah. Bugünkü programda öyle kendi çapında bir program oldu. Tabii artılarımızla eksilerimizle. Rabbim inşallah hakikaten yapmak ve hayata geçirmek nasip etsin. La ilahe illallah'ı kavrayan insanlar için zor değildir. Allah-u Teala inşallah o La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı kavrayan kullarından eylesin. Artılarımızla eksilerimizle bugün de programımızı burada noktalıyoruz dostlar. Hatalarım var ise sizlerden özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Bu programı hakikaten bir zorunluluk arz ederek yerine getirmeye gayret gösterdik. Çünkü niçin?
Yoldan geldik, insan çok çok yorgun olunca programa kendini adapte edemiyor. Edemeyince de tabii ki dinleyicilere fazla birçok şeyler ulaştıramıyor. Her zaman öyle çok böyle bir muhabbetli programlarda bazen oluşturamıyoruz hali ruhaniyetimiz noktasında. Bazen çok coşkulu ve bazen de böyle bağırmalı, gürlemeli böyle programlar yaptığımız zaman da

ihtarlar alıyoruz. İşte bu kadar bağırma, coşma, yumuşak git diye yönetim bu şekilde birazcık daha yumuşak bir program istiyor. Tabii ki onun içinde bazen böyle tamamen eski belki formatı artık yakalayamıyoruz. Ama yumuşak yumuşak. Böyle isteniyor. Biz de inşallah böyle yumuşak programlar çıkartmaya çalışıyoruz. Niyetimiz inşallah doğruları beraber öğrenebilmek. Sizi incitmekten Allah-u Teala'ya sığınırım. Her programımı bitirdiğim gibi Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretleri'nin Divan-ı İrfan'ından kasidenin son bölümüyle Radyo Hedef Camiası adına bugün de sizlere alasmalıklarım dostlar.

denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat. Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam. Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı, eminler şahı, Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa, hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nuru denizi enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi. İnsan Suresi 27 ila 31. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
8: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
9: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişi arasında bir konuda hüküm vermişti. Aleyhine hüküm verilen kişi dönüp giderken Allah bana yeter, o ne güzel vekildir dedi. Bunu duyan Hazreti Peygamber, Allah acizlikten hoşlanmaz. Akıllı olman gerekir. Bir işin üstesinden gelemediğin zaman Allah bana yeter, o ne güzel vekildir de buyurdu. Tevekkül, miskinlik ve tembellikten farklıdır. Üzerine düşen

0: Yaptıktan sonra tevekkül oluyor. Toprağa tohumu attıktan sonra bir ürün beklemek gerekiyor. Aksi takdirde Hazreti Ömer'in dediği gibi mütevekkil değil, müteekkil yani hazır yiyici olunmuş oluyor. Resulullah şöyle söylüyor, siz hakkıyla tevekkül etmiş olsaydınız, o sabah yuvalarından çıkıp akşam tok olarak dönen kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırırdı buyuruyor. Evet, yuvadan çıkmak gerekiyor. Kuşlar bile yuvasında beklemiyor. Aramak için bir çaba içindeler. Yani önce deveyi kazığa bağlamak gerekiyor tevekkül için. Çaba yoksa bahane ve mazeretler söz konusu. Tevekkül, sorumlulukları başkasına havale etmek değil, bilakis üzerine düşeni yerine getirmekle mümkün oluyor.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ül İstiska bölümünde son hadisi şerifleri okuyoruz. Kıyamet alametleriyle ilgili bir hadisimiz var. Kalel müellif el-İmamul Buhari'yü rahimahullah ve rahimene ma'ah. Kitabımızın müellifi İmam Buhari'ye Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Onunla beraber bizlere de dünya ahirette rahmet, mağfiret, lütuf ve kiram ihsan eylesin. Haddesena Muhammed ibnül Musenna kal haddesena Hüseyin ibnül Hasan kal haddesena ibnü Avnin an Nafi'in an ibni Umar'a radiyallahu anhumma. Hep biz Malik Nafi ibn Ömer, yani altın zincir denilen o silsileyi biliyoruz ya, Malik Nafi ibn Ömer, İmam Malik, İmam Nafi'den, o da Abdullah İbni Ömer'den rivayet ediyor. Bu İbni Avun'dan Nafi kanalıyla Abdullah İbni Ömer'den rivayet. Kal Allahümme barik lena fi Şamina ve fi Yemenina. Allah'ım Şam'ımızı ve Yemen'imizi bizim için bereketle eyle. Şam ve Yemen. Şam denince bugün Suriye, Filistin, Ürdün toprakları hepsi Şam bölgesidir. Bölgenin adı Şam bölgesiyken biz Dimaşk şehrine, Suriye'nin baş şehrine Şam adını vermişiz. Şam vilayetinin, Şam bölgesinin merkezi olduğu için biz Dimaşk diye bilinen şehre Şam diyoruz. Aslında Diyarı Şam imiş. Diyarı Şamiye, Şam diyarı.

bu Şam diyarını, Filistin'i, Ürdün'ü, Suriye topraklarını bizim için mübarek eyle ya Rabbi. Yemen'imizi bizim için mübarek eyle. Bugün iki acılı ülke, Şam ve Yemen. Yani hadis-i şerif tam gündemdeki iki ülkeye işaret ediyor. Rabbim Şam diyarına da Yemen'e de en güzel huzurlu günleri görmeyi nasip eylesin. Mısır'da, Tunus'ta, Libya'da çok büyük olaylar yaşandı. Ölümler, büyük hadiseler oldu. Nispeten belli bir oranda bir durulma oldu. Rabbim oralara da huzur nasip eylesin. Ama Suriye'de akan kan devam ediyor. Birleşmiş Milletler'in tespitine göre 7500 kişi. Son 10 ayda 10.000 kişi şehit edildi. Yaralılar, mülteciler, hapishanede bulunanlar, bunları hesap ettiğiniz zaman büyük bir rakam. Yemen'de aynı şekilde birçok sıkıntılar devam ediyor. Olaylar, gösteriler vesaire vesaire. Allah'ım Şam'ımızı ve Yemen'imizi bizim için bereketli eyle. Bereketli topraklar Şam ve Yemen. Kalkalu ve fi necdina ya Rabbi, necdimizi de mübarek eyle diye dua et ya Resulallah. Kal Allahümme barik lena fi Şam'ina ve fi Yemen'ina. Peygamberimiz telkini kabul eder mi? Tekrar ikinci defa ya Rabbi, Şam ve Yemen diyarlarını, bize ait bu diyarları mübarek eyle. Necid bölgesini söylemedi. Kalu ve fi necdina, tekrar Necid bölgesi de içine alınsın diye dua eden kimseye kal hunake zelazil vel fiten. Orada depremler, fitneler, çok büyük anarşiler, sıkıntılar yaşanacaktır. Ve biha yatlu karnu şeytan, şeytanın boynuzu oradan çıkacaktır. Necid diye bilinen iki bölge var. Biri Suudi Arabistan'da Riyad tarafı, Riyad, Kasim, o bölge Necid bölgesi. Bir diğeri de Irak'ta bir bölge, Necid bölgesi. Her iki bölgenin adı Necid. Suudlular bizim Necid değil diyorlar. Peygamberimiz bizim Necid'i böyle duanın dışında bırakmadı. Herhalde Irak tarafındaki Necid olmalı diyorlar. Hadis-i şerifi yorumlarken. Çünkü Irak'ta tarih boyunca büyük sıkıntılar, fitneler yaşanmış. Moğollar işgal etmiş. Binlerce insan öldürülmüş. Kitaplar nehirlere atılmış. Dicle Nehri neredeyse mürekkep akmış. Yani o kadar kitaplar, insanlar gibi kitaplar da katledilmiş. Tarih boyunca yani Irak, Bağdat, Kufe, bu diyarlar, buraları gerçekten büyük sıkıntıların, büyük problemlerin, anarşinin, terörün, fitnenin merkezi olmuş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, şeytanın boynuzu oradan çıkacak derken fitne, fesat, bir takım sıkıntılar, problemler diyarı olduğunu işaret ediyor. Yani ülkeler arasında yaşanacak, huzur duyulacak ülkeler Orta Doğu'da Şam ve Yemen olarak özellikle beyan edilir. Biliyorsunuz böyle ülkelerden, şehirlerden, milletlerden bahseden hadis-i şeriflerin birçoğu uydurmadır. Meyvelerden, sebzelerden söz eden hadis-i şeriflerden birçoğu uydurmadır. Adam patlıcan satıyor, yeni çıkmış. Kimse de almıyor. Öyle de bir meyve gibi de patlıcan bu. Nasıl pişirileceğini bilmiyor. Demiş ki ya millet patlıcan yemiyor. Şöyle bir şey düşünmüş. Ya bir hadis uydursam demiş. Patlıcanın faziletine dair milleti teşvik etsin. Ama hadis uydurmak da kolay değil. Her hadiste revaç bulmuyor.

ma'u zemzeme lima şuribeleh hadisini duyuyor. Zemzem suyu ne niyetle içilirse o niyet Allah'ın izniyle gerçekleşir. Ma'u zemzem lima şuribeleh. Buldum diyor kalıbı. El badincanu lima ukilele. Patlıcan ne niyetle yenirse Allah'ın izniyle şifadır. Tabi nedir bu hadis? Böyle bir hadis yok. Uydurma hadis. El badincan, patlıcan satan bir adam, hadisle, ilimle alakalı olmayan bir adam, el badincanu lima ukilele, patlıcan ne niyetle yenirse o niyet gerçekleşir diye rivayet ediyor. Hadis alimlerinin tebessümüne böyle gayet bariz, açık, net hadis uydurmaya misal olarak verilen hadis-i şerif. El badincanu lima ukilele, aynı kalıp, lima şuribele, lima ukilele. Yani dolayısıyla hemen bu şahsın hadis uydurmacısı olduğu tespit ediliyor ve cezalandırılıyor tabii. İslam aleminde, İslam dünyasında alimlerin takva sahibi, mücahit, ihlaslı, derin alimlerin bulunduğu bir zamanda hadis uydurmak kolay mı? Derhal tespit ediliyor ve şerrinden ümmetin emin olması için gerekli bütün tedbirler alınıyor. Evet. Babu kavlillahi teala ve tec'alûne rizkakum ennekum tükezzibû. Ve kâle ibn Abbasin şükrakum. Size verilen rızkınızı yalanlamaya vesile mi kılıyorsunuz? Şükredeceğiniz yerde Allah'ın size verdiği imkanı, Allah'ın size verdiği zenginliği, Allah'ın size verdiği malı, mülkü yalanlama vesilesi kılıyorsunuz. Ayet-i kerime bir nevi tehdit niteliğinde. Haddetena İsmailu kâle haddeteni Malik. İsmail İbni Ebi Uveys kanalıyla İmam Malik bin Enes'ten naklediyor İmam Buhari. An Salih İbni Keysani, an Ubeydillah İbni Abdillah İbni Utbete İbni Mes'udin, an Zeyd İbni Halidin el Cüheni. Zeyd İbni Halid. Demek sahabe-i kiram arasında bir Halid bin Zeyd var. Ebu Eyyub el Ensari, Halid bin Zeyd. Bu da Zeyd bin Halid. Bir başka sahabi. Ennehu kal salla lena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salate subhi bil Hudeybiye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hudeybiye'de bize sabah namazı kıldırdı. Ala ithri sema'in kânet minel leyle, geceleyin yağan yağmurdan sonra. Yani çamur zemin üzerinde namaz kıldı. فَلَمَّنْ صَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَقْبَلَ الْنَّاسِ. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz o namazı bitirince insanlara doğru döndü. فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ. Rabbiniz ne buyurdu biliyor musunuz? Dikkat edin hadis-i şerife. Rabbiniz ne buyurdu biliyor musunuz? قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ عَلَمْ. Özel eğitimden, nebevi terbiyeden geçmiş sahabi, bilmiyoruz, biliyoruz falan diyecek değil. Allah ve Resulü en iyi bilendir diyordu. Ve devam et. Kâle asbaha min ibâdî mu'minun bî ve kâfir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, kullarımdan bir kısmı bana mümin olarak, bana inanarak sabahladı. Bir kısmı da kâfir olarak sabahladı. فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِ. Allah'ın lütfuyla, Allah'ın rahmetiyle yağmura kavuştuk diyenler, فَذَٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِي. Bunlar bana iman eden kişilerdir. كَافِرٌ بِالْكَوْكَبْ. Yıldızı inkar eden kişilerdir. Efendim, yıldızlar sebebiyle yağmur yağdığına inanılıyordu. Falan yıldızdan bu yağmur geldi. Bu yağmurun yağmasına sebep filan yıldızdır deniyordu. Yıldıza mı, Allah'a mı inanıyorsunuz? Yağmuru yağdıran Allah'tır. Allah'ın lütuf ve ikramıyla, lütuf ve rahmetiyle

yağmur yağdı diyen bana iman etmiş, yıldızı inkar etmiş olur. وَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا şu şu yıldız sebebiyle yağmura eriştik diyenler ise فَذَٰلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ müfred olarak bana iman etmiş, beni inkar etmiş, yıldıza inanmış olur. Yıldız sebebiyle yağmur yağdığını söyleyenler yıldızlara inanmış oluyor. Yıldızlara inananlar var. Gazetelerde burcunuz, falınız. Yani bir kısmı ya böyle sadece laf olsun diye. Şöyle bir bakalım diye bakıyor. Giderek giderek o fallar, o burçlar o kadar ilgilendiriyor ki. Genel anlamda yazılan efendim elinize para geçecek, para geçmeyecek ve benzeri ifadeler, burçlarla ilgili ifadeler kesinlikle inanılması caiz olmayan ifadelerdir. Gayipten haber veriyor. Efendim bazısı tutuyor demek. Yani iki çocuğu olan bir kimsenin biri yağmur yağacak, biri yağmayacak diyormuş. Benim çocuklarımın mutlaka dediği çıkar diyen adamın durumuna benzer. İkisinden biri tutacak elbette. Yani böyle bir takım uydurma ifadelere, burçlara, yıldızlara inanmak, bu gaybi haberlere inanmak, gaybi haberlerden nakilde bulunanlara inanmak caiz değil. Mümin Allah'ın lütuf ve rahmetine inanır. Ülkemizde son yıllarda radyolarda, televizyonlarda güzel İslami programlar var. Ancak henüz daha bir noktada tıkandık kaldık. Bütün İslam dünyasında haberler nakledilirken, haberlerin sonunda hava durumu nakledilirken Allah'ın lütfuyla, Allah'ın izniyle, Allah'ın fadlıyla, Allah'ın keremiyle bugün yağmur yağacak. Cenab-ı Hakk'ın ihsanı olarak hava yağmurlu görünüyor. İfadeler yer alırken bizde hava durumlarında henüz Allah kelimesi pek geçmiyor. Meteorolojiden alınan bilgilere göre. Güzel de Allah'ın izniyle desek, inşallah desek, Allah'ın lütfuyla, Allah'ın izniyle bugün kar yağması bekleniyor. Allah'ın izniyle. Yani meydana gelecek olaylarda Allah'ın izniyle, Allah'ın iradesiyle, Allah'ın dilemesiyle ifadesinin kullanılması isteniyor. وَلَا تَكُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ Sakın hiçbir şey için bunu yarın ben mutlaka yapacağım deme diyor. Kehf suresindeki ayet-i kerime. اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ Allah dilerse de. İnşallah de. Allah'ın izniyle ben yarın şuraya gitmeyi düşünüyorum ifadesini müminin kullanması gerekir. Her vesileyle Allah'ın adı, her vesileyle Allah'ın emri, her vesileyle Allah'ın iradesi gündeme gelmeli. Allah'ın izniyle inşallah şifa bulursunuz. Rabbim şifa ihsan eylesin diyenler hava durumuna gelince niye Allah'ın iradesiyle, Allah'ın izniyle ifadesini kullanmazlar? Gerçekten şaşmak lazım. FM radyolarına başta en yakınımızda bulunan Seyir FM'den başlamak üzere ve diğer televizyonlara, bu televizyonların gerçekten bütün televizyon idarecileri, hepsi Müslüman insanlar. Allah'ın iradesi, Allah'ın izni, Allah'ın lütfu ifadesini hava durumunda kullanırlarsa bu herhalde yanlış bir şey olmayacak. Allah'ın emrine, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çizgisine, sünnetine uygun bir ifade olacak Allah'ın izniyle. Her noktada İslami düşünmek, her noktada İslami davranmak, her noktada İslami çizgiyi

iyi yaşamak emredilmektedir. Bakışımız, duruşumuz, tavrımız İslami olmalı. Yani İslam'ı sadece camiye özel bir din anlayışı veya sadece gönüllerde yaşanan bir din anlayışı olarak görmek demek, İslam'ı Hristiyanlığa benzetmek demektir. Hayatın her safhasında, her kesiminde, hayatın her zemininde, her müessesesinde İslam, İslam ahlakı, İslam düşüncesi, İslam medeniyeti, İslam anlayışı sadece sözde değil, bil fiil yaşanmalıdır, uygulanmalıdır. Bizden istenen odur. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Allah'a davet eden, en güzel, en hayırlı, ibadet ve taatleri, en hayırlı çalışmaları yapan, salih amel işleyen, dikkat edin, ben Müslümanlardanım diyen kimseden daha güzel sözlü kim olabilir? Ben Müslümanlardanım arkadaş. İlim, irfan, gayret, hizmet, cihat, takva, her konuda çalışma, okuma, öğrenme, yaşama, yardım etme, hizmet etme noktasında ben Müslümanlardanım. Müslümana yakışan, yaraşan şeyi yapmak durumundayım diyen kimse en güzel sözlüdür. وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Yani sadece sözde değil, çalışmada, gayrette, hizmette, insanlığa yardım etmede, Müslümanların elini tutmada ben Müslümanlardanım. Ben Müslümanım değil, ben Müslümanlardanım. Yani ben İslam cemaatinin bir üyesiyim. Ben muazzam bir İslam toplumunun, 2 milyarlık bir İslam cemaatinin, İslam toplumunun şerefli bir üyesiyim diyebilmek. Rabbim bize bunu nasip eylesin. Evet, son babımız ve son hadisimiz. Babun la yedri meta yeci'ul mataru illallah. Yağmurun ne zaman geleceğini bilen ancak Allah'tır. Ve kale Ebu Hureyre anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem hamsun la ya'lemuhunne illallah. Ebu Hureyre diyor ki, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, 5 şey vardır ki onları Allah'tan başka kimse bilemez. Haddetena Muhammed ibn Yusuf kale haddetena Süfyan an Abdillah ibn Dinar an ibn Umar radiyallahu anhuma kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem miftahul gaybi hamsun. Gaybın anahtarı 5'tir. Yani 5 şey vardır ki bunlar gayb alemine ait. Yani insanlar tarafından bilinmeyen şeylerdendir. Biz bilinmeyene ve görünmeyene iman edenleriz. Ben görmediğime inanmıyorum diyen insanla aramızda çok fark var. Bizim farkımız bu. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Görülmeyene iman ederler. Allah'ı görmedik, inanıyoruz. Melekleri görmedik, inanıyoruz. Peygamberleri görmedik, inanıyoruz. Kitapların indiğine şahit olmadık, inanıyoruz. Ahireti görmedik, inanıyoruz. Kaderi daha yaşanmadan hayır ve şerrin Allah'tan olduğu inanıyoruz. İmanın şartlarının tamamı gayb alemiyle ilgili. Miftahul gaybi hamsun. Gaybin anahtarı, gayb, görünmeyen alemin 5 önemli özelliği vardır ki la ya'lemu illallah. Bunları Allah'tan başka kimse bilemez. La ya'lemu ahadun ma yekunu fi gadin. Yarın ne olacağını kimse bilemez. Ne falcılar, ne büyücüler, ne de gelecekten haber verdiğini söyleyen kimseler. Yarın ne olacağını kimse bilemez. Ve la ya'lemu ahadun ma yekunu fil erham. Diyeceksiniz ki ya efendim deprem olacak diyorlar. Bir takım şeyleri haber veriyorlar. Bu Sakarya depreminden önce yine bu gelecekten
haber verenlerden birisi. Haziran ayı.

gittim. Efendim dedim, Çanakkale Boğazı'nda deprem olacak dedi. Sakarya civarında, Gölcük ve civarında oldu deprem. Yani ifadelerde bir bakıyorsunuz, bu aylarda, Haziran ayında olacak dedi, bilmem Ağustos'ta oldu. Bu gibi haberleri gayb ilimleri ile ilgili olanlar, bazı cinnilerden haber aldıkları nakledilmektedir. Yani melekler bunları yazar ve yazdırırken cinniler o haberlerin bir kısmını yalan yanlış almakta, irtibatlı olduğu kişilere bunları nakletmektedirler. Haberlerin kısmen bazılarının doğru olması bu sebeple olsa gerektir. Bunlara inanmak, bunları kabul etmek caiz değil. وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا يَكُونُ فِي الْأَرْحَامِ Rahimde olan şeyi kimse bilemez. Bugün bilgisayarla, lazerle, teknolojiyle rahim görülmekte. Ve tıp otoriteleri kesinlikle bu çocuk sakat olacak, sakat doğacak dediği çocuğun sağlam doğduğuna şahit olmuşlardır. Görüyor, o gördüğüne göre gereken ifadeyi kullanıyor ama dediği çıkmıyor. Rahimde olup bitenleri bilen sadece Allah'tır. Yani bugün ilim ve teknoloji ne derse desin, birden farklı gelişmeler olmakta. Yani ayağa kalkamaz denilen hastalar Allah'ın izniyle şifa bulmaktadır. Efendim bir tıp mucizesi gerçekleşti diye benzeri haberleri çok okumaktasınız. Dolayısıyla dua önemlidir. Anneler, anne adayları yavruları için dua edecekler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu dilediğini siler, dilediğini değiştirir, dilediğini sabit bırakır. Rabbimize güveneceğiz. Bu noktada herhangi bir anne adayının vesveseye, herhangi bir şek ve şüpheye düşmesi doğru değil. Küçük yavrusu olanlar da böyle. Cenab-ı Hakk'a iltica edelim. Kur'an-ı Kerim'e bakın, ilk ayet nedir? İlk surenin ilk ayeti Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemleri terbiye eden Allah'a hamdolsun. Son surenin ilk ayeti Kul e'udü bi Rabbin Nas. İnsanları terbiye eden Allah'a sığınırım de. Rabbul Alemin ile başlayan Kur'an Rabbun Nas ile bitiyor. İnsanları terbiye eden Kur'an'dır. Çocukları terbiye eden Cenab-ı Hak'tır. Alemlerin Rabbi Allah'tır terbiye eden. Dolayısıyla Allah'a iltica etmemiz gerekiyor. وَلَا تَعَلَّمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا Hiçbir canlı yarın ne olacağını, ne elde edeceğini bilemez. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُودٍ Kimse nerede öleceğini bilemez. وَمَا يَدْرِي اَحَدٌ مَتَى يَجِئُ الْمَطَرِ Kimse yağmurun ne zaman geleceğini bilemez. Efendim meteorolojist söylüyor, yağmur diyor, bir bakıyorsunuz, yağmur sizin bulunduğunuz bölgeye değil, bir kilometre öteye yağıyor. İstanbul'da kar kar kar bekleniyor. Gerçekten doğru ama İstanbul'un bir bölgesine yağıyor, bir bölgesine yağıyor. Efendim yüksek kesimlere yağdı deniyor. Ne zaman, nereye, ne kadar yağmur, kar yağacağını bilemez. Zaten bunu bugün bilim de söylüyor, hava tahmin raporu diyor. Tahmin raporu, tahminlere göre. Son işte gelecek 3 günlük hava tahmin raporu ifadesi güzeldir. Tahmin ediyor. Bulutların gelişinden, hızından vesaire o bilim ve teknolojinin imkanlarından istifade bir takım tahminlerde bulunuyor. Bu tahminlerde sadece bilim değil, tecrübe de tahminlerde. Ben hatırlıyorum, Mekke'de bir gün arabaya bindim. Hocam dedi, çok şiddetli bir yağmur gelecekti. Havada hiçbir bulut yok. Nereden biliyorsun? Ben bedeviyim dedi, çölde yaşıyorum. Ben çok deve çobanlığı yaptım dedi. Görmüyor musun rüzgara? Çok şiddetli bir yağmur geliyor. Nasıl dedim? Sen eve varmadan dedi iyi bir ıslanacaksın dedi. Seni kapıya kadar bırakayım dedi.
daha kapıya varmadan öyle sağanak bir yağmur geldi ki. Mekke bu, hiç yağmur, bulut vesaire yok. Ama o rüzgarın durumundan bugün köylerde birçok kimse yağmurun geleceğini bu manada. Yani tecrübe ile ilimle kısmen bilgi oluyor. Ama burada ifade edilen nedir? Kesin bilgiyi ancak Allah bilir. Biz gaybe inanan insanlarız. Rabbim hayatımıza güzellikler ihsan eylesin. Yani bir şuna benziyor, bir hoca bakıyor öğrencinin durumuna, bu sınıfta kalacak diyor. Şimdi bu gaybı bilmek değil. Yani nereye gideceğini görüyor yani. Bu var olan, elde edilen bir takım. Aynı öğrenci başarılı da olabilir. Aynı öğrenci gerçekten başarısız olabilir. Yani bir takım tespitler, tahminler yapılabilir. Ancak hiçbir zaman gerçeği Allah'tan başka kimse bilemez. Biz Allah'a onun istediği ve emrettiği şekilde inanıyoruz. İman budur. Allah'a, Allah'ın Resulüne emredilen ve istenilen şekilde iman etmek. Rabbim bizi bu imanla haşreylesin. Rabbim hayatımıza iman gözüyle bakmayı nasip eylesin. Evimiz, ocağımız, okulumuz, fabrikamız, iş yerimiz, hayatımız imanla, İslam'la, huzurla dolsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

يحكم ولا يحكم عليه يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Cevşen Ülke 1. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 18. cüz. Mü'minun Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 118 ayettir. Surenin baş tarafında müminlerin kurtuluşa ereceklerinden, sonunda da kötü insanların uğrayacakları cezadan söz edilmektedir. Mü'minun, müminler, iman edenler anlamına gelir. Sure, müminler kurtuluşa ermişlerdir diye başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehel mu'minun.
1: Müminler mutlaka kurtuluşa ermişlerdir.
0: اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.
1: Onlar namazlarında çok saygılıdırlar.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ.
1: Onlar boş ve faydasız şeylerden kaçınırlar.
0: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ.
1: Onlar zekatlarını verirler.

0: onlar ırzlarını korurlar. Yalnız eşleri ve elleri altındaki cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla olan cinsi ilişkileri yüzünden asla kınanmazlar. Artık kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ
0: Yine o müminler emanetlerine ve sözlerine riayet ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
0: Onlar namazlarına devam ederler.
1: أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: İşte Firdevs cennetini miras alacak olan varisler onlardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: وَلَقَدْ

0: Andolsun ki biz insanı bir balçık özünden yarattık.
1: ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
0: Sonra onun neslini bir tohum damlası olan, sperma halinde sağlam bir karargah olan ana rahmine yerleştirdik.
1: ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِق۪ينَ
0: Sonra o damlayı yapışkan bir madde, embriyo haline getirdik. Bu yapışkan maddeyi de bir lokma et yaptık. O bir lokma eti ise kemiklere çevirdik. O kemikleri de etle kapladık. Sonra onu bambaşka bir yaratık yaptık. En güzel şekilde yaratan Allah'ın şanı ne yücedir.

0: Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz.
1: ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ
0: Sonra siz hiç şüphesiz kıyamet günü tekrar diriltileceksiniz.
1: وَلَقَدْ

0: أَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ
1: Biz gökten belli bir ölçüde su indirdik de onu yeryüzünde durdurduk. Şüphesiz ki bizim onu yok etmeye de gücümüz yeter.

0: فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون.
1: İşte onunla sizin için hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik. Onlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz.
0: وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ
1: Yine o suyla aslı Tur-i Sina'dan çıkan bir ağaç yarattık ki, o ağaç hem yağ hem de yiyenler için katık olacak zeytin verir.

0: Evcil hayvanlarda sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki sütten size içiririz. Onlarda sizin için daha birçok menfaatler vardır. Onların etlerinden de yersiniz.
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
0: Siz onların üzerinde ve gemilerde taşınırsınız.
1: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ
0: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik de onlara, ''Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız?'' dedi.
1: فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ

0: الْاَوَّلِينَ
1: Kavminin inkar eden ileri gelenleri diğerlerine şöyle dediler: Bu da ancak sizin gibi bir insandır. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah elçi göndermek isteseydi, melekleri indirirdi. Biz önceki babalarımız için de böyle bir şey duymadık.
0: İn huve illa raculun bihi cinnetun feterabbasu bihi hatta hin.
1: O sadece kendisinde delilik bulunan bir adamdır. Hele bir süreye kadar onu bekleyip gözetleyin bakalım.
0: Qala rabbi ansurni bima kezzebun.
1: Nuh, ey Rabbim, onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi.
0: فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا

0: زوجين اثنين فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
1: Biz de ona şöyle vahyettik. Bizim gözetimimiz altında sana vahyettiğimiz şekilde gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip tandır kaynayınca, her cins hayvandan eşler halinde ikişer tane gemiyi al. Bir de daha önce kendileri hakkında azaba uğrayacaklarına dair hüküm geçmiş olanların dışında kalan ailini de gemiye bindir. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
0: فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ

0: فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ
1: Sen ve beraberindekiler gemiye yerleştiğiniz zaman, bizi zalim kavimden kurtaran Allah'a hamdolsun de.
0: وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْن۪ي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِل۪ينَ
1: Ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen konuklayanların en hayırlısısın de.

0: Biz her ne kadar Nuh'u ve kavmini imtihan etmişsek de, bu olayda sizin için de nice ibretler vardır.
1: ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اَخَر۪ينَ
0: Sonra biz onların ardından başka bir nesil yetiştirdik.
1: فَأَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ اَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ اِذَا لَخَاسِرُونَ
0: Onlara içlerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala Allah'ın azabından sakınmayacak mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Onun kavminden inkar eden ve ahiret hayatına kavuşmayı yalanlayan, bizim kendilerini dünya hayatında refah içinde yaşattığımız ileri gelenler diğerlerine şöyle dediler: Bu da ancak sizin gibi bir insandır. Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde siz mutlaka zarara uğrayan kimseler olursunuz.

0: نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين.
1: O size ölüp toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman yeniden hayata çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Heyhat! O size vaat edilen şey ne kadar da uzak. Bizim dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz yaşarız. Biz öldükten sonra tekrar dirilecek değiliz. O ancak Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdır. Biz ona asla inanacak değiliz.
0: قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ
1: O peygamber, ''Ey Rabbim, beni yalanlamalarına karşı sen bana yardım et.'' dedi.
0: قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ
1: Allah, ''Onlar biraz sonra mutlaka pişman olacaklardır.'' buyurdu.
0: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
1: Nitekim onları korkunç bir gürültü hakkıyla yakaladı. Böylece biz onları bir sel süprüntüsü haline getirdik. Allah'ın rahmetinden uzak olsun o zalimler topluluğu.

0: بعدهم قرونا آخرين.
1: Sonra biz onların ardından başka nesiller yetiştirdik.
0: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ
1: Hiçbir ümmet kendisine takdir edilen ecelini ne geçebilir ne de erteleyebilir.
0: ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ
1: Sonra biz peygamberlerimizi peş peşe gönderdik. Herhangi bir ümmete peygamberi geldikçe onu yalanladılar. Biz de onları ard arda helak ettik ve onları birer efsane yaptık. Allah'ın rahmetinden uzak olsun inanmayan bir kavim.
0: ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ
1: Sonra biz Musa'yı ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar ve böbürlenen bir kavim oldular.
0: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ
1: Bu yüzden biz kendimiz gibi iki insana mı inanacağız? Oysa onların kavmi bize kölelik etmektedirler dediler. Böylece onların ikisini de yalanladılar ve helak edilenlerden oldular.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
1: Andolsun ki biz belki doğru yola gelirler diye Musa'ya Tevrat'ı verdik.
0: وَجَعَلْنَا بْنَ

0: قَرَارٍ وَمَعِينٍ
1: Biz Meryem'in oğlunu ve annesini de kudretimize bir delil kıldık. Her ikisini de yerleşmeye uygun ve sulu bir tepede barındırdık.
0: يَا اَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاَعْمَلُوا صَالِحًا اِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
1: Ey peygamberler! Helal ve temiz şeylerden yiyin ve salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin bütün yaptıklarınızı bilirim.

Şüphesiz ki bu insanlar bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde benden korkun.''

0: İnsanlar din işlerini kendi aralarında parça parça böldüler. Her grup kendi yanında bulunan dinle sevinmektedir.
1: فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينَ
0: Ey Muhammed! Sen onları belli bir süreye kadar şaşkınlıkları içinde bırak.
1: اَيَحْسَبُونَ اَنَّ مَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَن۪ينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ

0: Onlar kendilerine verdiğimiz mal ve oğullarla onların iyiliğine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ
0: Şüphesiz öyle kimseler de vardır ki onlar Rablerinin korkusundan titrerler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ
0: Onlar Rablerinin ayetlerine iman ederler.
1: وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ
0: Onlar Rablerine asla ortak koşmazlar.

0: Onlar verdiklerini Rablerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri ürpererek verirler.
1: Ulaika yusari'un fil hayrati ve hum laha sabiqun.
0: İşte onlar hayır işlerinde yarış ederler ve bu konuda öne geçerler.

Biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başka bir şeyle mükellef tutmayız. Bizim nezdimizde gerçeği söyleyen bir kitap vardır. Onlar hiçbir haksızlığa uğratılmazlar.

Fakat o kâfirlerin kalpleri bundan dolayı bir şaşkınlık içindedir. Onların bundan başka yapmakta oldukları nice kötü işleri daha vardır.

0: Nihayet biz onların refah içerisinde bulunanlarını azapla yakaladığımız zaman hemen feryat ederler.
1: La tec'arul yevme innekum minna la tunsarun.
0: Onlara şöyle denir: bugün feryat etmeyin, çünkü bizim tarafımızdan size asla yardım edilmeyecektir.

0: Benim ayetlerim size okunuyordu da siz arkanıza dönüyordunuz.
1: مُسْتَكْبِر۪ينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ
0: Ayetlerimize karşı büyüklük taslayarak gece toplantılarınızda saçma sözler söylüyordunuz.

0: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kendilerine önceki babalarına gelmeyen bir şey mi geldi?
1: اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: Yoksa onlar peygamberlerini tanımadılar da mı onu inkar ediyorlar?
1: اَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةِ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ
0: Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır, peygamber onlara gerçeği getirdi. Fakat onların çoğu gerçekten hoşlanmıyorlar.
1: وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ

0: Bel eteynâhum bi zikrihim fehum an zikrihim mu'ridûn.
1: Eğer gerçek onların arzusuna tabi olsaydı, gökler de, yer de ve onların içinde bulunanlar da bozulur giderdi. Ama biz onlara zikirleri olan Kur'an'ı getirdik. Onlarsa kendi zikirlerinden yüz çeviriyorlar.
0: اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
1: Ey Muhammed! Sanki sen onlardan bir vergi mi istiyorsun? Rabbinin vereceği mükafat daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en hayırlısıdır.
0: وَاِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
1: Şüphesiz ki sen onları doğru bir yola davet ediyorsun.
0: وَاِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ
1: Fakat ahirete inanmayanlar o doğru yoldan mutlaka saparlar.
0: وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرِّ لَلَجُّوا ف۪ي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
1: Eğer biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı açıp kaldırsaydık, yine azgınlıkları içinde bocalamakta ısrar ederlerdi.
0: وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ
1: Andolsun ki biz onları azapla yakaladık. Ama yine Rablerine boyun eğmediler ve hala ona yalvarmıyorlar.

0: Nihayet biz onların üzerine azabı şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onun içinde şaşkın ve ümitsiz kalırlar.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ
0: Sizin için kulakları, gözleri ve kalpleri yaratan O'dur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Sizi yeryüzünde yaratıp türeten de O'dur. Siz yalnız O'nun huzurunda toplanacaksınız.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي يُح۪ي وَيُم۪يتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ
0: Yaşatan ve öldüren de O'dur. Geceyle gündüzün değişmesi de O'nun emriyle olur. Siz hiç akıllanmayacak mısınız?
1: بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُونَ
0: Hayır, onlar da öncekilerin söyledikleri gibi söylediler.

0: esatirul evvelin.
1: Dediler ki, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı yeniden diriltileceğiz? Gerçekten bize ve daha önce babalarımıza böyle bir vaatte bulunuldu. Ama bu, öncekilerin masallarından başka bir şey değildir.
0: قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
1: Ey Muhammed! De ki, eğer biliyorsanız, yeryüzü ve orada bulunanlar kimindir?
0: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا

0: yuşrikûn.
1: Onlar Allah'ındır diyeceklerdir. Sen o halde siz hiç düşünmüyor musunuz de.
0: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
1: Onlara yedi kat göklerin Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir diye sor.
0: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
1: Onlar bunlar da Allah'ındır diyeceklerdir. Sen o halde siz Allah'tan korkmuyor musunuz de.

0: Onlara, eğer biliyorsanız her şeyin hakimiyet ve yönetimi elinde olan, onları koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir diye sor.
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ
0: Onlar, bunların hepsi Allah'a aittir diyeceklerdir. Sen o halde nasıl oluyor da hayale kapılıp büyüleniyorsunuz de.
1: بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
0: Hayır, biz onlara gerçeği getirdik. Oysa onlar elbette yalancı kimselerdir.
1: مَا

0: بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون.
1: Allah çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah yoktur. Eğer olsaydı o zaman her ilah yarattığını alıp götürür ve birbirlerine üstün gelmeye çalışırlardı. Allah onların isnat ettikleri vasıflardan münezzehtir.
0: Alimil gaybi ve'ş-şehadeti fe'ala amma yüşrikun.
1: Allah gaybı da bilir, hazır olanı da. Allah onların ortak koştukları şeylerden çok yücedir.
0: قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوْعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
1: Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Eğer onlara vaat edilen azabı bana mutlaka göstereceksen, beni o zalimler topluluğunun içinde bulundurma Rabbim.
0: وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ
1: Biz onlara vaat edilen azabı sana göstermeye elbette kadiriz.
0: اِدَفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ
1: Sen kötülüğü en güzel şekilde önle. Biz onların yakıştırdıkları sıfatları daha iyi biliriz.
0: وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ
1: Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.

0: Nihayet müşriklerden birine ölüm geldiği zaman şöyle der: "Ey Rabbim, beni dünyaya geri çevir."
1: لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا ف۪ي مَا تَرَكْتُ

Belki ben terk ettiğim dünyada salih amel işlerim. Hayır, bu onun söylediği boş bir laftır. Onların arkalarındaysa yeniden diriltilecekleri güne kadar dönmelerine engel olacak bir perde vardır.''

0: Sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında ne soy sop çekişmesi olur ne de birbirlerine soru sorarlar.
1: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: Kimlerin salih amellerinin tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.

0: Kimin tartıları da hafif gelirse, işte onlar kendilerini zarara sokanlardır. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır.
1: تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ ف۪يهَا كَالِحُونَ
0: Ateş onların yüzlerini yalar ve onlar orada sırıtıp kalırlar.
1: أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
0: Allah, benim ayetlerim size okunurdu da siz onları yalanlardınız değil mi der.
1: قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُونَ

0: اَخْرِجَنَا مِنْهَا فَاِنْ عُدَنَا فَاِنَّا ظَالِمُونَ
1: Onlar da şöyle derler. Ey Rabbimiz! Kötülüğümüz bize üstün geldi. Biz bir sapıklar topluluğuyduk. Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer tekrar kötü işlere dönersek, artık biz zalimler oluruz.
0: قَالَ اَخْسَعُوا ف۪يهَا

0: جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ
1: Allah buyurur ki, yıkılıp kalın orada. Bana bir şey söylemeyin. Çünkü benim kullarımdan bir grup vardır. Onlar, ey Rabbimiz, biz iman ettik. Bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın diyorlardı. Siz onları alay konusu edindiniz. Nihayet bu hareketiniz size beni anmayı unutturdu. Siz hep onlara gülüyordunuz. İşte bugün ben onlara sabretmelerinin karşılığını verdim. İşte kurtulup murada erenler onlardır.
0: قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ
1: Allah kâfirlere, yeryüzünde yıllar sayısınca ne kadar kaldınız der.
0: قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ
1: Onlar, bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. İşte sayanlara sor derler.

0: Efe hasibetum ennemâ khalaqnâkum abathan ve ennekum ileynâ lâ turca'ûn.
1: Allah buyurur ki, siz sadece az bir süre kaldınız, keşke bilseydiniz. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin huzurumuza döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
0: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
1: Gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce ve şerefli arşın Rabbidir.

0: كِتَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ
1: Her kim Allah'la birlikte hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha taparsa, onun hesabı ancak Rabbinin yanındadır. Kâfirler asla kurtuluşa eremezler.
0: وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ
1: Ey Muhammed! De ki, ey Rabbim! Bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Nur Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 64 ayettir. Nur ayeti denilen 35. ayette, Allah'ın nuru tasvir edildiğinden surede bu adla anılmıştır. Bu surede gerek kişisel ve gerekse sosyal hayata ilişkin hükümlerle, ahlak prensipleri ve özellikle aile hayatıyla ilgili esaslar yer almaktadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Bu, indirdiğimiz ve hükümlerini size farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler indirdik.

0: اللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا وَلْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Zina eden kadınla zina eden erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dinini tatbik konusunda onlara karşı sizi bir acıma duygusu tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalarına şahit olsun.
0: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.
1: Zina eden bir erkek ancak zina eden bir kadınla veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenebilir. Zina eden bir kadın da ancak zina eden bir erkekle veya Allah'a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Böyle bir evlilik müminlere haram kılınmıştır.
0: وَالَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
1: Namuslu kadınlara zina suçu atıp da

0: Sonra dört şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliklerini hiçbir zaman kabul etmeyin. İşte onlar fasık kimselerdir.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ

0: أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
1: Kendi hanımlarına zina suçu atıp kendilerinden başka şahitleri bulunmayanların her birinin şahitliği Allah'a yemin ederek kendisinin mutlaka doğru söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesidir. Beşinci defasında eğer yalan söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir.
0: وَيَدَرَعُ عَنْ

0: Kadının da 4 defa Allah'a yemin ederek, kocasının mutlaka yalan söyleyenlerden olduğuna şahitlik etmesi, cezayı kendisinden düşürür. 5. defasında o da, eğer kocası doğru söyleyenlerdense, Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَك۪يمٌ
0: Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul edici, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz ne olurdu?
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبَرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: O uydurma haberi getirip, peygamberin eşine iftira atanlar sizin içinizden bir topluluktur. Siz onu kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilakis o sizin için bir iyiliktir. O iftiracılardan her birine kazandığı günah kadar ceza vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenen kimse için de büyük bir azap vardır.
1: لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكٌ مُّب۪ينٌ
0: O iftirayı işittiğiniz zaman, mümin erkeklerle mümin kadınların kendiliklerinden hüsnüzanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi?
1: لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ فَاِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَاُولَٰئِكَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ
0: Bu iddiayı ortaya atanların bu konuda 4 şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki şahitleri getiremediler, öyleyse onlar Allah katında mutlaka yalancıdırlar.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ ف۪يهِ عَذَابٌ عَظ۪يمٌ
0: Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı, o içine daldığınız dedikodu yüzünden mutlaka size büyük bir azap dokunurdu.
1: اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ

0: Çünkü siz onu dillerinizle birbirinizden alıyorsunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi düşünmeden ağzınızla söylüyorsunuz ve onu önemsiz bir şey sanıyorsunuz. Oysa o Allah katında büyük bir günahtır.
1: وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا اَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ
0: Onu işittiğiniz zaman bunu konuşmak bize yakışmaz. Haşa, bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi?

0: Eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, Allah size böyle bir günaha bir daha asla dönmemenizi öğütlüyor.
1: وَيُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
0: Allah ayetlerini size açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
0: İman eden kimseler arasında hayasızlığın yayılmasını isteyenler için dünyada da ahirette de acı bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
1: وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللّٰهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ
0: Eğer Allah'ın lütfu ve merhameti üzerinizde olmasaydı ve Allah çok şefkatli ve çok merhametli olmasaydı, haliniz ne olurdu?
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
1: Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, şüphesiz ki şeytan ona hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, sizin hiçbiriniz günahtan temizlenemezdi. Fakat Allah dilediğini temize çıkarır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1: Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere bir şey vermeyeceklerine yemin etmesinler. Affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: اِنَّ الَّذ۪ينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

0: يَسْتَعِينُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
1: Namuslu ve kötülükten habersiz mümin kadınlara zina iftirası atanlar, dünyada ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır.
0: يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Kıyamet günü dilleri, elleri ve ayakları, onların yaptıkları şeyler hakkında kendi aleyhlerinde şahitlik ederler.
0: يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللّٰهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُب۪ينَ
1: O gün Allah, onlara hak ettikleri cezalarını tam olarak verecektir. Onlar, Allah'ın apaçık gerçek olduğunu anlayacaklardır.
0: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات

0: Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler de kötü kadınlara yakışır. İyi kadınlar iyi erkeklere, iyi erkekler de iyi kadınlara yakışır. İşte o iyi olanlar, iftiracıların söylediklerinden uzaktırlar. Onlar için bir bağışlanma ve cömertçe verilmiş bir rızık vardır.
1: Ya eyyühellezîne âmenû lâ tedekhulû buyûten gayra buyûtikum hattâ teste'nisû ve tusellimû alâ ehlihâ. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
0: Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere izin almadan ve içindekilere selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Umulur ki düşünüp anlarsınız.
1: فَاِلَّا

0: لَكُمْ اُرْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ اَزْكَى لَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَل۪يمٌ
1: Eğer orada kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar içeriye girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir.
0: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ
1: İçerisinde size ait eşya bulunan ve oturulmayan evlere girmenizde ise bir günah yoktur. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir.
0: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبَصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
1: Ey Muhammed! Mü'min erkeklere söyle de gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu, onlar için daha temiz bir davranıştır. Şüphesiz ki Allah, onların yaptıklarından haberdardır.
0: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبَصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ

Mü'min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar dışındaki ziynetlerini açığa vurmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine kadar sarkıtıp örtsünler, ziynetlerini açmasınlar. Ancak kendi kocalarına, babalarına, kocalarının babalarına, kendi oğullarına, kocalarının başka kadınlardan olan oğullarına, kendi erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, Müslüman kadınlara, ellerindeki cariyelere, erkeklerden kadına ihtiyacı kalmamış, cinsel güçten düşmüş hizmetçilere, henüz kadınların mahrem yerlerini anlayacak çağa gelmemiş küçük çocuklara gösterebilirler. Gizli tuttukları ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz.

0: ابنائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم.
1: İçinizden bekar olanları, köle ve cariyelerinizden iyi davranışlı olanları evlendirin. Eğer fakirseler, Allah onları lütfuyla zengin kılar. Allah'ın nimeti geniştir. O her şeyi hakkıyla bilir.
0: وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ

Evlenme imkanı bulamayanlar da Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar. Sahip olduğunuz köle ve cariyelerden bir bedel karşılığı hürriyete kavuşmak isteyenlerde bir iyilik görürseniz hemen kendileriyle anlaşma yapın. Allah'ın size verdiği maldan siz de onlara verin. Sakın dünya hayatının geçici menfaatini elde edeceksiniz diye namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları fuhşa zorlarsa vebali kendisinedir. Şüphesiz ki Allah o cariyelere karşı zorlanmalarından sonra çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. وَلَقَدْ

0: مِنَ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَثَلًا مِنَ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ
1: Andolsun ki size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçmiş olanlardan misaller ve takva sahipleri için öğütler indirdik.
0: Allahu nurus semawati vel ard. Meselu nurihi kemishkatin fiha misbahun il misbahu fi zujajatin iz zujajatu ka annaha kawkab.

0: ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٌ
1: Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali, içerisinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir cam fanus içindedir. Cam fanus da sanki inci gibi parlak bir yıldıza benzer. Bu lamba, doğuya ve batıya ait olmayan mübarek bir zeytin ağacının yağı ile tutuşturulur. O ağacın yağı, neredeyse kendisine hiçbir ateş dokunmadan bile ışık verir. Bu ışık da nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlara böyle misaller getirir. Allah her şeyi bilir.

0: Bu kandil, Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği bir takım evlerdedir ki, o evlerin içinde sabah akşam onu tesbih ederler.
1: رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ ف۪يهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبَصَارُ.
0: Öyle adamlar vardır ki, onları hiçbir ticaret ve alışveriş, Allah'ı anmaktan, namazı kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin şaşkına döneceği bir günün azabından korkarlar.
1: لِيَجَزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ.
0: Onlar, Allah'ın kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandırması ve lütfundan kendilerine daha fazla vermesi için böyle yaparlar. Allah, dilediği kimselere hesapsız rızık verir.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِق۪يعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى اِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدَهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللّٰهُ سَرِيعُ

İnkar edenlerin amelleri engin bir çöldeki serap gibidir. Susuyan kimse onu su zanneder. Nihayet ona geldiği zaman hiçbir şey bulamaz. Yanında yalnız Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak görür. Allah hesabı çok çabuk yapar.

0: يكاد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
1: Yahut da inkar edenlerin amelleri engin bir denizdeki karanlıklar gibidir. O denizi üst üste dalgalar örtüyor. Dalgaların üstünden de bulutlar ve birbiri üstüne yığılmış karanlıklar kaplıyor. İnsan elini çıkardığı zaman neredeyse elini bile göremez. Allah her kime ışık vermezse artık onun hiçbir ışığı yoktur.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Göklerdekilerin, yerdekilerin ve sıralar halinde uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiklerini görmüyor musun? Onların her biri kendi duasını ve tesbihini bilir. Allah da onların yaptıklarını hakkıyla bilir.
0: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ

0: يَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ.
1: Görmüyor musun ki Allah bulutları sürüyor, sonra onların arasını birleştiriyor, sonra da onları üst üste yığıyor. Böylece sen de onların arasından yağmurun çıktığını görüyorsun. Allah gökteki dağ gibi bulutlardan dolu indiriyor da onu dilediğine isabet ettiriyor, dilediğinden de çeviriyor. Şimşeğinin parıltısı da neredeyse gözleri alıp götürecek.
0: يُقَلِّبُ اللّٰهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِعُلِ الْأَبَصَارِ.
1: Allah geceyle gündüzü evirip çeviriyor. Şüphesiz ki bunda basiret sahipleri için nice ibretler vardır.

0: أَرْبَعَ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
1: Allah bütün canlıları sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üzerine sürünerek yürür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi de dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğini yaratır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: لَقَدْ

0: Andolsun ki biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir.
1: وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ
0: Münafıklar, Allah'a ve Peygamber'e inandık, itaat ettik derler. Sonra da içlerinden bir grup, bunun ardından yine yüz çevirirler. İşte onlar aslında iman etmiş kimseler değildirler.
1: وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اِذَا فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ
0: Onlar aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Peygamberine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirir.
1: وَاِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا اِلَيْهِ مُذْعِنِينَ
0: Allah ve Peygamberinin hüküm verdiği hak kendilerinden yana olursa, Peygamber'e boyun eğerek gelirler.
1: اَف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَمْ اِرْتَابُوا اَمْ يَخَافُونَ اَنْ يَح۪يفَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ اُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
0: Onların kalplerinde bir hastalık mı vardır? Yoksa onlar şüpheye mi düştüler? Yahut da Allah'ın ve Peygamberinin kendilerine haksızlık yapacağından mı korkuyorlar? Hayır, asıl zalim olanlar kendileridir.
1: İnnemâ kâne kavlel mu'minîne izâ du'û ilallâhi ve rasûlihi liyahkume beynehum en yekûlû semi'nâ ve ata'nâ. وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Peygamberine davet edildikleri zaman, müminlerin sözü ise ancak işittik ve itaat ettik demek olur. İşte kurtuluşa erenler onlardır.

0: Her kim Allah'a ve peygamberine itaat eder, Allah'tan korkar ve onun azabından sakınırsa, işte onlar murada erenlerdir.
1: وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَاِنْ اَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ اِنَّ اللّٰهَ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
0: Ey Muhammed! Münafıklar, sen kendilerine emredersen mutlaka savaşa çıkacaklarına dair en ağır yeminleriyle Allah'a yemin ettiler. Sen onlara de ki, yemin etmeyin. Sizden istenen güzelce itaat etmektir. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan

0: tuti'uhu tehtedu ve ma alel rasul illa el belagul mubin.
1: Ey Muhammed, de ki: Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer bundan yüz çevirirseniz, bilin ki ona düşen yüklendiği tebliğ görevini yapmak, size düşen de sizin yüklendiğiniz görevleri yapmaktır. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygambere düşen sadece apaçık bir tebliğdir.
0: وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
1: Allah içinizden iman edip salih amel işleyenlere vaat etmiştir ki kendilerinden öncekileri hükümran kıldığı gibi onları da yeryüzünde hükümran kılacaktır. Kendileri için seçtiği dinlerini onlara sağlamlaştıracaktır. Korkularının ardından kendilerini tam bir güvene erdirecektir. Onlar da bana kulluk edecekler ve hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklardır. Artık bundan sonra kim inkar ederse, işte onlar doğru yoldan çıkmış fasıklardır.

0: Namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.
1: La tahsabannellezine keferu mu'cizine fil ardı ve me'vâhumun nâr ve lebi'sel masîr.
0: Ey Muhammed! Sakın yeryüzünde kâfirlerin Allah'a aciz bırakacaklarını sanma. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
1: Ey iman edenler! Sahip olduğunuz köle ve cariyelerle henüz ergenlik çağına gelmemiş olan çocuklar şu üç vakitte yanınıza girmek için sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle sıcağında elbiselerinizi çıkarıp yatacağınız sırada ve yatsı namazından sonra. Bu üç vakit sizin mahrem yerlerinizin açılabileceği zamanlardır. Bunun dışındaki vakitlerde sizin için de onlar için de bir vebal yoktur. Çünkü onlar sizin yanınızda çokça dolaşırlar

0: Rabbinizin yanına girip çıkarsınız. Böylece Allah size ayetleri açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
0: Sizin çocuklarınız ergenlik çağına geldikleri zaman, kendilerinden öncekilerin izin istemeleri gibi, onlar da yanınıza girmek için izin istesinler. Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَاَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
1: Evlenme arzusu kalmamış oturan yaşlı kadınların ziynet yerlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendilerine bir günah yoktur. Ama sakınmaları kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitir ve bilir.
0: لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن

0: طَيِّبَةً كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
1: Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya güçlük yoktur. Size de kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde yahut analarınızın evlerinde yahut erkek kardeşlerinizin evlerinde yahut kız kardeşlerinizin evlerinde yahut amcalarınızın evlerinde yahut halalarınızın evlerinde yahut dayılarınızın evlerinde yahut teyzelerinizin evlerinde yahut anahtarları ellerinizde bulunan evlerde yahut dostlarınızın evlerinde izinsiz olarak bir şey yemenizde sakınca yoktur. Toplu olarak veya ayrı ayrı yemenizde de size bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından mübarek ve güzel bir sağlık dileği olarak birbirinize selam verin. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.

0: İnne Allâhe gafurur rahîm.
1: Müminler ancak Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Onlar toplumu ilgilendiren bir iş görüşmek üzere peygamberle beraber bulundukları zaman ondan izin almadan bırakıp gitmezler. Ey Muhammed! Senden izin alanlar işte Allah'a ve peygamberine iman eden kimselerdir. Bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğine izin ver. Onlar için Allah'tan bağış dile. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Peygamberin çağrısını birbirinize yönelttiğiniz çağrı gibi tutmayın. Allah, içinizden birbirinizin arkasına gizlenerek sıvışıp gidenleri mutlaka biliyor. Artık peygamberin emrine aykırı davrananlar, başlarına bir belanın gelmesinden veya kendilerine acı bir azabın isabet etmesinden sakınsınlar.
0: Elâ inne lillâhi mâ fissemâvâti vel ardı qad ya'lemu mâ entum aleyhi ve yevme yurca'ûne ileyhi feyunebbi'uhum bimâ amilû. Vallahu bikulli şeyin alim.
1: İyi bilin ki göklerde ve yerde bulunanlar hep Allah'ındır. O sizin ne durumda olduğunuzu bilir. Huzuruna döndürülecekleri günde ne yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah her şeyi bilir. Furkan Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 77 ayettir. İlk ayetinde El-Furkan kelimesi geçtiği için surede bu adla anılmıştır. Furkan, hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelmektedir. Bu kelime aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in isimlerindendir. Sure içerisinde peygamberlik müessesesiyle Kur'an-ı Kerim üzerinde durulmakta, bazı peygamberlerin kıssalarına temas edilmekte ve Allah'ın kudretine dikkat çekilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Tebârakellezî nezzelel furkâne alâ abdihî liyekûne lil'âlemîne nezîrâ.
1: Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kulum Muhammed'e hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı ne yücedir.
0: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. O hiçbir çocuk edinmemiştir. Onun mülkünde hiçbir ortağı yoktur. Her şeyi O yaratmış ve belli bir ölçüyle takdir edip düzene koymuştur.
0: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا

0: وَلَا نُشُورًا
1: Kâfirler, Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratmayan, kendileri yaratılmış olan, kendilerine bile fayda ve zarar veremeyen, öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri diriltip kabirden çıkarmaya güçleri yetmeyen bir takım ilahlar edindiler.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنْ هَذَا اِلَّا اِفْكٌ اِفْتَرَاهُ وَاَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اَخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا
1: İnkar edenler, bu Kur'an, Muhammed'in uydurduğu bir yalandan başka bir şey değildir. Bunu uydurmada başka bir toplulukta ona yardım etmiştir, dediler. Böylece onlar büyük bir haksızlığa ve iftiraya başvurdular.
0: وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْاَوَّل۪ينَ اَكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَاَصِيلًا
1: Yine kâfirler, Kur'an Muhammed'in yazdırdığı geçmiş kavimlerin efsaneleridir ki, o sabah akşam kendisine okunuyor, dediler.
0: قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذ۪ي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّح۪يمًا
1: Ey Muhammed! De ki, onu göklerdeki ve yerdeki gizlilikleri bilen Allah indirdi. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا
1: Kâfirler dediler ki, bu peygambere ne oluyor da yemek yiyor, çarşılarda geziyor? Ona kendisiyle beraber uyarıcı olacak bir melek indirilseydi ya.
0: اَوْ يُلْقَى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا
1: Yahut kendisine bir hazine verilseydi, veya kendisine ait bir bahçesi olsaydı da ondan yeseydi ya. Bu zalimler müminlere, siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz, dediler.
0: Unzur keyfe darabû lekel emthâle fedallû felâ yestetî'ûne sebîlâ.
1: Ey Muhammed! Bak senin için nasıl misaller getirdiler de sapıklığa düştüler. Artık onlar doğru yolu bulamazlar.

0: تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا
1: Dilerse sana bundan daha iyi olmak üzere, ağaçları altından ırmaklar akan bahçeler verebilen ve senin için köşkler kurabilen Allah'ın şanı ne yücedir.
0: بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاَعْتَدَنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا
1: Bilakis onlar kıyamet saatini de yalanladılar. Biz de kıyamet saatini yalanlayanlar için alevli bir ateş hazırladık.
0: اِذَا

0: Onlar zincirlere bağlı olarak oranın dar bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler.
1: لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا
0: O durumdayken onlara, bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir.
1: قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ اَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا.
0: Ey Muhammed!

De ki, bu mu daha iyidir, yoksa Allah'tan korkanlara vaat edilen ebedilik cenneti mi? Orası onlar için bir mükafat ve ebedi olarak dönüp kalma yeridir.

0: ula.
1: Orada onların bütün diledikleri vardır ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu Rabbinin yerine getirilmesi istenen bir vaadidir.
0: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَاءِ

Rabbin onları ve Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyleri toplayacağı gün tapılanlara, "Benim bu kullarımı siz mi saptırdınız, yoksa onlar kendileri mi yoldan saptılar?" der.

0: مَتَّعْتَهُمْ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا.
1: Onlar, seni tenzih ederiz. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onlara ve babalarına o kadar dünya nimeti verdin ki, sonunda seni anmayı unuttular ve helâke giden bir kavim oldular.
0: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا.
1: Müşriklere, işte ilah dedikleriniz de sizi yalanladılar. Artık ne kendinizden azabı geri çevirmeye gücünüz yeter, ne de bir yardım bulmaya. Sizden her kim zulmettiyse, biz ona büyük bir azap tattıracağız denir.

0: إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا.
1: Ey Muhammed! Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de şüphesiz yemek yerler ve çarşılarda gezerlerdi. Biz, sabreder misiniz diye sizi birbiriniz için bir imtihan vesilesi yaptık. Senin Rabbin her şeyi görür.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 18. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Hakkın sahibi. Ey yardımcıların yardımcısı. Ey en büyük yardımcı. Ey kolaylaştıran her şeyi. Ey müessir. Ey yoluna ram olduğum Allah'ım. Rabbim, en büyük yardımcı adınla senden, müessir adınla yardım diliyorum. Gönlümde bir elem, kalbimde bir yanma, gizlimde vurgunlukla, içimde depreşmeyle gelen irade nasip eyle bana. İrade sahibi olmam için yardım et Rabbim. İrademi senin iradene teslim etmemi nasip eyle bana. Hakikate çağıran çağrına bütün kalbimle icabet etmemi nasip eyle. Rabbim, her anımı sana hasretmemi nasip eyle bana. Uykumun yenilgiden, yememin ihtiyaçtan, konuşmamın zaruretten olmasını nasip eyle. Her anımı sana hasretmem için bana yardım et Rabbim, müessir adınla. Müessir adınla Rabbim, senin nazarından haya etmeme, sana ulaştıran sebeplerin peşine düşmeme, kabirde faydası olmayan fuzuli bilgiden sıyrılmama yardım et ve beni en kolay yola muvaffak kıl Rabbim. Ey Rabbim, ey müessir, Resullerin haberlerini doğru anlamama yardım et. Kalbimi senin yolunda sabit kıl. Kalbimi senin yolunda kararlı kıl. Allah'ım, fazlın, keremin ve tevfikinle ve müessir adınla yardım et bana. Güç ve kuvvet yalnız senindir. Yalnız senden yardım dileyip yalnız sana ibadet ederim. Yalnız sana güvenirim. Senin dilediğin olur, dilemediğin olmaz. Fazlın, keremin ve tevfikinle ve müessir adınla nefsini tezkiye edenlerden olmam için bana yardım et. Kötü ahlaktan beni arındır Rabbim. Bir damla sudan yarattığını asla unutturma bana. Ve bana yolu kolaylaştır Rabbim. Çabalarımız darmadağınık şimdi. Ruhumuz darmadağınık. O güzel müessir adınla Rabbim, kendimizi toplamamıza yardım et. Kur'an'ın istikametince yürümemizi bize kolaylaştır. En kolaya ulaşmamıza yardım et. Cimrilikten uzaklaşmamıza yardım et. Bizi hayırda yarışanlardan eyle Rabbim. Rızan için attığımız her adımı bize kolaylaştır. Bizi ateşin azabından koru. Ey işleri kolaylaştıran Rabbim! Ey müessir! Resulullah Efendimizin diliyle dua ediyorum sana. Ne olur, duamı kabul buyur dergahında. Ya Rabbi! Sen bildiğin için senden hakkımda hayırlısını bana bildirmeni dilerim. Ve kudretin yettiği için ben senden kuvvet ve takat isterim. Ve hayra ermeyi senin büyük fazl ve kereminden niyaz eylerim. Çünkü sen her şeyi bilirsin. Halbuki ben bilemem. Sen her şeye kadirsin. Bense kadir değilim. Sen bütün gaybleri bilensin. Yöneldiğim her işi ister yakın ister uzak bir yararı dokunacaksa nasip etmeni. İster yakın ister uzak bir zarara uğrayacaksam onu benden çevirmeni dilerim. Ve benim için ayrı neredeyse yarat. Sonra da beni ondan hoşnut et Rabbim.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Rauf olmasan sen, kim üzerime titreyip şefkat eder? Kim yokluğumda hatırımı sorup beni var eyler? Kim sevdiklerimin sevinciyle bile beni sevindirir? Kim sevdiklerimi sevmem yüzünden bile beni sever? Sevdiklerini sevdirir, sevdiklerine sevdirir.
0: ...91.8... Gönül frekansınız, radyo hedef.

Riya ve Gösteriş. 1. Bölüm. Riya. Kalp hastalıklarının 9.'sü riyadır. Riya, bir şeyi olduğunun tersine göstermektir. Riya, kısaca gösteriş demektir. Allah-u Teala'ya yapılan ibadet ve taatlerde riya yapmak büyük günah olup Allah'a ortak koşmaya yakındır. Zahitlerin kalbinde bir ibadet yaptıkları zaman insanların bunu bilmesi ve onları zahit tanımasını istemekten büyük hastalık yoktur. İbadetten maksat insanlar olunca bu ibadet olmayıp insanlara tapmaktır. Allah-u Teala'ya taparken bunu da istiyorsa şirk olup kendi ibadetinde bir başkasını Allah-u Teala'ya ortak etmiş olur. Nitekim Allah-u Teala Kehf suresi 110. ayetinde de ki, ben ancak sizin gibi bir insanım.

yalnız ilahınız bir tek ilahtır diye bana vahyolunuyor. Onun için her kim Rabbine kavuşmayı arzu ederse, salih bir amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak etmesin, buyuruyor. Allahü Teala Maun suresi 4., 5. ve 6. ayetlerinde nifak suretiyle namaz kılanlara artık şiddetli azap olsun. Onlar namazlarından gafildirler. Onlar namazlarıyla insanlara gösteriş yaparlar, buyurdu. Bir kimse Resulullah'a gelip şöyle sordu: kurtuluş hangi şeydedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaben, Allah'a ibadet ederken gösteriş yapmamaktır, buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh bildirdiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kıyamet günü olunca herkes hüküm ve kazayı gözeterek dizleri üzerindeyken Allahü Teala insanlar arasında hükmeder. En önce çağrılan Kur'an-ı Kerim'i toplayan bir kimse, cihatta katlolan bir kimse ve malı çok olan bir kimsedir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'i toplayan kimseye bildiğin şey ile hangi amelleri yaptın, buyurur. O kimse gece gündüz Kur'an-ı Kerim okudum, onunla amel ettim der. Allahü Teala ona yalan söyledin, filan kimse Kur'an-ı Kerim okuyucusudur desinler diye düşündün ve sana okuyucu da dendi der. Allahü Teala malı çok olana sana verdiğim mal ile ne yaptın der. O kimse sıla-i rahim yaptım, sadaka verdim, zekat verdim der. Allahü Teala ona yalan söyledi. Sen sana cömert insandır desinler diye düşündün. Sana cömert kimsedir de dendi, buyurur. Allah yolunda katlolan kimse getirilir. Allahü Teala ona sen cihatta çarpışmada ne için bulundun, buyurur. O kimse, ya Rabbi, senin yolunda çarpıştım, senin yolunda öldüm, der. Allahü Teala ona yalan söyledi. Sen filan kimse kahramandır, cesurdur desinler diye düşündün. Sonra cesur ve kahraman da dendi, buyurur. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini dizlerine vurup, ey Ebu Hureyre, şu üç kimse kıyamette cehennemin kızdırılmasında kullanılacak olanların en öncekileridir, buyurdu. Adi bin Hatem-i Tayin'in radıyallahu anh bildirdiği bir hadis-i şerifte kıyamette cehennemliklerden bir kısmının cennet tarafına götürülmeleri emredilir. Cennete yaklaşıp kokusunu aldıklarında cennetin köşk ve saraylarına ve Allahü Teala'nın cennet ehli için hazırladığı nimetlere baktıklarında onları geri döndürünüz. Cennetten nasipleri yoktur, sesi duyulur. Bu durumda onlar öncekilerde ve sonrakilerde eşine rastlanmayan pişmanlık ve hasretle geri dönerler ve ya Rabbi, keşke sevdiklerin için hazırladığın nimetleri bize göstermeden önce bizi cehenneme koysaydın derler. Allahü Teala onlara sizin için böyle yapmayı diledim. Çünkü siz yalnız iken kibriya ve azamette benimle boy ölçüşmeye kalkar, insanlar arasındaysa sevgi ve tevazu içinde bulunurdunuz. Kalbinizde bulunanın aksini gösterirdiniz.

Diye ve sadakanızı benim için olmayıp insanlar görsün, bilsin diye verirdiniz. İnsanları yüceltir, büyük bilir, bunları benim hakkım bilmezdiniz. Bana böyle davranmazdınız. İnsanlar görsün diye amel edip rızam için yapmazdınız. Bugün sevaplarımdan mahrumsunuz. Size şiddetli azapları tattırırım der buyuruldu. İbn Abbas'ın radıyallahu anhüma bildirdiği hadis-i şerifte Allahü Teala Adn cennetini yarattığında gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, kalplerin düşünmediği şeyleri onda yarattı. Sonra Adn cennetine söyle diye emretti. Cennet-i Adn 3 defa müminler muhakkak kurtuldu dedi. Sonra Adn cenneti devamla ben cimri ve başkalarına gösteriş olsun diye hareket edenlerin hepsine haramım dedi buyuruldu. Bir kimse Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem şöyle sordu. Kıyamet günü cehennemden kurtuluş nasıl mümkün olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Allahü Teala'yı aldatmaya kalkışmayasın buyuruldu. O kimse Allahü Teala'yı aldatmak nasıl olur deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın emriyle amel edip onun zatından başkasını murad etmenle olur. Sen riyadan sakın. Zira riya Allahü Teala'ya gizli şirktir. Mürai kıyamet günü insanlar arasında 4 isimle çağrılır. Ey kafir, ey facir, ey gadir, ey hasir. Senin amelin zayi, ecrin batıl oldu. Bugün senin bir nasibin yoktur. Ey hilekâr, kim için amel yaptıysan, karşılık ve sevabını ondan iste denir, buyurdu. Riya, gösteriş ve nifaktan Allahü Teala'ya sığınırız. Bunlar cehennemliklerin amelleridir. Nitekim Allahü Teala Nisa suresi 145. ayetinde her kim de kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra peygambere aykırı harekette bulunur ve müminlerin yolundan başkasına uyar giderse onu döndüğü sapıklıkta bırakırız. Ahirette de kendisini cehenneme koyarız ki o ne kötü bir dönüş yeridir buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şeriflerinde üzüntü mağarasından Allahü Teala'ya sığınırız buyurdu. Dinleyenler ya Resulallah üzüntü mağarası nedir diye sordular. Resulullah şöyle buyurdu. İnsanlar görsün ve duysunlar diye Kur'an-ı Kerim okuyanların cehennemde bulunacakları bir vadidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahü Teala buyurur. İbadet eden ve başkasını bana ortak koşan, benim ortağa ihtiyacım yoktur. Hepsi ortak koştuğuna olsun. Başka bir hadis-i şerifte Allahü Teala içinde bir zerre riya bulunan ameli kabul etmez buyurdu. Muaz radıyallahu anh ağlıyordu. Ömer radıyallahu anh ona niçin ağlıyorsun dedikte şöyle cevap verdi. Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem az bir riya şirktir diye duydum dedi. Şeddat bin Evs radıyallahu anh diyor. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem gördüm, ağlıyordu. Ya Resulallah,

Niçin ağlıyorsunuz dedim. Ümmetimin şirke gideceğinden korkuyorum. Puta, aya, güneşe tapmazlar. Fakat başkalarının görmesi için ibadet ederler buyurdu. Yine buyurdular ki, hiçbir gölgenin bulunmadığı gün, arşın gölgesinde bulunanlardan biri, sağ eliyle sadaka verirken, sol elinden saklayan kimsedir. Yine buyurdular, Allahü Teala yeri yaratınca, yer titredi. Teskin için dağları yarattı. Melekler, Allahü Teala dağlardan kuvvetli bir şey yaratmadı, dediler. Sonra dağları delmek için demiri yarattı. Sonra demiri eritmek için ateşi yarattı. Sonra ateşi söndürmek için suyu yarattı. Sonra havaya suyu dondurmasını emretti. Bunun üzerine melekler birbirlerine muhalefet edip Allahü Teala'ya yarattıklarının en kuvvetlisi hangisidir diye soralım dediler. Allahü Teala sağ eliyle sadaka verdiğini sol eli bilmeyen insandan kuvvetli bir şey yaratmadım buyurdu. Muaz radıyallahu anh der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allahü Teala gökleri yaratmadan önce 7 melek yarattı. Sonra gökleri yarattı. Her meleği bir göğe verip gök kapılarının kapıcılığı vazifesini onlara verdi. Yeryüzünde bulunup insanların amellerini yazan melekler ki bunlara hafeze melekleri denir. Bunlar kulun sabahtan akşama kadar yaptığı ameli yükseltirler. Birinci kat göğe çıkarırlar. Kulun amelini över ve o kadar ibadet ediyor ki nuru güneşin ziyası gibidir derler. Birinci kat gökteki melek bu amelini götürünüz yüzüne çarpınız. Çünkü ben gıybet edenleri beklerim. Allahü Teala bana gıybet edenleri bırakma. Yoksa ameli sana geçer buyurdu. Sonra gıybet etmemiş bir kimsenin amelini çıkarır, ikinci kat göğe kadar çıkar. Oradaki melek, bu ameli götür, sahibinin yüzüne vur. Çünkü bunu dünya için yapmış. Toplantılarda insanlara övünmüştür. Bana onun amelini geri çevirmeyi emrettiler, der. Bir başkasının amelini çıkarır. İçinde sadaka, oruç ve namaz bulunur. Hafeze meleği onun nurundan şaşar kalır. Üçüncü kat göğe çıkınca oradaki melek, ben kibir için vazifeliyim. Mütekebbirlerin amelini geri çeviririm. Bu kimse kendini insanlardan büyük tutardı, der. Sonra bir başkasının amelini çıkarırlar. Dördüncü kat göğe kadar yükselir. Oradaki melek, ben ucb için vazifeliyim. Onun ameli ucb'dan, yani kendini beğenmeden kurtulmuş değildir. Onun ameli benden geçemez. Sonra bir başkasının amelini yükseltirler. O amel, damada teslim edilecek gelin gibi süslü olur. Beşinci kat göğe kadar götürürler. Oradaki melek, o ameli sahibinin yüzüne çarpın ve boynunu vurun. Çünkü ben haset, yani kıskançlıkla vazifeliyim. İlm ve amelde kendi derecesine çıkana haset ederdi, der. Sonra bir başkasının amelini yükseltirler. Onda namaz, oruç, zekat, hac ve umre bulunur. Altıncı göğe kadar engelsiz çıkar. Oradaki melek, bu ameli götürün, sahibinin yüzüne çarpın. Çünkü bu kimse, bela ve sıkıntı sahiplerine acımaz, hatta sevinirdi. Ben ise rahmet meleğiyim. Rahmetsiz ameli geri çevirmeyi bana emrettiler, der.

Sonra bir başkasının amelini yükseltirler. Onda namazın, orucun tamamı, nafaka, cihat, vera bulunur. Güneş gibi parlar, nuru göklere yayılır.

ve isminin şehirlerde söylenmesiydi. Böyle olan riyakardır. Allahü Teala başkalarına gösteriş olsun diye hareket edenin amelini kabul etmez, der. Sonra bir başkasının amelini yükseltirler. 7 kat gökten de geçer. Amelinde güzel ahlak, zikir ve tesbih olur. Gökteki bütün melekler, bu temiz ameldir ve ihlaslıdır diye şahitlik ederler. Hak Teâlâ, siz onun amelini, ben ise kalbini bilirim. O bu ameli benim için yapmadı. Kalbinde başka niyeti vardı. Ben ki Allah'ım, lanetim ona olsun, buyurur. Meleklerin hepsi lanet okurlar ve senin ve bizim lanetimiz onun üzerine olsun, derler. 7 kat gökler ve 7 kat gökte olanlar da ona lanet ederler. Ömer radıyallahu anh, başını öne eğmiş, zahitlik iddia eden bir kimse gördü. Ey efendi, ezik boynunu düz tut, huşu kalpte olur, boyunda değil, buyurdu. Ebu Ümame, mescitte secdede ağlayan birisini gördü. Acaba camide yaptığın bu işi evinde de yapıyor musun? Buyurdu. Ali radıyallahu anh, riyakarın 2 alameti vardır. 1. Yalnızken tembel olup, insanları görünce gayretli ve istekli olur. 2. Met edince fazla amel yapar, kötüleyince de az amel yapar, buyurdu. Bir kimse, Said bin Müseyyeb'e, karşılığını Allahü Teala'dan almak için ve insanların kendini övmesi için mal veren hakkında ne buyuruyorsunuz, diye sordu. Said bin Müseyyeb, Allahü Teala'nın kendisini düşman tutmasını ister mi, dedi. O kimse, hayır, istemez, dedi. Said bin Müseyyeb, o halde Allahü Teala'dan başkası için yapılmayacak işi niçin yapar, buyurdu. Ömer radıyallahu anh, bir kimseyi kamçı ile dövdü. Sonra kendisine, gel kısas yap, beni döv, buyurdu. O kimse, sana ve Allahü Teala'ya bağışladım, dedi. Ömer radıyallahu anh, böyle şey olmaz. Ya bana bağışla hakkını bileyim, yahut da ortağı olmayan Allahü Teala'ya bağışla, buyurdu. Riya ile yapılan işler. Riyanın hakikati, kendini insanlara zahit ve abid tanıtmak veya insanlar arasında makbul olup onların gönüllerine yer etmek ve böylece hürmet, tazim beklemek, kendisine iyi gözle bakmalarını sağlamaktır. Bu da dinde zahitlik ve büyüklük olan şeyleri onlara anlatmak ve açıklamaktır. Bu da 5 cinstir. 1. Beden ile olan riya. Kendisini gece uyumuyor göstermek için yüzünü sarı ve solgun yapar. Kendini zayıflatıp çetin mücahede yaptığını bildirmek ister. Yüzünü mahzun ve asık tutar. Ahiret ve Allah korkusundan böyleyim demek ister. Saçını taramaz, güya bunu yapacak zamanı yoktur, bildirmek ister. Kendinden ve dünyadan bahsetmez, alçak sesle konuşur. Kalbinde vekar olduğunu, dudaklarını kuru bırakmakla da oruçlu olduğunu bildirmek ister. Bunu insanların oruçlu sanması için yaptığından, nefsi bu su ve lezzetlere kavuşmak arzusunda olur. Bunun için İsa aleyhisselam, oruç tutan kimse saçını taramalı, gözüne sürme çekmeli, dudağını yağlayıp oruçlu olduğunu kimseye bildirmemelidir, buyurdu. 2. Elbise ile olan riya.